0: 52. Bölüm.
1: Osman bin Maz'un ve eşi Havle, peygamberimizin ailesinin fertleri gibiydiler. Havle, Hazreti Hatice'nin vefatından sonra uzun bir süre Resulullah'ın eviyle ve çocuklarının bakımıyla yakından ilgilenmişti. Hazreti Zeynep'in ve Hazreti Rukiye'nin düğünlerinde hazırlıkların çoğunu o yapmıştı. Bu sebeple Resulullah'ın ev halkı bu aileyi çok sever, birbirlerine sık sık gelip giderlerdi. Havle bir gün üstü başı dağınık, kıyafeti son derece özensiz bir halde Resulullah'ın hanımlarını ziyarete geldi.
2: Havle, hoş geldin. Ne zamandır görmedik birbirimizi, özledim. Gel bir sarılayım sana.
3: Hoş bulduk.
2: Buyur şöyle, buyur. Ayakta kalma. Nasılsın?
3: Hamdolsun. Siz nasılsınız?
2: Biz de iyiyiz, şükürler olsun. Havle, sana bir şey soracağım. Bana darılma, gücenme. Sen Mekke'de giyimine, kuşamına dikkat ederdin. Güzel giyinirdin. Kınalar yakar, güzel kokular kullanırdın. Ne oldu böyle? Bir sıkıntın mı var?
3: Sorma Ayşe. Kocam Osman dünyadan elini ayağını çekti. Gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla geçirir oldu. Artık gözü beni görmüyor.
2: Allah Allah. Ah, Resulullah geldi. Durumunu ona anlatalım mı? Ne dersin?
3: Olur.
1: Allah'ın Resulü Havle'nin evindeki durumu öğrenince hemen birini gönderip Osman'ı çağırttı ve onunla özel olarak konuşmaya başladı. Peygamberimiz ona, "Ey Osman, ben senin için güzel bir örnek değil miyim?" diye sordu.
4: "O nasıl söz ya Resulallah? Elbette sen bizim için en güzel örneksin. Annem babam sana feda olsun. Neden bana böyle bir soru sordun?"
1: Peygamberimiz, "Sen gündüzleri hep oruç tutuyor, geceleri de namazla geçiriyormuşsun, öyle mi?" diye sordu.
4: "Evet, öyle yapıyorum."
1: Sonra da Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. "Peki ey Osman, sen benim sünnetimden yüz mü çeviriyorsun?"
4: "Hayır ya Resulallah. Vallahi ben senin sünnetine uygun yaşamak istiyorum."
1: Peygamberimiz ona şunları söyledi. "Ben biraz uyurum, biraz da namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Eşimle de beraber olurum. Allah'tan sakın ey Osman. Eşinin sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Nefsinin bile sende hakkı var. Şu halde bazen oruç tut, bazen tutma. Bazen namaz kıl, bazen de uyu." Osman kendisine yapılan uyarıyı anlamıştı ve kendine çeki düzen verdi. Hayatın hiçbir yönünü ihmal etmeden dengeli bir yaşam sürmesi gerekiyordu. Hazreti Fatıma peygamberimizin en küçük kızıydı. Resulullah'ın gözünde onun yeri ayrıydı. Kızı geldiğinde oturuyorsa mutlaka kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Bir yolculuğa gidip döndüğünde ilk ziyaret ettiği kişi Fatıma olurdu. Hazreti Fatıma'nın yürüyüşü ve konuşma şekli babasına çok benzerdi. Resulullah'ın sevgili kızı artık evlilik çağına gelmişti. Ona denk görülen biri vardı, Hazreti Ali. Akrabalarından bazıları Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatıma'yı istemeye teşvik ediyordu.
5: "Ali, evlilik çağına geldin. Peygamberimizin kızı Fatıma da öyle. Neden onu babasından istemiyorsun?"
6: "Belli bir gelirim yok. İçinde oturduğum şu evden başka bir şeyim de yok. Bu şartlarda nasıl olur da Resulullah'ın kızına talip olurum?"
5: "Öyle deme. Peygamberimiz seni ne kadar sever bilmiyor musun? Senin baban ona babalık yapmıştı. Sen de onun ellerinde büyüdün. Fatıma için senden daha hayırlı bir talip olamaz. Sakın çekinme. Emin ol bu peygamberimizi de memnun edecektir."
6: "Öyle mi dersin?"
5: "Tabii ki. Peygamberimize gidip niyetini belli edersen mutlaka kabul eder."
1: Hazreti Ali evlenme niyetiyle Resulullah'ın huzuruna gitti. Fakat meramını arz etmesi çok zordu.
6: Resulullah'ın bütün vakar ve heybeti

0: Üstünde. Nasıl söyleyeceğim ki? Neyse, cesaret edemeyeceğim buna.
1: Peygamberimiz Ali dedi. Geliş sebebi nedir? Hazreti Ali söylemeyi denedi ama yine başaramadı. Bunun üzerine Peygamberimiz gülümseyerek, "Yoksa Fatıma'yı mı isteyeceksin?" deyince ancak tek bir kelimeyle cevap verebildi.
0: Evet.
1: Peygamberimiz bu konuyu önce kızına açtı. Hazreti Fatıma'nın gönlü olduğunu anlayınca Hazreti Ali'yi huzuruna çağırıp mehir olarak ne verebileceğini sordu.
0: Ya Resulallah, atımdan ve zırhımdan başka bir eşyam yok.
1: Peygamberimiz, atın sana lazım olur, zırhını sat, onu Fatıma'ya mehir olarak ver deyince Hazreti Ali zırhını alarak çarşıya gitti. Hazreti Osman olan biteni öğrenmiş, Hazreti Ali'nin düğün hazırlığı için zırhını satacağını anlamıştı. Çarşıda onu yakalayarak zırhını satın almak istediğini söyledi.
2: Ali, bu zırhı ben almak isterim. Kaç dirhem istiyorsun?
0: 300 dirhem eder sanırım.
2: Olur mu? Bu iyi bir zırh. Sana veren peygamberimiz değil miydi bu zırhı?
0: Evet, o vermişti.
2: 500 dirhem eder.
0: O kadar etmez ey Osman.
2: Ben ticaretten anlarım. Daha fazla bile eder.
0: Bana öyle gelmiyor ama hadi dediğin gibi olsun, 450'de anlaşalım.
2: Son teklifim 480.
0: Tamam, anlaştık. Al bakalım zırhını.
2: Al, bunlar dirhemlerin. Bu da düğün hediyesi.
0: Ama az önce bedelini ödediğin zırh bu. Kabul edemem. Bu kadar büyük düğün hediyesi olmaz.
2: Ali bin Ebi Talip zırhını kaybetmemeli ki düşmanların ne yaman bir askerle karşılaşacaklarını bilsin.
0: Sağ ol. Teşekkür ederim.
2: Kardeşim.

0: Ey Allah'ın Resulü, bu Fatıma'nın mehri. Buyurun.
1: Peygamberimiz mehir olarak sunulan paranın yanında zırhın da Ali'nin yanında olduğunu görünce bunun sebebini sordu. Hazreti Ali de Hazreti Osman'ın önce zırhı satın alıp sonra da hediye ettiğini anlattı. Peygamberimiz Hazreti Osman'a hayır dualar etti. Sonra ailesine düğün hazırlıklarına başlamalarını söyledi. Hazreti Ali'nin evi o zamanki pek çok ev gibi bir göz odadan ibaretti. Batha taraflarından getirilen yumuşak toprak odanın zeminine yayıldı. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ümmü Seleme odanın tefrişiyle bizzat ilgilendiler.
2: Şu yastıkları da doldurup kabarttık mı işimiz bitecek.
3: Tut ucundan, beraber yapalım. Oldu. Düğünde ikram etmek için kuru hurma ve kuru üzümden şerbet yapacağız daha.
2: Ensardan birkaç kişi de düğün yemeği için buğday getirdi.
3: Saat bir koç getirmişti. Esma ve arkadaşları et yemeğini pişiriyor. Biz de ekmekleri pişirirsek akşama her şey hazır olur. Ayşe ile Ümmü Seleme de diğer hazırlıkları tamamlıyor. Sandığımızdan kolay oldu değil mi?
2: Evet öyle oldu. Allah mesut etsin.
1: Düğün yemeğine tüm Medine davetliydi. Hazreti Fatıma'nın mehri, çeyizi, düğün yemeği gayet sadeydi. Buna rağmen peygamber kızının düğününe şahit olanlar bu düğünden daha güzel bir düğün görmediklerini itiraf etmişlerdi. Düğün sonunda peygamberimiz damatla gelinin yanına geldi. Kapıyı Ümmü Eymen açtı. İçeri girmek için izin istedi ve sonra "Kardeşim burada mı?" diye sordu.
4: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Senin kardeşin kim?
1: Peygamberimiz Ali bin Ebi Talip diye cevap verince Ümmü Eymen'in şaşkınlığı arttı.
4: Kızını ona nikahladığın halde Ali nasıl kardeşin olur ki?
1: Peygamberimiz Ümmü Eymen'in bu şaşkınlığını tebessümle karşıladı. Aynen dediğim gibi dedi ve Esma binti Umeys içeride mi diye sordu.
4: Evet burada.
1: Peygamberimiz demek Resulullah'ın kızına yardıma geldi dedi.
4: Evet sağ olsun, hem evin hazırlığında hem düğünde çok emeği geçti.
1: Peygamberimiz hayra ersin diyerek ona dua etti. Daha sonra

0: sonra yeni evli çiftin yanına girdi. Hazreti Ali'yi çağırarak önüne oturttu. Hazreti Fatıma da utancından babasına bakamıyor, gözlerini elbisesine dikmiş oturuyordu. Resulullah onlara, "Allah'ım bu evliliği hem onlara hem de nesillerinden geleceklere mübarek kıl," diyerek dua etti. Sonra Hazreti Fatıma'ya, "Vallahi ey Fatıma, seni ailemin en hayırlısına nikahladım," dedi ve onlarla vedalaşarak yanlarından ayrıldı. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın iyi bir evde oturmadığını öğrenen Harise bin Numan, Peygamberimizin yanına gelerek şöyle dedi:
1: "Ya Resulallah, Neccar oğullarının sana en yakın olan evleri bana aittir. Benim bütün mallarım da canımla birlikte ancak Allah ve Resulü içindir. Vallahi ya Resulallah, o mülklerden istediğini alman bana bırakmandan daha hoş ve makbuldür."
0: Peygamberimiz bu teklifin samimiyetini hissetmişti. Bunu Harise'ye de söyledi ve ona, "Allah mallarını bereketlendirsin," diye dua etti. Böylece Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma mescide daha yakın olan bir evde yaşamaya başladılar. Peygamberimiz onları sık sık ziyaret eder, bazen gece namazına kaldırmak için evlerine uğrardı. Peygamberimizin sevgili dostlarından Osman bin Maz'un ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Durumunun iyiye gitmediğini fark eden ailesi Peygamberimize haber gönderdiler. Ancak Resulullah geldiğinde Osman vefat etmişti. Peygamberimiz Osman'ın yanına yaklaştı. Onu alnından öptü. Gözlerinden akan yaşlar Osman'ın yüzüne damlıyordu. Osman'ı yakından tanıyan hanımlardan biri üzüntüsünü dile getirirken ağzından şu kelimeler döküldü:
2: "Osman, Allah seni rahmetine kavuştursun. Allah'ın sana ikramda bulunacağına şahitlik ederim."
0: Peygamberimiz kadına, "Allah'ın ona ikramda bulunacağını nereden biliyorsun?" diye sordu.
2: "Bilmiyorum. Ama Allah ona ikram etmez de kime eder ya Resulallah? O senin süvarin ve dostundu. Biz onun hep güzel davranışlarına şahit olduk."
0: Peygamberimiz, "Biz de onun iyiliğinden başka bir şey bilmiyoruz. Ama ben Allah'ın peygamberi olduğum halde Allah'ın ne bana ne de ona ne yapacağını bilemem. Onun için Allah'ı ve peygamberini severdi demen yeterlidir." Osman yıkandı. Üstündeki elbiseleri kefen olarak kullanıldı. Peygamberimiz defni esnasında yanından ayrılmadı ve kabrinin başına bir taş dikti. O muhacirlerden Baki kabristanına ilk gömülen kimseydi.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
2: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.
1: براء بن عازب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

0: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
1: أبو سليمان مالك بن هويرس رضي الله عنه anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.
1: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de onu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.
0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
1: عمران بن حسين رضي الله عنه şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir canlıyı atış için hedef yapmayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa, aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
1: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince, Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
2: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
2: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim, Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.

0: هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة.
1: جابر بن عبد الله radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Kâb bin Malik ne yaptı, demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona, ne kötü bir söz söyledin, dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, vallahi ey Allah'ın Resulü, Kâb hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

Allahu an, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler: hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.

0: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
1: Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu tertemiz tutmuş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.

0: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل.
1: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

0: Dediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.
1: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر.
0: فضالة بن عبيد رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: أهكذا كنت؟
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen biri için ağıtçıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki ey Allah'ın Resulü servet sahipleri yüksek dereceleri ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah sadakadır. Her tekbir, Allahu ekber sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.
0: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: Sabah Mahfel Sürmesi az sonra.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve onuru Müslümana haram, dokunulmazdır.

sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.

Namaz, dinin direği. Hazreti Peygamber'e vahiy katipliği yapan Hanzala bin Rebi anlatıyor. Allah Resulü'nü şöyle derken işittim. Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek 5 vakit namazı kılmaya devam eden ve bu 5 vakit namazın Allah katından gelen bir emri hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer. Hicretin 5. yılıydı. Kureyşliler, Hayber Yahudileri, Gatafanlılar ve Fezareliler gibi çok sayıda Arap kabilesi 10 bin kişilik bir orduyla Müslümanlara hücum etmişlerdi. Allah Resulü ve ashabı birkaç hafta boyunca büyük bir uğraşla kazdıkları hendeklerle düşmanı durdurarak Medine'yi müdafaa etmek istiyorlardı. Hendeklerden dolayı hendek ya da düşman grupların ittifakından oluştuğu için gruplar manasındaki ahsap adı verilen bu savaş öyle şiddetli geçiyordu ki bazı günler Müslümanlar vakit namazlarını bile kılmaya fırsat bulamıyorlardı. İşte böyle bir günde Allah Resulü bizi meşgul ederek ikindi namazını geçirmemize neden oldular. Allah kabirlerini veya evlerini ya da karınlarını ateşle doldursun demekten kendini alamamış ve namazın geçmesine neden olan müşriklere beddua etmiştir. Kur'an-ı Kerim, namazın belirlenen adab içerisinde huşu ve sorumluluk bilinciyle ve aksatmadan eda edilmesi gereken bir ibadet olduğunu birçok yerde vurgulamaktadır. Bu ayetlerde namaz anlamına da gelen salatla eksiksiz ve devamlı olarak yerine getirme manasındaki ikame kelimeleri yan yana kullanılarak namazın vaktinde eksiksiz bir biçimde şartlarına riayet edilerek dosdoğru ve özenle kılınması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'de kendilerinden övgüyle bahsedilen müminlerin özellikleri sıralanırken onların namazlarında huşu içinde olduklarının, namazlarını muhafaza ettiklerinin ve namazlarına devam ettiklerinin altı ısrarla çizilmekte, namazı ciddiye almayıp ondan uzaklaşan, onu gösteriş için kılan ve kılarken de tembellik yapan kimselerse yerilmektedir. Namaz sadece Allah'la kul arasındaki ilişki biçimi olmakla kalmaz, aynı zamanda insanı olumsuz davranışlardan ve her türlü kötülükten de uzaklaştırır. Nitekim Yüce Allah Ankebut suresinde

Ve gerçekten namaz kişiyi hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar buyurarak bunu ifade etmektedir. Ayrıca kulun günün belli vakitlerinde Allah'ın huzuruna çıktığını düşünmesi, kulu onun rızasına uygun davranışlar sergilemeye sevk etmekte, böylece namaz bu yönüyle kötülüklere engel olmaktadır. Yine Me'ariç suresindeki, insan çok hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır, ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. Ancak namaz kılanlar müstesna ayetleri de namazın insana kazandırdığı ahlaki değerlere ve olgunluğa işaret etmektedir. Çünkü namaz insanın ruhunu her türlü manevi kirden arındırır. Bu bağlamda Allah Resulü ashabına birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa o kimse de kir namına bir şeyin kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sorar. Sahabe, hiç kir kalmaz şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Peygamberimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurmuştur. Bir hadisinde de, bir Müslüman vakti geldiğinde güzelce abdest alıp kendisini Allah'a vererek rükû ve secdesiyle farz namazı kıldığında büyük günah işlemedikçe bu onun önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman için böyledir buyurarak namazın insanı arındırdığını belirtmektedir. Böylelikle namazla günahlarından arınan kul, Allah'a karşı görevini yerine getirmenin vermiş olduğu mutluluk içerisinde huzurlu bir hayat yaşayacaktır. Ayrıca birçok ayette namazla zekat kelimeleri birlikte kullanılmıştır ki, bu namaz ibadetinin ruhu arındırma işleviyle zekat ibadetinin malı arındırma özelliği arasındaki paralelliğe vurgu anlamına gelmektedir. Hidayete adım atarken insanlara namaz kılmanın ve zekat vermenin şart koşulması ve bunların Müslüman olmanın işaretleri olarak görülmesi de namaz ibadetine yüklenen önemi göstermektedir. Hazreti Peygamber namazı kulla küfür ve şirk arasında bir engel, bir koruyucu olarak niteleyerek namazın Müslümanı Allah'ı inkar etmekten koruduğuna işaret etmiştir. Bu konuda Hazreti Ömer'in valilerine yazdığı tavsiyesinde, "Bana göre en önemli vazifeniz namazdır. Onu vaktinde kılan dinini korumuş olur. Namazlarını ihmal eden diğer vazifelerini de ihmal eder." demesi de namazın hem koruyucu hem de disipline edici özelliğini ifade eder. Namaz, insanın ruhunu temizlediği gibi abdest almayı gerektirmesi sebebiyle maddi temizlik için de bir vesiledir. Namaz için abdest alan bir mümin, vücudunun en çok kirlenen azalarını günde birkaç defa yıkamakta, böylece maddi kirlerden de arınmaktadır. Namazın Müslüman üzerindeki bir etkisi de günün 5 ayrı vaktinde yerine getirilmesiyle insanın zamanı kollamasını sağlayarak hayatını belli bir programa sokmasıdır. Daima namaz vaktini takip eden müminin namazı cemaatle kılmak için fırsat buldukça camiye gitmesi ise Müslümanlar arasında tanışma, kaynaşma, kardeşlik, dostluk ve dayanışmayı sağlaması bakımından oldukça önemlidir. Namaz, beden, zihin ve kalbin iştirakiyle eda edilen, kısacası insanı her yönüyle kuşatan bir ibadettir. Bu 3 unsurun her biri son derece dengeli ve mükemmel bir şekilde namazda temsil edilirler. İnsan bedeniyle kıyam, rükû, secde ve kıraati gerçekleştirirken zihniyle okuduklarını düşünmeye ve anlamaya yönelir. Kalp ise huşu ve sükûnetle bu ibadeti en iyi şekilde tamamlar. Velhasıl kıbleye dönüldüğünde tek Allah'a yönelme demek olan namaz, kıyamda Allah'ın huzurunda durma, rükûda yalnızca O'nun önünde eğilme, secdede ise Allah'a en yakın olma demektir. Namaz, dua, yalvarma, sadece Rabbe yönelme, O'ndan yardım ve bağışlanma dileme, O'na iltica ve münacaat etmedir. Namaz, ruhun derinliklerinden gelen bir hissiyatla Allah'ı anma, zikir, gönülden gelen bir içtenlikle Yaradan'a hamd ve senada bulunma,
bütün samimiyetiyle onun hükümranlığını kabul ve itiraf etmedir.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de: Rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
1: حذيفة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
1: معقل بن يسار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun," diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın," buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun," diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin," diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin," dediğinde, Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun," cevabını verecek.

0: الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meşru bir işten helal rızık kazanan kimse o işe devam etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise, eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun şeklindedir.

0: İffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله.
0: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.
0: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: أم نسلم على من لقيناه؟
1: Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah, değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.

0: hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.
1: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي.
0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.''

0: Ebubekir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.
1: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى متفق عليه وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم
0: أبو طالب Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا
0: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Biz ise aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde

bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönelt.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الاشعري'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Subhanallahi ve bihamdi, Estağfirullaha ve etubu iley, Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim, Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية له: المسبل إزارة.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ve an Abdillah ibn Mes'ud radıyallahu anh, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal, la yedhulul cennete men kâne fî kalbihi mithkâlu zerretin min kibr. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.
2: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir, ne söylediğini bilmez buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
1: عائشة'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: Ey Allah'ın Resulü! Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al buyurdu.
0: An Ebi Sa'id Rafi' ibn el-Mualla radıyallahu anhu قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin iki yüzlüler olduğunu görürsün. Onlar şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelirler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İki büyük dağ kadar dedi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.

0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar, Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmak," dedi. Bedevi, "Sonra hangisidir?" deyince, "Gamus yemini," buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, "Ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir?" dedim. Resulullah, "Bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir," buyurdu.

0: وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
1: أنس رضي الله عنه şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.
2: Hadislerde ticaret ahlakı az sonra.
0: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟
1: كلدة بن حنبل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

Hak ve Sorumlulukları. Başkasına ait bir işi veya hizmeti bir bedel karşılığında yapmayı üstlenen kimseye işçi, devletin belirli hizmetlerini yapmayı üstlenen kimseye memur denir. Kişi veya devletle yapılan iş sözleşmesiyle işçi veya memur, emeğini belli süreler için kiralamış olur. İslam'da işçinin ve memurun hak ve sorumlulukları açısından uymaları gereken ahlaki esaslar genel itibariyle aynı olduğu için biz konuyu her iki sınıfı da kapsayacak şekilde inceleyeceğiz. Eski devirlerde insanların nüfusu az ve ekonomik ihtiyaçları sınırlı olduğu için her aile kendi işlerine yeterli olmaya çalışır, başkalarının yardımına fazla gerek duymazdı. Fakat nüfus artıp yeni medeniyetler ve gelişmeler doğunca artık insanlar kendi işlerinin üstesinden bizzat gelemez olmuşlar ve başkalarını çalıştırmak zorunda kalmışlardır. Böylece emeğini kiralama dönemi başlamıştır. Ekonomik hayatta üretim faaliyetinin ehliyet ve yetenek esasına göre teşkilatlanmasına iş bölümü denir. Görev bölümünün ehliyet ve yeteneğe göre oluşması uzmanlaşmaya ve dolayısıyla verimin artmasına neden olmuştur. İslam'a göre uzmanlaşarak iş bölümü yapmak toplumdan istenen fakat bir bölüm insanların yapmasıyla diğerlerinden sorumluluğu kalkan emirlerdendir. Bu sebeple İslam toplumu kendi içinde değişik alanlarda ihtiyaçları karşılayacak meslek gruplarını yetiştirmek zorundadır. İşte herkesin içinde bulunduğu şartlara, eğitim durumuna ve doğuştan gelen yeteneklerine göre çeşitli iş ve mesleklere yönelmesi sonucunda bir takım insanlar sermaye kullanımı, arazilerini ekip biçme, bağ ve bahçesini bakma ve diğer ticari ve ekonomik teşebbüslerini gerçekleştirme faaliyetlerinde başkalarının emeğinden yararlanma ihtiyacını duymuştur. Böylece işçi ve işveren ilişkileri doğmuş ve önem kazanmıştır. İşçi ve işveren arasındaki bütün ilişkiler bir sözleşmeye dayandığından her iki tarafa da bir takım haklar ve sorumluluklar yüklemektedir. İki tarafında sahip olduğu ortak haklar ve ortak sorumluluklar olduğu gibi işçiye ve işverene ayrı biçimde ait olan hak ve sorumluluklar vardır. Genel olarak işçinin hakları işverenin sorumluluklarını, işverenin hakları da işçinin sorumluluklarını oluşturduğundan, işçinin haklarını ele aldıktan sonra işverenin haklarından bahisle işçinin işverenine karşı sorumluluklarına değineceğiz. Genel olarak işçinin haklarını şöyle sıralayabiliriz. İşçinin yapacağı işin sözleşmede belirlenmesi işçinin hakkıdır. İş sözleşmesinde yapılacak işin bilinmemesi anlaşmazlığa yol açabileceği için işçinin hangi çeşit işte çalışacağının belirlenmesi gerekir. Bu belirleme şart koşmakla veya örfle olur. İşçinin yaptığı işin karşılığında alacağı ücretin belirlenmesi gereklidir. Ücret işçinin emeğinin karşılığıdır. Ücretteki belirsizliklerin de anlaşmazlığa yol açması muhtemeldir. Bu nedenle sevgili Peygamberimiz, kim bir işçiyi kiralarsa ona vereceği ücreti bildirsin buyurarak belirsizliğin giderilmesini istemiştir. İslam'da çeşitli iş ve meslek gruplarına verilecek ücretin miktarı konusunda özel bir ayet veya hadis olmayıp, naslarda işçi ücretinin temiz bir kazanç olduğu, işçiye ücretinin eksiksiz olarak ve zamanında ödenmesi gerektiği belirtilmiş ve bu arada işçi için bir yaşam standardına işaretle yetinilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ölçü ve tartıyı tam yapın, insanlara mal ve ücretlerini eksik vermeyiniz buyurularak işverenlere işçilerin ücretlerini hak ettikleri ölçüde vermeleri öğütlenmiştir. Ancak bütün iş ve meslekler eşit emek ve yetenek gerektirmediği için ücret ve maaşların da eşit tutulması gerekmez. Adalet, herkese hak ettiğini ve layık olduğunu mümkün olduğu ölçüde vermeye çalışmaktır. Belirlenecek temel ücretin tespitinde, çalışan işçinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler için yapmak zorunda olduğu harcamalar ve ailenin içinde yaşadığı sosyal çevre dikkate alınmalıdır. İslam toplumunda emeğiyle geçimini sağlayanlar için öngörülen hayat standardı bir hadis-i şerifte şöyle belirlenmiştir. Kim bizim bir işimize tayin edilirse, evi yoksa ev edinsin, bekarsa evlensin, hizmetçisi yoksa hizmetçi ve biniti yoksa binit edinsin.

0: Buna göre işçi maaşlarından yapacağı tasarruflarda mesken edinebilmeli, bekarsa evlenebilme, sosyal çevresi hizmetçi istihdamını gerektiren bir meslekte çalışıyorsa hizmetçi edinebilmeli ve gerektiğinde bir araç satın alabilmelidir. İşçilerin bu belirtilen dışında aşırı istekte bulunması ya işverenleri iflasa sürükler veya piyasa şartlarının aşırı yükselmesine yol açar. Bu ise uzun vadede emeğiyle geçimini sağlayanların da zararına olur. İşçinin ücreti geciktirilmemelidir. Ücretin geciktirilmesi işçinin işindeki verimi düşüreceği gibi onu haksız girişimlere de sevk edebilir. Bu gerçeğe işaretle Peygamber Efendimiz de işçiye ücretini terih kurumadan veriniz buyurarak muhtemel problemlerin önüne almak istemiştir. Bir başka hadis-i kutsi'de de kıyamet gününde Allah Teala'nın hasmı olacağı üç kişiden birinin bir işçiyi çalıştırıp ücretini vermeyen kişi olduğu haber verilmektedir. İşçiye gücünü aşan bir iş yaptırılmaması gerekir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur: Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Resul-i Ekrem Efendimiz de hizmetlilerinize üstesinden gelebilecekleri yükü yükleyiniz. Eğer ağır yük yüklerseniz onlara yardım ediniz buyurarak işçilerin bu haklarına işarette bulunmuştur. Kimi zaman yapılacak işin normal gücü aşması, çalışma süresinin uzunluğundan da kaynaklanabilir. İş saatleri gereğinden çok uzadığı zaman artan yoğunluğun giderek verimi düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışma süresini kısaltmak işçinin de işverenin de sağlığı ve işteki verimliliği açısından önem arz eder. İşçinin manevi haklarının gözetilmesi ve ibadet özgürlüğünün tanınması gereklidir. İnanç ve ibadet hürriyeti kişinin dokunulmaz ve vazgeçilmez haklarındandır. Bu yüzden işçinin inanma ve inandığı gibi yaşama hakkı vardır. İbadet de bu yaşamanın bir bölümüdür. Namaz ve oruç gibi farz ibadetlerin yapılmasına işveren izin vermelidir. Aksi halde Allah katında sorumlu olur. Ayrıca işçiye normal ihtiyaçlarını gidermesi için mesai dahilinde izin verildiği gibi arada dinlenme imkanı da vermek gerekir. Verimin yükselmesi için de bu gereklidir. Dinlenme için şartlar iş akdinde belirlenmişse buna uymak gerekir. Aksi durumda örfe uymak uygun olur. İşçiye sözleşme ile belirlenen ücret dışında yeme, içme, giyim eşyası gibi yardımlar yapmak prensip olarak zorunlu değildir. Ancak bu gibi yardımlar iş akdinde yer alır veya örf açısından yaygın bulunursa buna uymak gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz bu duruma işaretle şu tavsiyede bulunmuştur: Onlar Allah'ın size hükmetme yetkisi verdiği kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz, onlara yapabilecekleri işleri yükleyiniz. İşçinin fazla mesai yapması durumunda ek ücret verilmelidir. İşçi sözleşmede veya örfte belirli olan sürede çalışmak zorundadır. Mesela günde 8 saat çalışması kararlaştırılmışsa, ücret bu sürenin karşılığı olur. Eğer bu süreden fazla çalıştırılırsa, anlaşmaya veya örfe göre fazla çalışma ücreti almak hakkı doğar. Sevgili Peygamberimizin işçilerden söz ederken, onlara külfet yüklediğinizde yardım ediniz buyurmasını da işçinin fazladan yaptığı mesaisinin ücretlendirilmesi gerektiğinin delili olarak anlayabiliriz. İşçinin karşılıklı rıza veya bir özür sebebiyle sözleşmeyi bozabilme hakkı olmalıdır. İşveren, işçisine iyi davranmalıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd yani Hamd Sarayı adını verin buyurur. Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin. Oturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler İçinde köpek ve resim, heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İşe erken başlamak. Sahrel Gamidi'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ım, ümmetimden erken kalkanların işlerine bereket ver. Hadisi nakleden Sahr'ın bu rivayetin hemen ardından dile getirdiği şu gözlem ve tecrübe konuya açıklık getirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keşif kolu veya bir ordu gönderdiği zaman günün ilk saatlerinde gönderirdi. Sahr, ravi kendisini kastederek tüccar bir adamdı. Ticaret için bir kimseyi veya kervanını gönderdiğinde sabahın ilk saatlerinde gönderirdi. Bundan dolayı da mal ve serveti çok oldu. Hadis-i şerif çarşı pazarın, iş yerlerinin, atölye ve fabrikaların erken açılarak zamanın çok iyi değerlendirilmesini teşvik etmektedir. Bu itibarla iktisadi, içtimai, ilmi vesaire faaliyetler için sabah erkenden işe başlamak, dini hüküm bakımından sünnet, müstehap sayılmıştır. Bu noktada işe erken başlamak bereket kaynağıdır manasına gelen el-mübakere, mübareketun vecizesi, unutulmaması gereken altın bir öğüt olarak görülmelidir. Malı ucuza satarak sürümden kazanmak, dürüst davranarak, yumuşaklık ve kolaylık göstererek müşteriyi memnun etmek birer bereket vesilesidir. Bereket kelimesi ziyade, nema, rağbet, devam, genişlik, bolluk, çok, mevzul, hayır, felah, saadet ve kesintisiz nimet manalarına gelir. Bereketli, çok, mebzul, ziyade hasılat veren şeyler demektir. Allah bereket versin cümlesi bir şeyin artmasını temenni yerinde kullanılır. Dilimizdeki tebrik, teberrük ve mübarek kelimeleri de aynı kökten gelir. Demek oluyor ki bereket, maddi veya manevi, iyi ve hoş görülen bir imkan ve nimetin süreklilik ve kalıcılık arz etmesi demektir. Yaratıcı kudretin kullarına bir lütuf ve ihsanı olarak bereket, sadece maddi imkan ve nimetlerle sınırlı değil, zaman, sevgi, umut, huzur, bilgi ve hikmet gibi hayatın her alanını ilgilendiren değerler bütünüdür. Bereket harekettedir ve bereket içinde gibi sözler meşhur darb-ı meseller arasındadır. Yüce Kur'an kendisini mübarek olarak nitelediği gibi gökten inen suyla yerden biten zeytin ağacını da mübarek diye zikreder. Ayrıca Allah'ım Muhammed'e bereket ihsan eyle. Allahümme barik ala Muhammedin cümlesi Arap dili ve hadis alimi Firuzabadi tarafından şöyle açıklanır: Allah'ım Muhammed'in zikrini, gündeme gelişini, davetini, evrensel çağrısını ve şeriatını, dinini ve üstün ahlakını payidar, devamlı kıl. Onun yolunu takip edenleri ve ona taraf olanları çoğalt. Allahümme edim zikre Muhammedin ve davetehu ve şeriatehu ve kessir etba'ahu ve eşya'ahu. Burada işaret edilmelidir ki, Cuma Müslümanlar için bereket, coşku ve heyecan dolu bir gündür. Cuma, dini bir sembol, bir bayram, haftalık özel bir toplantı ve toplu bir ibadet günüdür. Cuma gününden daha faziletli bir gün üzerine güneş ne doğar ne de batar. Ve kim Cuma namazını hiçbir geçerli sebep, mazeret, zaruret olmaksızın 3 defa terk ederse, Allah onun kalbini mühürler hadisleri o günün ehemmiyetini ve faziletini açıklar. O gün insanlar toplandığı için cem kökünden cuma adı verilmiştir. O saatlerde Müslümanlar kendi aralarında işlerini görüşürler, geçen bir haftanın muhasebesini yaparak gelecek hafta için hareket tarzı belirlerler. Hutbede Müslümanların sıkıntı ve problemleri dile getirilerek çözüm yolları üretilir. Gelecek cumaya kadar gündem canlı ve diri tutulur. Böyle

kitlesine önemli olan bir zaman diliminde iş ve çalışmaya kesinlikle ara verilmelidir. Yüce Rabbimiz, ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için hayırlıdır buyurur. Bu itibarla hatip mindere çıkıp iç ezanın okunmasından itibaren namaz kılınıncaya kadar alışveriş ve benzeri bir dünya işiyle meşgul olmak, Hanefilere göre tahrimen mekruh, Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre ise haram görülür. Bu zaman zarfında yapılan alışverişin dini hükmü böyle olmakla birlikte Hanefi ve Şafilere göre akit hukuken geçerlidir. Maliki ve Hanbelilere göre ise akit de geçerli değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın, kötülüklerini dillendirmekten kaçının.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَب۪يرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ
2: Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip, teşvik edip, kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. İyilik, aklen veya dinen, güzelliği tanınan, bilinen her fiildir. Adalet, ölçülü olma, dürüstlük, ihsan, cömertlik, tatlı dil ve benzeri özellikler bu tanıma dahildir. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındırmak, ayet ve hadislerde sıkça hatırlatılan bir sorumluluktur. Bu sebeple İslam bilginleri bu faaliyetin farz olduğunu belirtirler. Peygamber Efendimiz, kendinden sonraki zamanlara işaret ederek bu görevin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü bu uyarılar, din, akıl, inanç ve değerlerin toplum hayatında sürdürülebilmesi ve her türlü kötülüğün önlenmesi açısından önemlidir. İslam tarihinde iyiliği emredip kötülükten sakındırma faaliyetleri hisbe teşkilatlarıyla yürütülmüştür. Her dönemde etkin bir şekilde yürütülen vaaz ve irşat, toplumu ıslah çalışmaları arasında yer almıştır. Günümüzde bu çalışmalar oldukça çeşitlenmiş, zaman zaman kötülüğü yaygınlaştırdığı için eleştirilen medya kanalları, iyiliği teşvik, kötülüğü engelleme amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Toplumdaki yeterli donanıma sahip her bireyin, yanlış bir davranışla karşılaştığında, onu gücü yettiğince ve en güzel şekilde düzeltme sorumluluğu vardır. Rabbimiz, iyiliği emredip kötülükten sakındıranları rahmetiyle kuşatacağı müjdesini vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyiliği çoğaltıp kötülüğe engel olmak isteyen kişinin söylediklerini öncelikle kendisinin de uygulaması gerektiğine işaret eder ve aksi yönde davrananları kötü bir sonla karşılaşacakları konusunda uyarır. Bir kişiyi cehennemde görenler, ''Ey filan kişi, bu ne hal? Sen dünyada iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışmaz mıydın?'' derler. Adam şu cevabı verir. ''Ben size iyiliği emreder, fakat kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklar, ancak kendim kötülük yapardım.'' 40 hadiste sosyal hayat.

0: Zeyd bin Desinle. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri Peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin göz önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktü.
1: Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre, bir adam Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken oradan biri geçti. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum," dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Bunu ona söyledin mi?" diye sordu. Adam hayır cevabını verdi. Hazreti Peygamber, "Git ona söyle," buyurdu. Bunun üzerine adam o kimsenin yanına gitti ve "Ben seni Allah için seviyorum," dedi. Öteki adam da, "Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin," cevabını verdi. Ebu Derda'dan nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi?" diye sordu. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa, imanı kökünden kazır."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, "Ya Resulallah, cennet ve cehenneme girmeyi gerektiren durumlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme girer." buyurdu.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

0: Ebu Yahya Süheyb bin Sinan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur. İbni Ömer'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal ve onuru ile ilgili bir kardeşinde bir hakkı bulunup da gelerek hayatında onunla helalleşen kuluna Allah rahmet etsin. Çünkü ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarına yüklenir.
3: Peygamberimiz sabah vaktinde Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da, Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım diye dua ederdi. Yatılacağı zamansa, Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru diye dua etmeyi tavsiye etmiştir. Ümmü Beni Enmar diye bilinen Kayle, ticaretle uğraşan yaşlı bir hanım sahabiydi. Alışveriş yaparken uyguladığı bir yöntemin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Konuyu Allah Resulüne sormaya karar verdi. Bastonunu eline alıp Hazreti Peygamber'le görüşmeye gitti. Hazreti Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem umre için sa'yı yaparken gördü. Merve Tepesi civarında yaklaştı ve sordu. Ey Allah'ın elçisi! Ben ticaretle uğraşan bir kadınım. Bir şeyi satın almak istediğim zaman verebileceğim miktardan daha düşük bir fiyat teklif ediyorum. Sonra yavaş yavaş artırarak düşündüğüm fiyata çıkıyorum. Bir şeyi satacağım zaman da önce satabileceğim fiyattan daha yüksek bir fiyat teklif ediyor, sonra yavaş yavaş inerek arzuladığım fiyata geliyorum. Bu uygulamaya ne dersin? Allah Resulü, Kayle, böyle yapma. Bir şey satın almak istediğin zaman sana verilse de verilmese de düşündüğün fiyatı söyle diye karşılık verdi ve sözlerine şöyle devam etti. Bir malı satmak istediğin zaman versen de vermesen de yüksek fiyat değil, satmak istediğin fiyatı söyle.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selimoğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa "Ey Selimoğulları, kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlara göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın. Adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın."

Yollarından biri de bu. Görmediği taraf kendisi görmeyince her şeyi gören bundan görülmediğini sanmak. Ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

0: Ne oldu böyle? Bir sıkıntın mı var?
1: Sorma Ayşe. Kocam Osman dünyadan elini ayağını çekti. Gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla geçirir oldu. Artık gözü beni görmüyor.
0: Allah Allah.
2: Peygamberimiz ona şunları söyledi. Ben biraz uyurum, biraz da namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Eşimle de beraber olurum. Allah'tan sakın ey Osman. Eşinin sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Nefsinin bile sende hakkı var. Şu halde bazen oruç tut, bazen tutma. Bazen namaz kıl, bazen de uyu. Osman kendisine yapılan uyarıyı anlamıştı ve kendine çekidüzen verdi.
3: Ali, evlilik çağına geldin. Peygamberimizin kızı Fatıma da öyle. Neden onu babasından istemiyorsun?
4: Belli bir gelirim yok. İçinde oturduğum şu evden başka bir şeyim de yok. Bu şartlarda nasıl olur da Resulullah'ın kızına talip olurum?
3: Öyle deme. Peygamberimiz seni ne kadar sever bilmiyor musun? Senin baban ona babalık yapmıştı. Sen de onun ellerinde büyüdün. Fatıma için senden daha hayırlı bir talip olamaz. Sakın çekinme. Emin ol bu peygamberimizi de memnun edecektir.
5: Bu da düğün hediye.
4: Ama az önce bedelini ödediğin zırh bu. Kabul edemem. Bu kadar büyük düğün hediyesi olmaz.
5: Ali bin Ebi Talip zırhını kaybetmemeli ki düşmanların ne yaman bir askerle karşılaşacaklarını bilsin.
6: 53. bölüm.
2: Mescid-i Nebevi'de bir namaz vaktiydi. Süleym oğullarından yeni Müslüman olmuş Muaviye bin Hakem namaza katılmıştı. Namaz kılarken cemaatten biri aksırdı.
7: Yerhamukallah. Allah sana merhamet eylesin. İnsanlar bundan rahatsız oldu. Bana ters ters baktıklarını hissediyorum. Ne oldu? Neden öyle ters ters bakıyorsunuz? Beni neden dürtüyorlar? Neden böyle tepki verdiklerini anlamadım. Herhalde susmamı istiyorlar. Bunu Resulullah'a sormalıyım.
2: Namaz bitmişti. Muaviye bin Hakem safları yararak ilerledi.
7: Ya Resulallah, sen biriniz aksırdığı zaman bunu duyan kişi ona hayır dua etsin dememiş miydin? Ben de biri hapşırınca yerhamukallah dedim ama cemaat neredeyse beni kovacaktı.
2: Peygamberimiz tebessüm ederek bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır dedi.
7: Öyle mi? Bilmiyordum. Gördünüz mü? Annem babam uğruna feda olsun. Ne ondan önce ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi peygamberimiz beni ne azarladı, ne bana vurdu, ne de hakaret etti. Sadece yapmam gerekeni söyledi.
2: Peygamberimiz arkadaşlarıyla sohbet ederken muhatabının ruh halini dikkate alır, sorduğu sorulara onun ihtiyacına göre cevap verirdi. Bir gün Abdullah bin Mesud şöyle bir soru sordu.
8: En üstün amel nedir ya Resulallah?
2: Peygamberimiz vaktinde kılınan namaz diye cevapladı. Daha önce kendisine aynı soruyu sormuş olan Ebu Zer'e ise Allah'a iman ve onun yolunda cihad etmek şeklinde cevap vermişti. Bu arada biri ayağa kalktı ve şöyle sordu.
9: Bize nasihat eder misiniz ya Resulallah?
2: Peygamberimiz o adama Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol dedi. Aynı isteği tekrarlayan bir başkasına ise asabiliğini dikkate alarak kısaca öfkelenme dedi. Resulullah sonra cennetten bahsetmeye başladı. Ashabı da can kulağı ile onu dinliyordu. Allah'ın iman edip de kendisinin razı olduğu işleri yapan kullarını bitmez tükenmez nimetlerle dolu cennetleriyle mükafatlandıracağını anlattı. Ve şu ayeti kerimeyi okudu. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele.
9: Ya Resulallah, cennete nasıl gireceğiz?
2: Peygamberimiz müminlerin ahiret yurtları olan cennete varınca 8 kapıyla karşılaşacağını ve dünyada işledikleri amellere göre farklı bölümlerden oraya gireceklerini anlatıp bu kapıları şöyle tarif etti. Kim Yüce Allah yolunda malından çifter çifter harcamada bulunursa, cennette ey Allah'ın kulu işte hayır budur diye seslenilir. Namaz kılanlardan olan kimse,

0: namaz kapısından çağrılır. Cihad edenlerden olan kimse cihad kapısından çağrılır. Sadaka verenlerden olan kimse sadaka kapısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse ise Reyyan kapısından çağrılır. Peygamberimiz bunları anlatırken bir ses duyuldu.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?
0: Peygamberimiz, cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin. Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu.
2: Ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır?
0: Allah Resulü dinleyenlerden her birine cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. Allah seni cennete koyarsa canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır. Allah Teala, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur.

0: Hazreti Fatıma evlenmeden önce suffede kalan sahabilerin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirdi. Peygamber hanesine gelen kurbanlıklar ve sadaka olarak verilen yiyecekler suffeye aktarılırdı. Medine'de hüküm süren fakirlik Resulullah'ın ailesini etkilemişti. Hazreti Fatıma'nın alışkın olduğu bu hal evliliğinden sonra daha da şiddetlendi. O zamana kadar hep kendisine yardım eden birileri vardı. Kız kardeşi Ümmü Gülsüm, Peygamberimizin annem diye hitap ettiği Ümmü Eymen, Osman bin Maz'un'un dul eşi Havle hep Hazreti Fatıma'nın yanındaydılar. Enes de genellikle onun yanında olurdu. Yaşının ötesinde gayretli ve akıllı bir çocuk olan Enes, ailenin sevilen bir üyesi olmuştu. Bir de Peygamberimizin amcası Abbas'ın Müslüman olduktan sonra hediye olarak gönderdiği kölesi Ebu Rafi vardı. Resulullah onu azat etmiş ama o Peygamberimizin yanından ayrılmamıştı. Ama şimdi Fatıma'nın evinde kendisine yardım edecek kimsesi yoktu. Hazreti Ali fakirliklerini hafifletmek için buğday ve su taşıyor, Hazreti Fatıma da bu buğdayları öğütüyordu.
1: Ali, ellerim su toplayıncaya kadar buğday öğütüyorum. Çok yoruldum.
2: Ben de göğsüm ağrıyıncaya kadar kuyudan su çekiyorum. Allah babana bazı esirler ihsan etti. Gidip sana bir hizmetçi vermesini istesen.
1: Nasıl isteyeceğim ki?
2: Başka bir çıkar yol göremiyorum. Gün boyu çalışıyorum ama yine de sana bir yardımcı almaya imkanımız yok. Baban seni çok sever. İsteğini geri çevirmez.
1: Peki.
0: Hazreti Fatıma istemeyerek de olsa babasının yanına gitti. Peygamberimiz onu güler yüzle karşıladı.
1: Nasıl söylesem ki? Yok, bunca ihtiyaç içinde ben bir şey isteyemem.
0: Küçük kızımı buraya getiren sebep nedir diye sordu.
1: Sizi selamlamak için gelmiştim babacığım.
0: Hazreti Fatıma maksadını söyleyemedi. Babasıyla bir süre sohbet ettikten sonra geri döndü. Hazreti Ali onu bekliyordu.
2: Ne yaptın?
1: İstemeye utandım.
2: Tahmin ettim. Gel beraber gidelim.
0: Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma birlikte Resulullah'ın yanına geldiler. Selamlaştıktan sonra Peygamberimiz geliş maksatlarını sordu. Az önce kızının demek istediklerini söyleyemediğini fark etmişti. Hazreti Ali söz aldı.
2: Ya Resulallah, vallahi buğday taşımaktan, su çekmekten göğsümde ağrılar oluştu. Fatıma'nın da değirmenle uğraşmaktan elleri kabardı. Kırbayla su taşımaktan boynu aşındı. Elinizde bulunan esirlerden birini bize yardımcı olması için verseniz.
0: Peygamberimiz, kızım sabredin dedi. Ben o esirlerin geliriyle suffenin ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyorum. Onları açlıktan kıvranır bir vaziyette bırakıp size böyle bir yardımda bulunamam. Fakat bundan daha hayırlı bir şeyi size öğreteyim. Yatacağınız zaman 33 defa Subhanallah

0: 33 defa elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber deyin. Bunu yapmanız sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır. Hem Hazreti Ali hem Hazreti Fatıma bu tavsiyeyi yerine getirmeyi hiç ihmal etmediler. Kureyş, Bedir Savaşı'nın öcünü almak için diş biliyordu. Pek çok müşrik öldürülen yakınlarının intikamını almadan normal hayatlarına devam etmeyeceklerine ant içmişti. Müslümanların tek düşmanı Mekke değildi. Süleym oğullarının ve Gatafanlıların Medine'ye saldırmak üzere hazırlık yaptığı haberi peygamberimize ulaştığında hemen bir kolcu kuvvet hazırlanmış ve Müslümanlar Resulullah'ın öncülüğünde yola çıkmıştı. Birden bastıran yağmurdan korunmaya fırsat bulamayan peygamberimiz ve arkadaşları ıslandılar.
1: Nasıl da bastırdı birden.
2: Etrafta sığınılacak bir yer de yok.
1: Şu ileride bir ağaç görüyorum. Elbiselerimizi asarsak orada kurur, biz de biraz dinlenmiş oluruz.
2: Hadi yürüyün ilerideki tepeye.
0: Peygamberimiz sırılsıklam olan abasını ağacın bir dalına takarak ağacın altındaki gölgeliğe uzandı. İstirahate çekilmişti. Etrafta Müslümanlardan başka kimse görünmüyordu. Derken Resulullah tepesinde dikilen bir adamı fark ederek uyandı. Bu adam peygamberimizin önceden haber aldığı pek çok baskının planlamasından bizzat sorumlu olan Muharip kabilesinin reisi Dusur idi.
3: Hey Muhammed, söyle bakalım, bugün seni elimden kim kurtaracak?
0: Peygamberimiz Allah diye cevap verdi. Bu sırada Dusur'un kılıcı elinden düştü.
4: Nasıl olur bu? Sanki bir beni itti ve elimdeki kılıcı çekti aldı.
0: Peygamberimiz düşen kılıcı eline aldı. Bu sefer soru sorma sırası ondaydı. Şöyle dedi. Şimdi seni benden kim kurtaracak?
4: Hiç kimse. Hiç kimse. Sen nasıl bir adamsın? Elimdeki kılıcı nasıl düşürdün? Yoksa gerçekten Allah'la görüşen bir peygamber misin?
0: Peygamberimiz Dusur'un gözlerindeki şaşkınlığı görmüştü. Bunun onun imanına vesile olacağını umuyordu. Kılıcını indirdi.
4: Beni öldürmedin. Halbuki az önce ben seni öldürecektim. Neden beni öldürmedin?
0: Az önce düşmanını öldürmek üzere olan bu adam karşısındakinin sıradan bir insan olmadığını anlamıştı. Peygamberimize pek çok soru sordu. En sonunda Müslüman oldu.
4: Ben anladım ki sen Allah'ın peygamberisin. Buna yürekten inanıyorum.
0: Nusur peygamberimizle birlikte Müslümanların kampına döndü. İslamiyetle ilgili bilgileri öğrendikten sonra kabilesinin arasına dönüp insanları doğru yola iletmeye çalıştı. Müslümanlar da herhangi bir çarpışma olmaksızın Medine'ye döndüler.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
7: Men ra'a munkaran fastata'a an yughayyirahu bi yadihi falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman.
6: Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbiyle o kötülüğe tavır koysun, onu hoş görmesin. Ki bu da iman eden kişinin asgari düzeyde yapması gereken şeydir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde bulunanlara şöyle buyurdu. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Etrafındakiler, peki sadaka vermeye gücü yetmezse deyince Allah Resulü, çalışır ve kazandığından hem yer hem sadaka verir buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İhtiyaç sahibi çaresiz bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği tavsiye eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Peygamberimiz kötülüğe engel olur. Bu da onun için sadakadır buyurdu. Sevgili Peygamberimiz her fırsatta anne babaya, komşulara, bütün insanlara, kısacası yaratılmış her varlığa iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Allah Teala'nın müminlere her işte iyiliği emrettiğini bildirmiştir. Kötü olan şeyden asabını sakındırmış, Cenab-ı Hak katında iyi olan her şeye karşı onları teşvik etmiştir. Bu terbiyeyle yetişen ashab da bu konuda oldukça titiz davranmış, emri bil maruf, nehyi anil münker ilkesini, yani iyiliği emretmeyi, kötülükten men etmeyi hayatlarına en güzel şekilde uygulamaya gayret etmiştir. Maruf, insanın faydalı bulduğu, memnun olduğu şeydir. Münkerse insanın vicdanını rahatsız eden durumdur. Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, küçüğümüze şefkat, büyüğümüze saygı göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir buyurarak, iyiliğe teşvik ve kötülükten men etmenin önemine işaret etmiştir. Allah'a inanan bir mümin, çevresindekileri hep hayırlı işlere teşvik eder. Daima iyiliği tavsiye eder. İyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi uğruna attığı her adımın kendisine sebep olarak geleceğine gönülden inanır. Kötülüğe asla razı olmaz. Bir kötülük gördüğünde onu gücü oranında ortadan kaldırmaya çalışır. Önlemeye güç yetiremediği olaylar karşısında da gönlü huzursuz olur. Hiçbir şey olmamış gibi rahat davranamaz.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zimmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz.

Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlarla bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu, bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kurayla belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanına giderler. Bir süre sonra sudan nasibimizi almak için geminin altından bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helak olur. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de kendileri kurtulur.

da giydirin. Onları dövmeyin ve kötülemeyin buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır diye hatırlatmada bulunmuştur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da "Ey Ademoğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi? Hiç hayırlı gün gördün mü?" diye sorulur. "Vallahi görmedim ya Rabbi," diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da "Ey Ademoğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi? Hiç şiddete maruz kaldın mı?" diye sorulur. "Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım," der.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

0: sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır, dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar, dedi.
1: Hadislerle onu anlamak az sonra.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez.

Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Saffan bin Ümeyye malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğin söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mümin bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.

İyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye soran sahabiye, Hazreti Peygamber şu tavsiyede bulunmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Allah Resulü, üç haslet vardır ki onlar kimde bulunursa Allah onun hesabını kolaylaştırır ve onu rahmetiyle cennetine sokar dediğinde, ashabı bunlar nedir ya Resulallah diye sormuş. Peygamberimiz de sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmen ve sana gelmeyene gitmendir diye cevap vermiştir. Bunları yaptığımda elde edeceğim şey nedir diye soran sahabiye ise, kolayca vereceğim bir hesap ve Allah'ın rahmetiyle cennete girmen diye cevap verir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Adalet ve hakkaniyet, toplumsal yaşamın temeli. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah Teala onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı bir günde arşın gölgesinde gölgelendirir. Adaletli devlet reisi, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım diye cevap veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse. Abdullah bin Amr bin As'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında, Rahman'ın yanında, nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar. Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre, Kureyş kabilesinden bir grup insan, hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadını affetmesi için aracı olduklarında, Resulullah ayağa kalkarak hutbe okudu ve Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi, aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip, zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa, onun da elini keserdim. Ebu Ümame el-Bahili anlatıyor. Resulullah'ı veda haccı senesinde verdiği hutbede şöyle derken işittim. Şüphesiz Yüce Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ibadete vererek dünyadan el etek çektiğini duyduğunda Osman bin Maz'unu çağırmak üzere birini göndermişti. Geldiğinde ona şöyle buyurdu. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Misafirinin senin üzerinde hakkı var. Kendi varlığının senin üzerinde hakkı var. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana Allah'tan rahmet dilemek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in "Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim" dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe "Bunu o mu söyledi?" dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere "Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum" dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe "Hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adağımı bozarım" dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavus'la konuştu ve onlara "Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz" dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz?" diyerek izin aldılar. O "Girin" dedi. Onlar "Hepimiz de mi?" dediler. O da "Evet hepiniz de girin" dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak "Allah aşkına beni affet" diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve "Peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz" dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. "Ben nezrettim yani adak adadım. Nezri bozmak zordur" dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr'le konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmaksa küfürdür. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. "Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun?" diye sordu. Cüveyriye, "Evet" cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim" buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozuyla cehennemin dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Hadis sohbetleri az sonra.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizin pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın ve müşteri kızıştırmayın.
0: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsih.
2: Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. İslam dini kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insanı bütün kötü sıfatlardan arındırarak olgunluk seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda Allah Teala, nefsinin bencilliğinden korunan kimselerin kurtuluşa ereceğini bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz ise, zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur buyurarak, inanan kimselere güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir. Fedakarlık, bencillikten kurtularak diğer insanlara da en az kendisi kadar değer vermektir. Onlarla empati kurabilme alışkanlığını kazanabilmektir. İnsan ruhunu arzulanan seviyeye eriştiren ahlaki üstün niteliklerdendir. Fedakarlık, sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmektir. Bir annenin çocuklarına olan merhameti ve onların rahatı için yaptıkları göz önüne alındığında, fedakarlık duygusunun insanın doğasında var olduğu açıkça görülür. İslam dini, yaratılıştan gelen bu duygunun beslenerek kişide temel bir özellik haline gelmesini hedefler. Nitekim imanla fedakarlık arasında çok sıkı bir bağ vardır. Yalnızca Rabbin rızasını kazanma arzusu, kişinin din kardeşine sevgi ve merhametle bakmasını sağlar. İhtiyaç duyduğu bir şeyi kendisinden daha çok ihtiyaç duyan bir başkasına karşılık beklemeden vermesi anlamına gelen İsar duyguları da Allah'a olan inancı kuvvetlendirir. Allah Teala'nın sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti

0: gerilmesi de Allah'a duyulan sevgi ve imanla İsar arasındaki bu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu hayatta hepimizin uğrunda fedakarlık yapması gereken kişiler ve değerler vardır. Şüphesiz bunların başında varlık sebebimiz olan anne babalarımız gelir. Çünkü onlar bizi türlü zorluklarla, şefkat, merhamet ve sabırla büyüttüler. Bizleri bugünlere getirdiler. O halde anne babamıza karşı evlat olmanın getirdiği görev ve sorumluluklarımız yanında, onların gönlünü hoş tutabilmek, rızalarını alabilmek için bir takım fedakarlıklar gerekir. Komşularımıza, akrabalarımıza ve kardeşlerimize karşı fedakarlık, sevincimizi, kederimizi, varlığımızı, yokluğumuzu birbirimizle paylaşabilmektir. Kardeşimize karşı fedakarlığımız, yokluğu, sıkıntıyı kardeşimizle birlikte göğüsleyebilmektir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Sevgili Peygamberimiz bir gece Ensar'dan bir toplulukla birlikte otururken kayan bir yıldız görmüş ve etrafın birden aydınlanmasına vesile olan bu yıldızla ilgili ashabına şu soruyu sormuştu. Cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz? Ashab, Allah ve Resulü bilir, biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik, cevabını verirler. Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar buyurarak, onlara yıldızlar ve onlardan haber veren kahinlerle ilgili şu açıklamayı yapar. Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman, arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder, ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızlarla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar. Abdurrahman bin Ebu Bekre, babasının Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle anlattığını naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi diye 3 kez sordu. Bunun üzerine biz, evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verdik. Bunun üzerine Allah'a ortak koşmak ve anne babaya isyan etmek ve eziyet etmektir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil

başlık haline getirmiş. Sıradaki hadisimiz 593 nolu hadis. وعن وابسط بن معبد رضي الله عنه وابسط بن معبد'den gelen bir rivayet, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, اَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardım. فَقَالَ Ben varınca yanına, buyurdu ki, جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ Bir hakkında soru sormak için geldin. Öyle değil mi? Belli ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Vâbısa'nın geldiğinden haberdar edilmiş. Malumunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti var. Yani öteden kendisine haber gelebiliyor. Dolayısıyla muhtemeldir ki Hazreti Vâbısa'nın kendisine gelip bir hakkında soru soracağına dair bilgilendirilmiş olabilir. Allah'ın Resulü başka herhangi biri gibi değil. Nübüvveti var. Dolayısıyla yadırgamamak gerek. Öteden haber alabilen birisi ve öteden haber alabilenlerin sonuncusu. Yani Resulullah'tan sonra hiç kimse böyle değildir. Çünkü nübüvvet, öteden haber alabilme keyfiyeti Resulullah'la birlikte son bulmuştur. Dolayısıyla bunun benzeri bir rivayeti söz gelimi Hazreti Ebubekir'le ilgili okumayız. Öyle bir şey olmaz zira. Yahut Hazreti Ömer'le ilgili de okuyamayız. Çünkü Hazreti Ömer'in bana senin gelip böyle bir şey soracağın bildirildi demesi söz konusu dahi olamaz. Bütün sahabe-i kiram bilirlerdi ki nübüvvet Resulullah'la birlikte artık insanlık tarihinde son buldu. Dolayısıyla sahabe-i kiramdan hiçbirisi ben Allah'tan şöyle haber alıyorum. Hazreti Cibril bana geldi, şöyle bilgiler verdi. Bana şu şu konularda bilgiler geliyor kabilinden öteden kendisine bilgi sağlandığı iddiasında olmamıştır, olamaz. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatemun Nebiyyin, Nebilerin yani öteden kendisine bilgi ulaştırılanların sonuncusudur. Dolayısıyla Hazreti Vâbısa da şaşırmadı. Karşısında Allah'ın Resulü var. Vardım yanına, bana dedi ki, ''Ci'te tes'elu anil birri?'' Bir hakkında soru sormaya geldin, öyle değil mi? Kultu dedim ki, ''Neham, evet.'' ''Fekale.'' Bunun üzerine Allah'ın Resulü buyurdu ki, ''İstefti kalbaka.'' ''Kalbine sor.'' Yani bir meseleyi düşündüğünde, Allah'ın ölçüsüne uyumlu olup olmadığı noktasında kararsız kalırsan, kalbine danış. Kitabullah'a baktın, doğrudan açık ve belirgin bir biçimde yasak olup olmadığı hususunda emin olamadın. Resulullah'ın sünnetine baktın, yine belirgin bir biçimde bir netliğe kavuşamadın. Bizden önceki müminler, içlerinde büyük alimler var, imamlarımız. Onların bu ve benzeri hususlardaki görüşlerine başvurdun, tabloyu yine de netleştiremedin. Yepyeni, bambaşka bir olayla kim bilir karşı karşıyasın. Günümüzde işin mütehassıslarına, hocalara vardın, görüş sordun. Bazıları olabilir dedi, bazıları çekince koydu. Arada kaldın. Allah'ın Resulü çağlar öncesinden bize yol gösteriyor. İstefti kalbaka, kalbine danış. Birileri olur dedi diye hemen koşup sarılma. İyi, fetva vereni bulduk nasıl olsa. Eğer içten içe o olayı bizatihi yaşayan, o işin içerisinde bizatihi bulunan kişi olarak meseleyi sen herkesten daha çok biliyorsun. Başkalarına sadece anlatımını sağlıyorsun. Bir şeyin anlatımı kendisinden eksiktir. Sen ne kadar iyi yansıtmaya çalışırsan çalış, fetva verecek hoca efendi ancak senin anlattığın kadar meseleye vakıf olabilir.

ama sen işin içerisindesin. Senin için el vermiyorsa, kalbine danıştığında o huzuru bulamıyorsan, o zaman uzak dur. Hayır olmaz diyenlerin görüşünü yeğle. Tabii bu bahsettiğimiz tam da İmam Nevevi'nin başlıkta ifade ettiği üzere arada kalan, gri bölgede kalan hususlarla ilgilidir. Yoksa doğrudan ayetlerin yahut Nebevi sünnetin yasak çizgisine takılan bir hususta insan gidip kalbine danışarak başka türlü bir şey yapamaz. Kimileri olabilir diyor, cevaz verenler de var. Ama bazıları hayır olmayabilir diyorlar, çekince koyuyorlar. Ve sen bu eşikte kaldığın yerde Allah'ın Resulü buyuruyor ki, istefti kalbaka. Hatırlarsanız daha önceki bir sohbetimizde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği konu olmuştu. İnneme ene beşerun, ben ancak bir beşerim. Ve innekum tahtasimune ileyye, ve sizler geliyorsunuz karşımda birbirinize hasım olarak, yani davacı davalı oluyorsunuz. Ve lealle ba'dakum en yekune elhane bihüccetihi min ba'din. Olur ki birinizin hüccetini, yani kanıtlarını dile getirmesi, bunu çok güzel ifade etmesi söz konusu olabilir. Diğeri haklı olduğu halde zayıf kalabilir. Kanıtlarını ortaya koymada yetersiz kalabilir. Ve ben de, çünkü ben bir beşerim, فَاَقْضِ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ, İçinizden geçenleri bilmem, kalbinizi okuyamam. Dışa bakan yüzüyle, haksız olanın delilleri lehinde kullanma becerisi dolayısıyla kalkar onun lehine karar veririm. فَمَنْ قَدَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخ۪يهِ شَيْئًا, kime kardeşinin hakkından bir şey vermişsem, فَلَا يَأْخُذْهُ, onu sakın almasın. فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطَعَةً مِنَ النَّارِ, çünkü ben ona sadece ateşten bir parça vermişimdir. Resulullah'ın, ki o gün için toplumdaki yargının başı, verdiği hüküm yasal, netice geçerli. Ama sen kalbinde biliyorsun ki bu helal değil. Bir konuyu yasalara takılmayarak sonuca kadar götürebiliyorsun diye, ister yasalardaki boşlukları kullanarak, ister insanların gafletinden faydalanarak, artık o hangi konuysa, değil mi ki sen kalbinde bunun yanlış olduğunu biliyorsun, elde ettiğin şey doğru bir şey değildir, yaptığın şey doğru bir şey değildir. Herkese sorduktan sonra, kararı vermeden önce son kez kalbine danış. İstefti kalbeka. Resulullah böyle buyurmuş, kalbine danış. El birru, iyilik dediğin şey, matmaennet ileyhin nefsu, kişinin öz benliğinin, yani nefsinin mutmain olduğu şeydir. Evet evet, böyle yapmalıyım, en doğrusu bu diye iç düşüncelerinde vardığın sonuç. Tabii bunu araştırmalardan sonra, ölçüye dair yoklamalardan sonra kişi arada kaldığında yapar. Yoksa Allah'ın kitabına bakmaksızın, ne diyor ne demiyor umursamaksızın, Resulullah'ın bunu nasıl yaşadığı, nasıl hayata yansıttığına odaklanmaksızın, incelemeksizin, kendi başına doğrudan kalbine danışarak, ha böylesi iyi geliyor bana, öylesini yapayım demesi, kulun sadece hevasının peşine düşmesi olur. Çünkü bilgi olmaksızın yargıya gitmek sakat bir yaklaşım biçimi olur. İşin doğrusunun ne olduğunu önce bir öğren, kalbin bunu bir duysun, bütün alternatifleri gör, önce bir bilgiyle donat içini, ondan sonra kalbinin işlevselliği devreye girecek ve seni o gri bölgenin çaresizliğinden Allah'ın yardımıyla karara doğru götürebilecektir. Kalbine danışma bu aşamada elverişlidir, fayda sağlar. Yoksa hiç kimseye sormadan öyle, bağışlayın ifademi, burnunun dikine meseleyle alakalı vahiy ne diyor, sünnette uygulama nasıl, ümmet ve ümmetimizin alimleri nasıl anlamış, nasıl uygulamış, bunlara kulak kabartmadan, kestirmeden, kalbime danıştım, böyle yaptım
asla değil. Kişinin böylece varacağı bir sonuç ancak cehaletinin bir neticesi olur. Bu sadece dini konularda da değil üstelik. Normal hayattaki herhangi bir konuda da doğru kararı alabilmek, o konuyla ilgili bilgileri gözden geçirmekle, onları güzelce bir araştırıp öğrenerek en isabetli karar alınabilir. İnsan kulağıyla gözüyle veriyi toplamadan o konuda sağlıklı bir yargı oluşturamaz. Tüm bu aşamaları sağladıktan sonra hala arada kalıyorsa şayet, o takdirde kalbine danışmalıdır. Allah'ın Resulü buyurdu ki, insanın kalbi birre doğru eğilimlidir. Matma'ennet ileyhin nefsu. Huzur duyar, güven duyar. Hak Teala'nın ela bi zikrillahi tatma'innul kulub buyurduğundaki gibi, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Yalan yanlış şeylerle, batıl sözlerle, şunun bunun fikirleriyle, ideolojileriyle vesaire anlayışlarıyla Allah'ın yaratıp bize sağladığı kalbimiz mutmain olmaz. Onları kusar, akledip onları dışlar. Kulun kalbi akledince ancak Yaradan'ın buyruğunu ve onun insanlara olan öğretimini tam bir güvenle, hoşnutlukla içselleştirir. El birru matma'ennet ileyhin nefsu. İyilik kişinin içinin doğal olarak mutmain olduğu, aktığı, kabullendiği şeydir. Matma'enne ileyhil kalbu. Kalp ona doğru mutmain olur. Birre doğru mutmain olur. Zor da gelse doğrusunu yaptığında huzur duyar. Tam tersi kolay olsa, çıkar sağlasa, tutsa, öylesi bir şey yapsa, yanlışsa şayet kolaylığına ve çıkar sağlamasına rağmen içi rahat etmez. O yanlış yollarla elde ettiği mal ise mal, kadro ise kadro, kariyer ise kariyer, dünyevi her ne ise, değil mi ki batıl yollarla buna kavuşmuştur, ömür boyu rahatsız eder. Bazen insanlar bu vicdan rahatsızlığından yıllar yılı süren pes edip gidip hak sahipleriyle helalleşmek istiyorlar. Hak sahiplerine haklarını geri vermeye çalışıyorlar. Kolay değildir vicdan yükünü bir azap olarak taşımak. İyi yüreklere ağır gelir. Ama birden kopmuş artık iyi ile, yani Hak Teala ile köprüleri atmış kimseler, ahiretten ümidini kesmiş. Varsa yoksa ne yaşayacaksa şayet, hepsini burada yaşamaya yönelmiş kimselerin artık vahşette sınır tanımayacakları, gitgide kalplerinin kararıp içlerinin simsiyah olacağı izahtan varistedir. Bu kötülerin kar topu gibi uçurumdan aşağı doğru yuvarlandıkları bir süreç gibi. Allah muhafaza. Ne mutlu Cenab-ı Hakk'ın bize öğütlediklerinin, emrettiklerinin, öğrettiklerinin önce öğrenerek, anlayarak, güzelliğine tanık olan, hikmetine tanık olan, bununla kalbi mutmain olan ve sonra bunu yaşayarak en güzel şekilde toplum içerisinde örnekleyip kalbiyle, bedeniyle huzura eren kimselere. Halbuki diğerleri vel ismu, kötülük ise ma hake fin nefsi, insanın içini rahatsız eder. O kötülük o bedene girdi mi, sanki aykırı bir gıda yemiş gibi sıkıntı ortaya çıkar. Köşesi bucağı her tarafa ilişir. Hake fin nefsi. Sağ solu kanatır. Dokuyu bozar. Ben nasıl böyle yaptım diye düşünür durur. Yapmamalıydım. Kendisine sen böyle yaptın ama dedikçe derin bir suçluluk hisseder. Bu durum Allah'ın yapma dediklerini yaptığında da böyledir. Yap dediklerini yapmadığında da böyledir. Yani kul günah işlediğinde de içi huzursuz olur,
Allah'ın yapma dediği bir şey yaptığında, kul namaz kılmadığında da aynı huzursuzluğu yaşar. Bu kez de Cenab-ı Hakk'ın yap dediği bir şeyi yapmayarak asi olur. Kötülük olması bakımından her ikisi de kötülüktür ve insanı rahatsız eder. İçi içine sığmaz. Cenab-ı Hak çağırmışken varıp namaz kılmadığı için suçluluk hisseder. Akşama çıktığında bugün hiçbir namazı kılmadım diye utanç içerisinde kalır. Bunu koca bir ömür yaşar mı? Hayır. Bir süre yaşar, ısrar ederse, inat ederse Cenab-ı Hak bu nimetini de geri alır. Artık içinde o sıkıntıyı hissetmez. Eskiden namaz kılmadığımda çok kötü hissederdim kendimi ama şimdi bir kuş kadar hafifledim derken görürsün onu. Çünkü artık Cenab-ı Hak'la bağlantısı zayıflamış, yönü ve istikameti olumsuz bir tarafa doğru çevrilmiş ve hızla kötüleşmektedir. Cenab-ı Hakk'a saygıdan koptuğu günlerdeki iç huzursuzluğunu uzun vadede kaybedenler artık Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği derin dalalete doğru yol alıyorlar demektir. Çünkü bir kimsenin Allah'ın emrine uymaması kötü bir şeydir. Uymadığı için hiçbir sıkıntı duymaması çok daha korkunç bir şeydir. Bir insanın Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bir şeyi yapması, yani bir günah işlemesi kötü bir şeydir. O günahı işlediği halde içten içe hiçbir rahatsızlık duymaması çok daha korkunç bir şeydir. Çünkü artık içinin o orijinal yaratılışının örselendiği anlamına gelir. Maazanallah, adım adım kalbi kararmaktadır. Yolun sonu karanlık. Allah muhafaza, kalp mühürlenebilir ve kişi tamamen ıskartaya ayrılabilir, yarış dışı kalabilir. Artık bundan sonraki yaşamı cehennemin derinliğine doğrudur. Daha fazla günah işleyerek, daha fazla günahları kabartarak, ameli salihlere sarılarak imanlarını korumaya çalışmayanlar, Cenab-ı Hak ile zıtlaşa zıtlaşa, yap dediklerini yapmaya yapmaya, yapma dediklerini işleye işleye, Allah korusun, şeytanlaşırlar. Önce emre itaatsizlik, sonra diklenme ve sonra küfür gelir. Ebe ve stekbara ve kâne minel kâfirin. Dolayısıyla süreç masum değildir. Günah işlemişken, çok geçmeden, yakın planda, o mahcubiyet ile vazgeçmeli, bağışlanma dilemeli ve Cenab-ı Hak ile tekrar ilişkiyi onarmaya çalışmalıdır. Müminin hali budur. Ama üst üste koya koya ve zamanla da artık vurdum duymaz bir biçimde yapıyorsak da yapıyoruz kıvamında vestekbara büyüklenmeye doğru ilerledi mi sonrasında küfür gelir. Bu Hazreti Adem'in yolu değil, bu şeytanın yoludur. Dolayısıyla içimizde duyduğumuz o rahatsızlık Allah'ın bize yaşattığı çok büyük bir nimet. Onu değerlendirip derhal geri dönmeliyiz. Cenab-ı Hakk'ın içimizde bize yaşattığı geri dön çağrısı, kulum seni bekliyorum, daha fazla uzaklaşma çağrısıdır. Onları da hoyratça tüketerek, ezip geçerek, yeni yeni günahlar ile iyice azgınlaşıp, taşkınlaşarak Allah korusun kul bütün bariyerleri aşıp Cenab-ı Hakk'ın ona olan çağrısını ve rahmetini adım adım hoyratça tüketir. Dolayısıyla önemli bir göstergedir. Bir kimse işlediği günahtan ötürü içinde acı ve sızı buluyorsa dönüp bundan ötürü Allah'a hamd etmeli ve derhal o acının hakkını vermelidir. Namaz kılmıyorum ama içim rahat değil. Bu muazzam bir şey. Ama bu durum sürdürülebilir değil. Böyle devam edersen namaz kılmıyorum hiç de umurumda değil diyeceğin günler yakındır. O eskidenmiş. Şimdilerde bu kadar beş vakit kılmak gerekmez kabilinden sözleri söyleyeceğin günler yakın olabilir. Bugün bu mahcubiyetin hakkını verip ivedi bir biçimde Allah'ın huzuruna dönmek çağrısını
ilahi rahmeti baş tacı edip tekrar içini huzura kavuşturabilmek için gözyaşları eşliğinde Rahman'ın huzurunda eğilmek ve secdeye varmak ne güzeldir. Dolayısıyla kötülüğün içimizi rahatsız etmesi bir ceza değil, Cenab-ı Hakk'ın şefkat elinin bizi geri çağırmasıdır. Allah bizim ona sırt dönmemizden asla memnun olmaz. İyi ne güzel bu kulum da bana sırtını döndü, cehennem boş kalmayacak bunu da atıvereceğim diye Allah Azze ve Celle memnun olmaz. Allah kulunun kendisine karşı asi olmasına razı değildir. Küfrüne razı değildir. Yoldan çıkmasına razı değildir. İn tekfuru fe inna Allaha ganiyun ankum ve la yerda li ibadihi'l kufr. Hazreti Musa kavmine dedi ki: "Hepiniz Allah'a yok saysanız Allah bundan müstağnidir. Cenab-ı Hak bir şey kaybetmez. Ama kulunun küfrüne de razı olmaz. Bundan Cenab-ı Hak memnun olmaz. Ve la yerda li ibadihi'l kufr. Halbuki ve in teşkuru yerdahu lekum." Siz Cenab-ı Hakk'ı tanısanız, yüzünüzü dönüp "Ya Rabbi ben geldim" deseniz Allah Azze ve Celle bundan memnun olur. Bu yüzdendir ki Cenab-ı Hak kulunu geri dönsün diye günah yollarını ona yokuş kılar. Saurhiquhu sa'uda. Sarp bir yokuşa onu yöneltir. Geri dönsün diye. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Cenab-ı Hak, Hak Teala'ya sırtını dönüp gidenlere bu dünyadan küçük küçük azapları tattıracağını, o büyük ahiretteki azap gelmezden evvel bu küçük azaplar ile dünyada onu yaşatacağını söylüyor. Neden? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Açıkça gerekçesini ifade ediyor. Dönsünler diye, vazgeçsinler diye. İşte ilahi rahmet. وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Bir kimse Cenab-ı Hakk'ı düşünce denkleminden çıkardığında, artık onsuz yaşamaya giriştiğinde Allah onu yokuş yukarı bir azaba sevk eder. Kolaylaştırmaz ona o yolu. İçi dışı sıkışır, bunalır. O kadar eğlenceden sonra tek başına kaldığında içi batar. Geceler işkence haline gelir. Kulun Allah'tan gayrı gerçek bir ünsiyeti yoktur. Bir kimsenin Cenab-ı Hak ile ünsiyeti yoksa, bütün dünya etrafına toplaşsa, ona ünsiyet sağlamaya çalışsa beyhudedir. Onun içini dindiremezler, onun yüreğini kandıramazlar. وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ. İçi içini yer, asla huzur bulmaz. Yanlış yol ve kötülükler bize iyi gelmez. Çünkü yaratılışımız, her şeyi en güzel şekilde yaratan Allah'ın yaratmasıyla ortaya çıkmıştır. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. Her şeyi en güzel şekilde yaratan Allah Azze ve Celle. Sonra da ثُمَّ هَدَى. Sonra yolunu gösterdi Cenab-ı Hak. En güzel yaratılışı verdi ve bu en güzel yaratılışı nasıl bir yaşam ile sürdüreceğimizi öğretti. İnsanın el kitapçığı gibi yani. Böyle yaşamalısın, şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın. Bu bedeni ve bu varlığını en sağlıklı bu şekilde, bu geçici yaşam sürecinde değerlendirmelisin. Ama şöyle şöyle yaparsan sıkıntı çıkar, İyi gelmez sana. Rabbimizle küs düşmek bize asla iyi gelmez. Ey beni yaratan Rabbim, sana dönmek istiyorum, bana yolumu göster. Ben bu dünyaya gelmezden evvel, daha henüz buradakileri hiç tanımazdan evvel sana aittim. Sen beni yarattın. Anne karnındaki o yapayalnız oluşumunda kaşımı, gözümü, elimi, ayağımı, her türlü donanımımı
o bu güzel bedenimi

0: suretimi, simamı sen bana hazırladın ve beni bu dünya hayatının içerisine çıkardın. Nasıl ilk başta sen beni var ettiysen ve bu hayata yalnız geldiysem, ölünce de yine sana dönecek ve huzuruna yapayalnız çıkacağım. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sizi ilk defasında nasıl tek başınıza yarattıysak, huzurumuza da tek başınıza geleceksiniz. Dolayısıyla kararınızı, hesabını verecek şekilde kendiniz alın. Allah size öyle bir donanım sağladı ki, onunla hakkı batıldan, adaleti zulümden, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan ayırt edersiniz. Görünce, okuyunca, anlayınca işte bu Allah'ın kelamı. Kul kelamından belirgin bir şekilde ayırt edersiniz. Araştırıp öğrenince elçisinin hayatını işte bu vahyin yönlendirdiği güzelim yaşam biçimi, üsve-i hasene, en güzel örneklik. Hemen fark edersiniz. Kalbiniz mutmain, göğsünüz huzur içerisinde, sımsıkı sarılın. Olur da bazı tali konularda arada kalırsanız, konuyu etraflıca ele aldıktan sonra hesabını Allah'a vereceğiniz günü düşünerek kalbinize danışın. وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ وَاَفْتَوْكَ Hayır, benim kalbime bu işi yapmak gelmiyor dediğinizde, millet size fetva vermiş olsa da filancalar caiz diyormuş, ötekiler bir yolu var diyormuş, eğer kalbine takıldıysa, oradaki bariyeri geçmiyorsa, sen oracıkta dur. Çünkü hesabı onlarla beraber değil, Allah'ın huzurunda tek başına sen vereceksin. Okuduğumuz bu rivayeti ne İmam Buhari ne de İmam Müslim sahihine almış. İmam Nevevi hadisin sonunda hadisun hasanun, bu hasen bir hadistir demiş. Yani sıhhat koşullarını sağlamaya yeterli değilmiş bu hadisin durumu. Ama zayıf düşecek kadar da kötü değil. Arada kalan hasen bir rivayet. Tam da arada kalan konularla ilgili rivayetin kendisi de hasen bir rivayet. İmam Ahmet müsnedinde rivayet etmiş ve Darimi rivayet etmiş. Ravahu Ahmedu ve Darimiyu fi musnedeyhime. Bu hasen bir hadistir. İmam Ahmet ve Darimi müsnedlerinde rivayet etmişlerdir diyor İmam Nevevi. Bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden

huzurun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

0: Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahını siler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman! Yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hakkımlar yorumlayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
2: Kamu spotu.
9: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşinin onurunu savunursa, Allah da kıyamet gününde onun yüzünden cehennem ateşini savar.
1: Hazreti Ayşe'nin satın alarak azat ettiği Berire isimli cariye, kendisine verilen bir miktar sığır etini Allah Resulü'nün hane-i saadetine getirmişti. Hazreti Peygamber'e bu etin Berire'ye sadaka olarak verildiği söylenince o şöyle buyurmuştu. Bu onun için bir sadaka, bizim içinse bir hediyedir.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
4: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edince, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabıysa Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah onu bırakın zira hak sahibi söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız, borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kılın.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim? Kimi arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin. Hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Aa, babam gelmiş. Babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Asıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masal.

0: masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
0: Evet. Masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
2: Güzel masallar mı baba?
0: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
2: Peki heyecanlı masallar mı baba?
0: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
2: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
0: Bakalım senin için başka ne varmış? Buldum. Al bakalım, bu tahta deve senin.
2: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
0: Hadi oyna bakalım.
2: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
2: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
1: Bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
0: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
0: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
0: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
0: Bak bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
0: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
0: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
0: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse, hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
0: 2 ay, 2 hafta...
1: 3 gün.
0: Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
0: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Neye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam, gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
0: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayrolsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek

0: suları bile yok.
1: Öyle, öyleler.
0: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledi.
0: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
1: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
0: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
1: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
2: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
0: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
2: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
1: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
2: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
0: Selametle gidin.
1: Yolunuz açık olsun.
2: Sağ olun.
3: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı. Ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
4: Sonra ne olmuş baba?
0: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
4: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
0: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
4: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
0: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
4: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
0: Allah sizlerden de razı olsun.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yerdeki bütün yaratılanlara merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin buyurmuşlardır. Diğer bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle buyurmuştur. Diğer bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum diye buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Leyse şedidu bis-sura'ah. İnnemâ şedîdü allazî yemlikü nefsehû indel gadab.
3: Asıl pehlivan, güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Onlara, pehlivan kimdir bilir misiniz diye sordu. Sahabe, pehlivan, güreşte rakibini yenen kişidir cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz, asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir buyurdu. Pehlivanlık, güç ve kuvvet, kasların güçlü olmasında değildir. Bilakis iradeye hakim olmakta, öfkeli anlarda kendini kaybetmemektedir. Öfkelenmek, acı veren kötü bir davranışın kişinin ruhunda uyandırdığı kızgınlıktır. İntikam duygusunu, cezalandırma isteğini uyandıran bir histir. Öfkenin zıddı olan hoşgörü, hatalı bir davranışla karşılaşınca geliştirilen daha güzel bir yaklaşımdır. Bu tutuma aynen karşılık verebilecekken bu durumdan vazgeçmektir. Cenab-ı Hak affeder, hoşgörü vazgeçer ve bağışlarsanız, şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir. Kimi zaman karşılaştığımız sıkıntıları hoş görüp geçemez, öfkemize yeniliriz. Kinin ve nefretin gücüne teslim oluruz. Kötü olayları unutamayız. İnsan olduğumuzu ve hata yapabileceğimizi aklımızdan çıkarıveririz. Bütün yaratılanların zayıflıklarıyla, kusurlarıyla yaşadığını görmezden geliriz. Bir anlık öfkeyle ailelerde, iş ortamlarında, kısacası gündelik hayatın farklı alanlarında nice mutlulukların alıp götürüldüğüne şahit oluruz. Nitekim Allah Resulü çeşitli vesilelerle ashabına öfkeli anlarda kızgınlık vermeye çalışan şeytandan Allah'a sığınmayı tavsiye etmiştir. Mümin her konuda olduğu gibi Allah Resulü'nü öfkeye hakim olma konusunda da örnek alır. Çevresindeki insanları hoş görmeyi bilir. Allah'ın yarattıklarına saygı duyar. Yapılan bir hatayı bağışladığında birçok ahlaki güzellikle karşılaşacağını asla unutmaz. O sevecendir. Karşısındakinin yerine kendini koyabilir. Düşüncelidir, anlayışlıdır. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınır, sana olan övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin duasını hayatına aktarmak için gayret eder.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeredir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra, şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak. Dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Enes bin Malik'in anlattığına göre, Harise bin Süraka'nın annesi ve Enes'in halası olan Rubeyyi, Peygamber Efendimiz'e geldi. Oğlu Harise, Bedir günü kim tarafından atıldığı belli olmayan bir okla öldürülmüştü. Rubeyyi dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Harise'nin gönlümdeki yerini bilirsin. Eğer o cennetteyse onun için ağlamam. Ama değilse ne yapacağımı, nasıl yas tutup ağlayacağımı göreceksin. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona, sen aklını mı yitirdin? Cennet bir tane mi? Birçok cennet var ve senin oğlun en yüce olan Firdevs cennetindedir buyurdu.

Ebu Ümare el-Bera bin Azib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey filanca, yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan, hayra nail olursun.''

Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh hanımı Zeynep es-Sekafi'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin," buyurmuştu. Ben Abdullah bin Mes'ud'a, "Senin elin dar, mali durumun zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emir buyurdu. Resulullah'a git de sor bakalım. Eğer senin ve çocukların için yapacağım harcama sadaka yerine geçiyorsa elimdekinden sana vereyim. Geçmiyorsa başkalarına sarf edeyim," dedim. Abdullah'ın "Sen git," demesi üzerine Resulullah'a gittim. Baktım ki Ensar'dan aynı maksatla gelmiş başka bir kadın daha var ve kapıda durmakta. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmekten çekiniyorduk. Önümüze Bilal çıktı. Ona, "Peygambere git de kapıda iki kadın duruyor. Sizden kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere harcadıkları şeyler sadaka yerine geçer mi?" diye soruyorlar de. "Ama bizim kim olduğumuzu söyleme," dedik. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve ona sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim onlar?" buyurdu. Bilal de, "Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir," dedi.

Bunun üzerine Resulullah, hangi Zeynep dedi. Abdullah bin Mesud'un hanımı cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun için iki ecir vardır. Biri yakınlık ecri, diğeri de sadaka ecri buyurdu.

0: Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Ebu Said Semüre bin Cündüp radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. Ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.

Rebiya kabilesine mensup bir muhacir olan Beşir bin Hassasiye de bağlılığını sunmak üzere peygamberimize gelenlerdendi. Sevgili Nebi ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılıp zekat vermek, hac ibadetini yerine getirmek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Allah yolunda cihad etmek koşuluyla kendisinden biat alacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Beşir bin Hassasiye, "Ey Allah'ın elçisi, bunlardan ikisine vallahi gücüm yetmez, cihada ve zekata. Çünkü savaşta sırtını dönüp kaçanın Allah'ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar. Bense savaş meydanında hazır bulunursam, içimi bir korku kaplar ve nefsim ölmeyi istemez. Sadakaya gelince, vallahi benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir karşılığını verir." Bunun üzerine Hazreti Resul onun elini tutup sallayarak, "Cihat yok, zekat yok. O halde cennete nasıl gireceksin?" buyurur. Hazreti Peygamber'in bu kararlılığını gören İbnül Hassasiye, "Ey Allah'ın Resulü, sana biat ediyorum." der ve Allah'ın Resulü'nün saydığı bütün şartlar üzerine biat eder. Allah Resulü, altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele ayeti inince, ashabının hangi meta daha iyiyse onu edinelim şeklindeki sözlerine karşılık şöyle buyurmuştur. Dünyada en değerli olan şey zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve kişinin imanının yaşamasında ona yar ve yardımcı olan inançlı bir eştir.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi?" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü," dediler. Peygamber Efendimiz, "Her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin," buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: "Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber" dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz," buyurmuştur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum. Tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir cemaat camilerden birinde toplanıp Kur'an okur ve onu aralarında müzakere ederlerse onların üzerine huzur iner. Onları rahmet kaplar, merhamet kuşatır ve Allah kendi nezdindeki meleklere onlardan bahseder.
2: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnna Allah la yanzuru ila suverikum ve amvalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum.
2: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Huşu, Allah'a duyulan saygının gereği olarak, başta namaz olmak üzere ibadetlerin yapılışı sırasında, sükunet ve alçak gönüllülük içinde bulunma halidir. Huşu, kişinin zihnen, bedenen, kalben, kısacası bütün varlığıyla Rabbine yönelerek ona boyun eğmesidir. Mümin olmanın en belirgin özelliğidir. Bu özellik, inananların bütün düşüncelerine, ibadetlerine ve amellerine yansır. Kişi ibadet ederek, Allah'ı anarak, Kur'an okuyarak huşunun tadına varabilir. Namaz, zevkle dinlediği ezandan abdeste, kıyamdan tahiyyat ve tesbihlerine kadar Müslümanın huşu halinin doruk noktasına ulaştığı bir ibadettir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisine teslim olmuş bir ruh haliyle huşu içerisinde namazlarına devam edenleri müjdelemiştir. Onların kurtuluşa eren gerçek müminler olduğunu belirtmiştir. Sevgili Peygamberimiz de namazı huşu içerisinde kılmak hakkında şöyle buyurmuştur. Müslüman bir kimse farz namazın vakti girdiğinde o namaz için abdesti, huşu içinde olması ve rükûlara dikkat etmesi şeklindeki görevlerini güzel bir şekilde yerine getirirse, büyük günah işlemedikçe o namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Her olayda sürekli Allah'ı hatırlayarak huşu içerisinde hareket etmek, Peygamber Efendimiz'in en belirgin vasıflarından biriydi. Sevgili Peygamberimiz, başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerinde de huşuyla hareket ederdi. O, kulluk bilinciyle sırf şükreden bir kul olabilmek için Rabbinin huzurunda dururdu. Özenle kıldığı namazlarında uzun uzun kıyamda, rükûda ve secdede bulunur, Rabbine dua ederdi. Allah Resulü, her bir bölümünde ihlasla Rabbine yakardığı namazlarının rükû kısmında ona duyduğu huşuyu şöyle dile getirirdi. Allah'ım, sadece senin önünde eğildim, sana inandım, irademi sana teslim ettim. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve tüm sinirlerim sana karşı huşu halindedir. Mü'min, Allah'a gönülden teslimiyetin bir ifadesi olan huşuyu hayatının her anına yansıtır. Böylelikle tevazu ve ağırbaşlılığı kuşanır. Kırk hadiste güzel ahlak.

Ebu Zer anlatıyor. Ya Resulallah, zenginler sevapları götürüyor, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor, biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır. Sahabilerden biri gelerek, ey Allah'ın Resulü, ben et yediğim zaman şehvi hislerim kabarıyor. Bu yüzden et yemeyi kendime haram kıldım demişti. Bunun üzerine şu ayeti kerime inmiş ve ilahi hitap o zatın şahsında inananları şöyle uyarmıştı. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.''

Ear bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.''

0: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır," dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme," buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor," dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın," buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ondan geriye ne kaldı?" buyurdu. "Sadece kürek kemiği kaldı," denilince "Şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı vakit kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına rahmetim gazabıma üstün geldi diye yazdı.

0: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim," dedi.
1: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla oturuyordu. Zaman zaman yaptığı gibi onları konuşturarak sohbetine başladı. "Müflis kimdir bilir misiniz?" Ashabtan söz alan biri, "Bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir," dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: "Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır."

Bir defasında hurma ağaçlarını taşlayan bir çocuğu yakalayanlar, cezalandırması için yaka paça sevgili peygamberimizin huzuruna getirmişler ama peygamberimiz onu azarlamak yerine, "Evladım, ağaçları niye taşlıyorsun?" diye sormuştur. Karnının aç olduğunu öğrendiğinde, "Hurma ağaçlarını taşlama da altlarına dökülenleri ye" buyurarak ona doğruyu öğretmiş, hatta başını okşadıktan sonra, "Allah'ım, bu yavrunun karnını doyur" diye dua etmiştir.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Hadislerle İslam az sonra.
1: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescid edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir. Ebu Malik el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Sehil bin Sa'd'dan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu. Ebu'l-Fadıl Abbas bin Abdülmuttalib'den radiyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

Namazın kılınışı, kulun Rabbi ile buluşması. Hazreti Ali'nin rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Namazın anahtarı temizliktir. Başlangıcı tekbir, bitimi ise selamdır. Peygamber Efendimiz bazı sahabileriyle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallat bin Rafi isimli sahabi içeri girdi ve alelacele namaz kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'e yaklaşarak selam verdi. Hallat'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Allah Resulü onun selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bunun üzerine Hallat namazını tekrar kıldı ve Hazreti Peygamber'in yanına gelerek selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra yine ona "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar ettikten sonra Hallat, "Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükûa git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazın tamamını bu şekilde kıl.

ibadetlerini yapmalarını isteyin. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de namazı öyle kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri sizin için ezan okusun. En büyüğünüzse size imam olsun, namaz kıldırsın buyurmuştu. Dolayısıyla namaz, sahabenin Hazreti Peygamber'den görerek öğrendikleri bir ibadetti. Sevgili Peygamberimiz ashabına namazın nasıl kılınacağını tarif ederken, önce temizliğin en iyi şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekiyordu. Çünkü namazın tas tamam olabilmesi, öncelikle abdestin güzel bir şekilde alınmasına bağlıydı. Bu hususu, abdesti bozulan kimsenin namazı yeniden abdest almadıkça kabul olmaz ve Allah abdestsiz namazı kabul etmez hadisleriyle açık bir şekilde ifade eden Peygamberimiz, temizliğin namaz kılmak için bir ön şart olduğunu vurguluyordu. Kur'an-ı Kerim'de de cünüp olan veya abdesti bozulmuş olan kimselerin bu halleriyle namaz kılamayacakları ifade edilmektedir.

Peygamber Efendimiz abdesti adeta namazın anahtarına benzetiyor ve şöyle diyordu. Namazın anahtarı temizliktir. Başlangıcı tekbir, bitimi ise selamdır. Bundan dolayı namaz kılacak kişinin öncelikle abdestini güzel bir şekilde alması, namaz kılacağı ortamın ve elbiselerinin temizliğini sağlaması, namazın sıhhati açısından en önemli hususlardandır. Abdestini her vakit için yenilemesi ise ayrıca ecir ve sevaba vesiledir. Namaz kılmak için maddi ve manevi kirlerden arınan kişi, namazda Allah'ın huzuruna çıkacağını düşünerek kılık kıyafetine çeki düzen verir ve kıbleye doğru yönelir. Kıble Kâbe'dir. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin göstergesi olan Kâbe, aslında sembolik bir anlam ifade etmektedir. Burada asıl kastedilen, mekandan münezzeh olan Rabbe yönelmidir. Yüzünü kıbleye dönen kişi, gönlünü de Rabbine çevirmiştir. Yüzünü ve özünü Rabbine çeviren kişi, hangi namazı kıldığının farkında olarak, yani kılacağı namaz için niyet ederek tekbir alır ve ellerini kaldırır. Allahu Ekber diyerek, Allah'ın varlığı, birliği, en yüce olduğu, ondan başka ilah olamayacağı ve ona ortak koşulamayacağı şuuruyla namaza başlar. Tekbir alırken ellerini kaldırarak dünyalık her şeyi elinin tersiyle iter adeta ve Rabbi ile baş başa kalır. Tekbirle birlikte namaza özel bazı yasaklar da başlar. Peygamber Efendimiz tekbirle başlayan yasakların selam verinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklar. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz namazda aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak namazda konuşulmasını, bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Yine namazda dikkati dağıtacak herhangi bir şeyle meşguliyeti, söz gelimi etraftaki taşlarla oynamayı, etrafla ilgilenmeyi, mesela gökyüzüne bakınmayı, namaz bitiminde selam verilirken elle selam vermek gibi uygunsuz davranışlar sergilemeyi yasaklamıştır. Çünkü namaz, kulun yalnızca Rabbi ile meşgul olması gereken bir ibadettir. Namazda bu gibi davranışlarla meşgul olmak, namazdaki huşuğun yok olmasına sebebiyet verir. Huşu ve ihlas namazın esasıdır. Nitekim Resulullah, kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Allah kuluna yönelir. Kul namazda etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir buyurmuştur. Kurtuluşa ermek ancak namazı huşuyla kılarak mümkün olabilir. Allah'a duyulan derin bir saygıyla kılınmayan namazlarsa insana ağır gelir. Bu sebepledir ki Resul-i Ekrem namazdaki huşuyu bozacağı için resim gibi dikkati dağıtabilecek şeylere karşı namaz kılmak istememiştir. Sofra kurulmuşken aç karnına, tuvalet ihtiyacı varken veya uykulu halde namaza durmuştur.

olmasını hoş görmemiştir. Ayrıca namaz kılanın önünden geçilmemesi için uyarıda bulunmuş ve namaz kılanın da önüne bir engel koymasını tavsiye etmiştir. Aynı şekilde Resulullah'ın cemaatle kılınan namazlarda safların düzgün olmasını istemesi, imamın hareketlerine uyulmasını tavsiye etmesi, imamın yanılması durumunda dahi konuşmadan erkeklerin yalnızca Sübhanallah diyerek, hanımlarınsa el çırparak onu ikaz etmeleri, Allah'a yöneliş ve yakarış hali olan namazda arzu edilen ihlas, dinginlik ve iç huzurunu yok edecek durumları engellemeye yöneliktir. Namazda huşuğun sağlanması için kılınan namazların Rabbin rızasını kazanma dışında bütün düşünce ve arzulardan arınmış bir halde, sadece namaza odaklanarak adeta bu kılınabilecek son namazmış gibi kılınması Peygamber Efendimiz tarafından ayrıca tavsiye edilmiştir. Zira bir kimse Azrail'in arkasında beklediğini ve namazı bitirince onun canını alacağını bilse, o namazı özene bezene tadil-i erkana riayet ederek kılacaktır. İşte Peygamber Efendimiz de her namazın bir veda namazı gibi kılınmasını tavsiye etmekte, namazların korkuyla ümit arasında saygı ve hassasiyet içerisinde kılınmasını öğütlemiştir. Bununla birlikte temizliğe riayet edilip rükû ve secdelerin hakkını vererek huşu içinde kılınmaya devam edilen farz namazların büyük günahlar dışındaki günahların affına vesile olacağını müjdelemiştir. Namaz kılınırken dikkat edilmesi gereken diğer önemli husus da tadil-i erkana riayet etmek, yani namazdaki rükünlerin hakkını vermektir. Peygamber Efendimiz namazın tarifinde sadece kıyam ve rükû gibi her bölümün eda edilmesini anlatırken, azalar mutmain oluncaya kadar ifadesini kullanarak tadil-i erkana vurgu yapmıştır. Mutmain olmaksa hareketi net bir şekilde gerçekleştirip her rükünde en az Sübhanallah diyecek kadar durmaktır. Peygamber Efendimiz, en kötü hırsızlık namazdan çalmadır buyurarak, rükû ve secdelerin hakkını vermeyerek acele etmenin ne derece yanlış olduğunu dile getirmiştir. Çünkü namaz, dinin direği, Allah'ı anmanın, ona karşı şükran duygularını ifade etmenin, yakarış ve niyazın en mükemmel şeklidir. Allah'a yakınlaşma vesilesi olan namaz, sahibini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyan en güzel ibadettir. Huzurunda durulan yüce yaratıcının büyüklüğüne yaraşır bir saygı, samimiyet ve kulluk bilinciyle devamlı eda edilen namaz, Peygamber Efendimizin ifadesiyle kıyamet günü sahibi için bir aydınlık, bir delil ve kurtuluş vesilesi olacak ve namaz kılan ahirette inşallah cennetle mükafatlandırılacaktır.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Kulu veşrabu velbesu ve tesaddaku fi gayri israfin ve la mahile.
2: Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz. Maddi ve manevi imkanlar Rabbimizin insanlara bağışladığı birer emanettir. İslam, bunları Allah'ın rızasını kazanmaya, insanlara mutluluk ve huzur vermeye elverişli yerlerde kullanmayı emreder. Tutumluluk, Yüce Mevlamızın biz kullarına öğütlediği temel bir ilkedir. Bu ilkenin zıddıysa israftır. İsraf, mal ve imkanları meşru olmayan amaçlar için kullanmaktır. Herhangi bir konuda aşırı gitmektir. Dinin ve aklın belirlediği ölçülerin dışına çıkmaktır. İsraf, hangi şekilde olursa olsun, insanın kendisine kötülük etmesidir. Ölçüsüz ve bilinçsiz bir şekilde kendisini tüketmesidir. Maalesef hayatımız ve ömrümüz akıp giderken, gençliğimizi, sağlığımızı, zenginliğimizi, geleceğimizi, her şeyimizi israf ediyoruz. İsraf ve savurganlık, bugün hayatımızın hemen her tarafını kuşatmış durumda. Oysa Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "O gün size verilen bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz" buyurarak, Müslümanın hayatını gözden geçirmesi gerektiğine işaret etmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, "Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe, Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden" buyurarak, insanın yeryüzü serüveninde dikkat etmesi gereken öncelikli değerlere işaret etmiştir. Müminse, Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği bütün nimetlerin değerini bilir. Hiçbir nimeti ölçüsüzce israf etmez. Nefsini kontrol eder, Allah'ın koyduğu sınırları aşmaz. Her işinde dengeli davranır. O hep tutumludur. Yemesinde, içmesinde, vaktini kullanmasında, konuşmasında, harcamasında, infak edişinde, insanlarla ilişkisinde, hatta Allah'a yönelişinde hep bu bilinçle hareket eder. Nimetler karşısında şımarıp lükse dalmaz. Rabbinin kainata koyduğu dengeyi gözetir. Sevgili Peygamberimizin yanında mücadele veren Allah erlerinin şu duasını zihninden hiç çıkarmaz. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki israfımızı, taşkınlığımızı bağışla. Amin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette önünde senin nalınlarının sesini işittim." buyurmuş. Bilal radıyallahu anh ise, "Ya Resulallah, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte en fazla ümit bağladığım amel budur." cevabını vermişti. Bir gün ashabıyla birlikte otururken peygamberimizin mübarek ağzından şu sözler dökülür: "Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler." Bu sözü işiten sahabiler merakla sorarlar: "Kim bunlar ya Resulallah?" Allah Resulü şu açıklamayı yapar: "Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler." Allah Resulü bu sözlerinin ardından, "Haberiniz olsun, Allah'ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de değillerdir." ayetini okur.

Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum," deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi: "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum." Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:

ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var" dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun yeri malumunuzdur" dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları, "Yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi" dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. "İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. "Hayır" dedim. "Peki ne diyorsun?" dedi. "Bu sure ile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir" buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum" dedi.

Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin için

0: İçinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim boş yere bir serçe öldürürse, kıyamet günü o serçe, "Ey Rabbim, falan kimse beni bir fayda elde etmek için değil de boş yere öldürdü," diyerek öldüreni Allah Teala'ya şikayet edecektir.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 helak ediciden sakının buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah bunlar nelerdir diye sordular. Resulullah şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat etmektir buyurdu.

Resulullah, kibrin kötülüğü ve ondan sakınmanın gerekliliği üzerine o kadar çok durmuştur ki, sahabenin önde gelenleri dahi bu kötü hastalığa yakalanmaktan korkar hale gelmiştir. Nitekim Peygamberimiz bir gün ashabını, kim elbisesini kibirlenerek yerlerde sürürse, Allah kıyamet günü o kimseye rahmet nazarıyla bakmaz diyerek uyarmıştı. Bunu duyan Hazreti Ebubekir telaşla, ey Allah'ın Resulü, eteğimin bir tarafını kaldırmazsam sarkıyor diye kendi halini açıklama gereği duymuş, Hazreti Peygamber de onu şu sözlerle rahatlatmıştı: sen bunu kibirlenerek yapan kimselerden değilsin.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah da onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceleyin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya yani Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varamadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.

Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin. Onun hayrını isteyin. Şerrinden de Allah'a sığının. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Emanete hıyanet. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Hadisin başka bir tariki şöyledir. Dört şey vardır ki onlar kimde olursa halis münafık olur. Onlardan bir hasletin bulunduğu kimse onu terk edene kadar kendisinde bir nifak hasleti olmuş olur. Kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözünde durmaz ve anlaşmazlığa düştüğünde yan çizer, haksızlığa sapar. Ayrıca başka bir tarikte böyle bir kimse oruç tutup namaz kılsa ve Müslüman olduğunu iddia etse de durumu değişmez açıklaması yer alır. Münafık, zihin karışıklığı, ruh bozukluğu veya irade zayıflığı yüzünden imanla küfür arasında gidip gelen, kararsız, şüphe içinde bocalayan, imandan çok küfre yakın olan veya küfrünü gizleyerek kendini mümin gösteren, dinin bir kapısından girip diğerinden kaçan çifte şahsiyetli insan demektir. Zaten nifak kelimesinin kökünde tarla faresinin bir tehlike anında kaçmasını sağlamak üzere yuvası için hazırladığı birden fazla çıkış noktasının birinden girip diğerinden çıkması anlamı vardır. Fıkıh kitaplarında vedia başlığı altında ele alınan emanet, güvene dayalı olarak bir kimseye koruması için bırakılan mal veya eşya demektir. Kendisine bir şey emanet edilen kimse, prensip olarak emin kimse demektir. İyi niyetli olduğu ve makul derecede titizlik gösterdiği müddetçe kendisine bırakılan mala gelen zarardan sorumlu olmaz. Ancak kendi malını koruduğu gibi korumaz da malın telef ve ziyanına sebep olması durumunda sorumlu tutulur. Çünkü bu bir nevi emanete hıyanet demektir. Emanetin bir ücret karşılığında teslim edilmesi halinde iki taraflı bir akit ve hukuki işlem olduğundan tazmin gerekir. Emanet edenin izni, bilgisi ve rızası dışında onu kullanmak, kullandırmak, bir başkasına emanet etmek veya üzerinde herhangi bir hukuki tasarrufta bulunmak yanlış olur. Esasen emanetin iman, namaz, infak, adil yönetim anlayışı, adab ve ahlak gibi manevi, ruhani boyutu vardır. Nitekim Yüce Kur'an, biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar bunu yüklenip hainlik etmekten çekinip korktular. İnsansa onu yüklenip hainlik etti. Çünkü o çok zalim, çok cahildir. Ve emanetleri ehline vermemizi, insanlar arasında hükmettiğimiz zaman adaletle hükmetmemizi emreder ayetiyle bu gerçeği açıklar. Hayatının her merhalesinde dost düşman herkes tarafından el-emin sıfatıyla tanınan Peygamberimiz, emanet sahibi olmayan, güven vermeyen kişinin gerçek imanı yoktur uyarısında bulunarak iman-emanet ilişkisine vurgu yapar. Zira imanla emanet, emniyet kökünden gelir. Hadis, güveni kötüye kullanmanın ve emanete hıyanet etmenin bir iman zafiyeti olduğunu ifade eder. Aslında bu nevi hadislerde geçen nifak kavramı, itikadi nifaktan, inanç bozukluğundan ziyade ameli nifak olarak yorumlanır. Ancak söz konusu alametlerin, süreklilik arz edip kökleşmesi, iman açısından çok ciddi bir zafiyet ve tehlike oluşturur. Bu sebeple nifak gibi müzmin bir hastalık virüsü taşıyıcısı olmamak için hep doğru konuşulmalı, sözünde durmalı ve emanete riayet edilmelidir. Unutulmamalıdır ki hile yoluyla başkalarını aldatmaya yeltenen münafık, gerçekte Allah'ı ve kullarını değil ancak kendisini aldatmış olur. Zira Allah Teala ebedi ezeli ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. O gizli açık her şeyden haberdardır. Allah Teala kurtuluşa erişecek müminler emanet ve sözleşmelerine sadakat gösterirler ayetiyle müminin son derece güvenilir, emin ve sağlam bir karakter olması gerektiğini hatırlatır. Bunun yitirilmesi durumundaysa Resul-i Ekrem toplumsal hayatta ahlaki çözülmenin yaşanacağını hatırlatır. Emanet, güvenilirlik kaybedilip işler ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekle. Resul-i Ekrem'in etrafını aydınlatan ışık, sirac-ı munir sıfatı, dünya hayatı yanında ölümle başlayan kabir berzah hayatında ve ebedi alemde tecelli eder. Kabre defnedilen kimseye görevli melek, bu şahıs Muhammed aleyhisselam hakkında bilgin nedir? Ma el mukabbi hâzer recûl diye soracak. Samimi ve ciddi bir Müslüman, o Muhammed'dir, o Resul'dür. Beyineleri ve hidayeti bize getiren O'dur. çağrısına derhal icabet ederek ona iman ve ittiba ettik diyerek imtihanını başarır. Görevli melek de ona o halde huzur ve selah içinde uyu, istirahat et der ve artık orası onun için cennet bahçesi ve aydınlık olur. Şayet gelen adam kafir veya münafık bir karakterse aynı sual karşısında kemküm eder, artık orası onun için cehennem çukuru ve karanlık olur. Asr-ı Saadet Medine'sinde 40-50 veya 100 kadar münafık varlığından söz edilir. Özellikle vasıfları belli ve kişilikleri tanındıktan sonra aslında onların gizli kalmaları da mümkün değildir. Nitekim sen onları konuşma tarzından mutlaka tanırsın ayeti bu durumu açıklar. Kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin indirilmesinden tasalanan ve korkan münafıkların Resulullah'ın söylemediği bir sözü bile bile ona isnat etmekten çekindikleri de görülür. Ayrıca münafıklarda dini doğru anlamakla iyi halin, güven veren kişilik, suret, siret bütünlüğü bir arada bulunmayacağını açıklayan hadis de dikkat çekicidir. Üzülerek kaydedilmelidir ki, gerek devlet, dernek veya vakıf malları konusunda, gerek çok ortaklı şirket ve holdingler bünyesinde hayırseverleri veya ortakları hayli rahatsız eden suistimaller, gereksiz tasarruflar ve usulsüz harcamalar yapıldığı ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden resmi veya özel kurumlarda çalışanlar, üstlendikleri emaneti kendi özel malları gibi korumadıkları ve üzerinde gereken titizliği göstermedikleri sürece hıyanet içinde bulunduklarını fark etmelidirler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin sorusunaysa, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun cevabını verdi.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El birru matma'annet ileyhin nefs ve tma'anna ileyhil kalb vel ithmu ma hake fin nefs ve teraddede fis sadr ve in eftâken nâsu ve eftâvuk.
0: İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar seni onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. İyilik yapmak ve iyiliksever olmak bir yaşam biçimidir. Toprak anlamına gelen ber kelimesinden türeyen iyilik, yeryüzü gibi geniş ve engindir. İslam'da iyilik, insanın dünya ve ahiret hayatının merkezindedir. İyilik, Kur'an-ı Kerim'de doğru inanç, samimi ibadet ve güzel ahlak anlamlarına gelen bilinçli bir tercihtir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. O kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Takva sahipleri ancak onlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ayeti kerimelerin hayata yansımış halidir. Bunun gereği o, herkese iyilik eder ve hiç kimsenin kötülüğünü istemezdi. Onda iyilik, cömertlik, affetmek, güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, daima iyiliği tavsiye etmek ve merhameti bütün varlıklara yaymak gibi çok geniş bir alanda kendini göstermiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye bir heyetle gelen ve Müslüman olan Vâbisâ bin Mâbet el-Esedî'ye iyiliğin tanımını kısa ve etkili bir şekilde ifade etmiştir. Ahiret inancıyla yeni tanışmış ilk Müslümanlar, iyinin sevap, kötününse günah olduğunu öğrenmişlerdir. Ayrıca iyilikleri sayesinde kazandıkları sevapların mükafatını, ahirette alacaklarını da kavramışlardır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen iyilik kavramıyla tüm insanlığın iyiliğe ulaşması hedeflenmektedir. Buna göre iyiliği geniş anlamıyla başlıklar altında sıralayabiliriz. Tevhid, yani iyiliğe ulaşmak bir anlamda tevhide ulaşmak demektir. İhsan, yani doğruluk, sadakat ve samimiyet. Takva, Allah'a karşı saygılı olmak. Sıla-i rahim, akrabalarla ilişkileri sıcak tutmak. İnfak etmek, malla yapılan fedakarlık. İyilik, insan vicdanını rahatlatan, onu huzura kavuşturan her türlü güzelliktir. Müslüman, yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin hakim kılınması için çalışmalıdır. İnsanlık için her işte iyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olmayı ilke edinmelidir. Kırk hadiste iyilik.
2: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
3: Zikrini kalbime miraç ettim, kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bikarar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşveni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin, makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i Esfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın, salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram, ona, aline, etbaana, ashabına ya Rab. Aziz ve değerli kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Rabbim her günümüzü cuma gibi bizlere mübarek kılsın, kendisine kulluk eden kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyurmaktadır. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ Cenab-ı Allah'ın ayetlerindendir, mucizelerindendir ki sizleri topraktan yarattı ve sonra sizi yeryüzüne yaydı, dağıttı bütün coğrafyalara. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Ve yine Allah Azze ve Celle'nin ayetlerindendir ki size kendi nefsinizden, kendinizden eşler yarattı. Onlarla huzur bulasınız.

var etmeden önce Estağuzubillah Bismillah inni cailun fil ardı halife diye buyurdu. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diye buyurdu. Allah Azze ve Celle bizi kendisine yeryüzünde halife kıldı. Yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın ayetlerini, Resulullah'ın sünnetini, ahlakı, güzelliği yaşatmak üzere halife olarak yarattı ve bizi var etti. İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam babamız topraktan yaratıldığını az önce okuduğum ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Topraktan yaratılan ilk insandan sonra Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sonra Allah Azze ve Celle Hazreti Havva annemizi ona eş olarak yarattı ve ondan sonraki gelen yeryüzündeki bütün insanlar Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın sulbünden devam eden bir nesil olarak yeryüzünde bütün insanlık yayılmaya, dağılmaya başladı ve bugün günümüzde milyarları bulan insanlar hep Hazreti Adem ile Havva annemizin torunları ve nesillerinden gelenlerdir. Cenab-ı Allah Azze ve Celle bunlar için, bunlar Cenab-ı Allah'ın ayetleridir, mucizeleridir, ibret almak isteyenler için buyuruyor. Ve Rabbim yeryüzünde insanı var ederken insanı yine kendi cinsinden, insan cinsinden onunla huzur bulacağı, yuvasına huzur katacağı, mutlu olacağı ve sevinçle üzüntülü halinde her zaman yanında bulunacak derttaşı, sırdaşı, bir eşin olacağını bize buyurmaktadır. Ve eşler arasındaki sevgiyi, muhabbeti, meveddeti, rahmeti Rabbim buyuruyor ki وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Aranızdaki sevgiyi, huzuru, rahmeti, meveddeti veren, yerleştiren Allah Azze ve Celle'dir. Düşünün, İmam Maturidi Rahimullah şöyle der, İtikad imamımız Tevilatul Kur'an'da, birbirine yabancı, aynı evde olmayan, akraba olmayan iki kişi yıllar sonra evlenmeye karar veriyor. Ve evlenmeye karar verdiği kişi bazen farklı bir coğrafyadan, uzak coğrafyalardan, bazen kendi köyünden, kendi mahallesinden olabilir. Ama nihayetinde yıllardır kendisine uzak olan, akraba olmayan, aynı anne babadan olmayan bir kişi. Ama evlilik olduktan sonra bu kişi, yabancı diye gördüğümüz kişi yakın hale geliyor. Öyle bir yakın hale geliyor ki akrabadan da yakın bir hale geliyor. Hatta anne babadan daha yakın bir hale geliyor. Kim bu? İnsanın eşi. İnsanın eşi bir aile yuva kurduğu zaman kendi annesinden, babasından, kardeşinden, yakınlarından daha fazla sevgi ve muhabbet beslediği ve yakın durduğu en yakın kişisi oluyor. Her şeyini paylaştığı, derdini, sıkıntısını, üzüntüsünü, sevincini, huzurunu, her şeyini paylaştığı bir kimse oluyor. Aralarında öyle bir muhabbet oluşuyor ki neredeyse aynı şeyi düşünüyorlar. Aynı fikirleri, aynı tavırları, aynı şeyleri sever oluyorlar. İşte diyor İmam Maturidi Rahimahullah, bu nedir? Bu kolay bir şey değildir. İşte bu Cenab-ı Allah'ın ayetlerindendir. Cenab-ı Allah aralarında muhabbeti, meveddeti, sevgiyi var etmese, insan daha önce hiç tanımadığı, bilmediği bir kimseyle bu derece yakın olabilir mi? Rabbim her birimizin ailesine, yuvasına muhabbeti, meveddeti, rahmeti lütfetsin, evlerimize huzur versin inşallah Teala. İnsanoğlu yeryüzünde neslini devam ettirmek üzere, Cenab-ı Allah'ın razı olacağı bir yuva kurmak üzere evlenmeye karar verir evlilik çağı geldiği zaman. Evlenme çağı gelen gençler arayış içerisine girerler ve kendilerine uygun denk bir aday ararlar. Bu adaylar farklı farklı özellikler insanlar arar. Ama ana hatlarıyla insanlar aday ararken eşler, kadın veya erkek, güzellik arar, dünya güzelliği, dünya cemali veya zenginlik arar, mal mülk sahibi olsun diye arar veya ahlakı güzel olsun diye arar ya da suyu, supu, ailesi, aşireti, çevresi bilinir bir kimse olsun diye arar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize tavsiye ederken diyor ki siz

ahlakı güzel olanı arayın. Zira diğer bütün özellikler bu dünyada bir şekilde gelip geçicidir. Güzellik, yakışıklılık gençlikte vardır. Yaş ilerleyince bunlar kabul olur. Hepsi kaybolur. Zenginlik, mal, mülk hiç belli olmaz. Bugün vardır, yarın olmayabilir. Yeryüzünde türlü türlü imtihanlar vardır, sıkıntıları vardır insanoğlunun. Bugün var olan zenginlik yarın kaybolabilir. Veya bugün olmayan zenginlik yarın var olabilir. Bunu biz bilemeyiz. İnsanın suyu, aşireti, çevresi, akrabalığı belki bugün güzel gibi gözükebilir. Yarın bu aile, bu çevre kaybolabilir. Sıkıntılara maruz kalabilir. O da kaybolur. Ama güzel ahlak ve Allah'ın rızasının arandığı bir şey, bir husus, bir özellik, eğer kişi Cenab-ı Allah'a kulluk vazifesini yerine getiriyorsa, Resulullah'ın sünneti üzere bir hayat yaşama gayretindeyse, ahlakı güzelse, aileden güzel ahlak sahibi olmuşsa ve kendisi de bu konuda gayret gösteriyorsa, erkek olsun, kadın olsun, o ahlak üzere Rabbim onlara yardımcı olur ve kalıcı olan da odur. Ondan dolayı insanlar yuva kurarken, eş ararken özellikle güzel ahlak sahibi olmaya dikkat etmeli. Güzel ahlak sahibi olan kimseyi aramaya gayret göstermeli. Güzel ahlak sahibi olan kimseyi tercih etmeli diğer bütün tercihlere rağmen. Ve aile kurarken dikkat etmemiz gereken diğer bir şey, aileyi kurmamızın amacı acaba nedir? Hangi niyetle aile kuruyoruz? Gayemiz, amacımız Allah'ın rızası mı? Yoksa sadece şehevi arzuları yerine getirmek mi? İnsan öncelikle şehevi arzularını, nefsin arzu ve isteklerini birinci sıraya koymamalı. O fizyolojik bir ihtiyaç olarak vardır ama insan Allah'ın rızasından başka hiçbir şey gözetmemeli. Ya Rabbi diye dua etmeli. Hab lana min azvajina ve zurriyatina qurrata a'yun. Ya Rabbi bize eşlerimizden, evlatlarımızdan göz aydınlığı ver diye dua etmeli. Bizim için senin rızana uygun saliha eşler nasip et. Senin rızana uygun salih ve saliha evlat nasip et. Zürriyetimden senin dinine iman edecek, senin dinini yaşayacak, Resulullah'ın sünneti üzere hayatını idame ettirecek nesiller ikram eyle diye temenni etmeli, dua etmeli. Çünkü biz bir yuva kuruyoruz. Kurduğumuz yuvanın temeli sağlam olursa, bu temel üzerine bina edilecek bir aile yuvası bu derece sağlam olur. Ancak niyetimiz Allah'ın rızası olmazsa, Resulullah'ın sünneti seniyyesi üzere bir hayat olmazsa, güzel ahlak olmazsa, salih ve saliha bir eş ve evlat düşüncesi olmazsa, niyetler kötü olunca akibet de kötü olur. Şair der ki, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Muhammed kelimesi muhabbetten hasıl olmuştur. Yani sevilen, övülen, sevgi dolu demektir. Eğer bir muhabbet varsa, eşler arasında bir sevgi varsa ve bu sevgide Muhammed yoksa Muhammedsiz bir muhabbet neye yarar, ne hasıl der? Onun için aile yuvası kurarken kendimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın, yakınlarımızın özellikle Allah'ın rızası ve Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi üzere devam ettirecek bir hayatı niyet etmeli, güzel ahlakı ve hasenatı Cenab-ı Allah'ın rızasından başka hiçbir niyetimiz olmamalı. Zira bizim bir vazifemiz de kendimizi, ailemizi ve çocuklarımızı her türlü kötülükten muhafaza etmektir. Allah Azze ve Celle buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْل۪يكُمْ نَارًا. Ey iman edenler, kendinizi de, ailenizi de, hane halkınızı da ateşten koruyun, muhafaza edin. Biz sadece
kendimiz iyi olduk, iyi bir Müslüman olmakla bütün meseleyi bitirmiş olmuyoruz. Aile efradımızın da, yakınlarımızın da, evlatlarımızın da Cenab-ı Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşaması için çaba sarf etmeli ve kendimizi de onları da cehennem azabından korumalıyız, muhafaza etmeliyiz. Bu şekilde bir niyetle aile yuvaları kurulmalıdır. Aile yuvaları kurulurken aynı şekilde insanlar rızık endişesi de taşımaktadırlar. Para, pul, mal, mülk hesabı yapılmaktadır. Bazen yuva ilk kurulduğu zaman her iki tarafın da maddi durumu iyi olmayabiliyor. İyi olmayan bir maddi durumdan dolayı aile kurmaya herhangi bir engel yoktur. İnsanlar yeter ki mutluluk, huzur ve saadet arasın. Bazen küçük bir kulübedeki huzur ve mutluluk herhangi bir sarayda bulunmamaktadır. İnsanlar bazen saray gibi bir yerde yaşar, bütün maddi imkanların içerisinde vardır ama evinde huzur olmadıktan sonra o koca saray onun için cehennem köşelerinden bir köşe gibi olur. Diğer taraftan küçük bir kulübede, bir göz odada öyle bir mutluluk vardır ki o mutlu olan kulübede, o küçük kulübe cennet bahçelerinden bir bahçe olur insana. Mutludur ailesiyle, mutludur aile efradıyla, çocuklarıyla, yakınlarıyla. O huzur ve mutluluk hiçbir yerde bulunmaz. Rızkı veren Allah Azze ve Celle'dir. Rezzak olan O'dur. Biz mümin olarak Rezzak olan Allah Azze ve Celle'nin kulu olduğumuza iman eder ve aile yuvasını adım attığımız ilk günde biliriz ki biz adım atalım, biz Allah'ın rızası için bir yuva kuralım, Rabbim bize nice kapılar açar ve rızkımızı bul eyler. Nihayetinde her şeyin sahibi O değil midir? Zengin olan Allah Azze ve Celle değil midir? Gani olan Allah ise biz Abdülganiyiz. Yani gani olan, zengin olan Allah'ın kuluyuz. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkesin ona muhtaç olduğu Allahu Samet diye her gün okuduğumuz ayeti kerimede Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bilakis herkes ona muhtaçtır diye iman ediyoruz. Biz Allah'a muhtacız. Biz ona iman edersek, rızkı veren O'dur diye bilirsek biz bir adım atarız. Allah Azze ve Celle o niyetini, rızasını gözeterek adım attığımız o yada rızkımızı Rabbim bul eyler, huzurumuzu, mutluluğumuzu Rabbim daim eyler. Ve bir yuvada, aile yuvasında insan ne arar? Asıl aranması gereken şey para değildir. Mutluluktur. Mutluluk dediğimiz şey izafidir tabii. Herkes farklı bir şeyle mutlu olur. Kimisi parayla mutlu olur. Ama o mutluluk geçicidir. Kimisi güzel bir haneyle, bir mekanla mutlu olur. Kimisi bir arabayla mutlu olur. Kimisi altınla ve mücevheratla mutlu olur. Herkes bir mutluluk peşinde olur. Herkesin zevkleri farklıdır. Tamam, doğrudur. Ama asıl mutluluk insanın kalbindeki huzurdur. İnsanın gönlünde, kalbinde eşine karşı bir sevgi varsa, bir muhabbet varsa, bir meveddet varsa ve bu da Allah'ın rızasını gözeterek temel atılmışsa, işte o zaman insanların kalbi Allah'ın rızasıyla mutlu olur. Allah'ı zikredilen evlerle mutlu olur. Kur'an'ın okunduğu evlerde mutluluk olur. Namazın kılındığı evlerde mutluluk olur, huzur olur. Allah Azze ve Celle buyurur ki: "Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub." Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ı zikirle, Allah'ı hatırlamayla, Allah'ı anmakla, namazla, Kur'an'la, zikirle mutlu olur. Kalıcı olan mutluluk budur. Kalıcı olan huzur budur. İnsanın kalbinde huzur olsun, mutluluk olsun. Gerisi öyle veya böyle bir şekilde gelip geçicidir, fanidir. Baki olan Allah Azze ve Celle'dir. Allah'ın rızasıdır
ve Allah'ın bize bahşettiği mutluluktadır. Cenab-ı Allah mutlu olan bir kimse için ya eyyetuhen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Ey mutmain olmuş nefs, ey huzura kavuşmuş olan nefs, ey mutlu olan kişi, gir cennetime. Cenab-ı Allah senden razı olsun, sen de Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasından başka insan ne arar ki? Kulun rızası, komşunun rızası, bir başkasının rızası beni sevmiş sevmemiş bir şey ifade etmiyor ki. İnsanın Rabbine karşı olan kulluğu, Rabbine olan sevgisi ve Cenab-ı Allah'ın onu sevmesinden daha güzel mutluluk mu vardır? İşte bugün şu modern çağda kaybettiğimiz huzur evlerimizde, hanemizde, ailemizde, eşlerimizde, çocuklarımızda arayıp da bulamadığımız dediğimiz, bulmamız gereken derman aslında yine bizde. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Biz bir derman arıyoruz. Evlerimize huzur arıyoruz. Evlerimize mutluluk arıyorsak, Cenab-ı Allah'ı evlerimize misafir etmeliyiz ki, işte o zaman evlerimizde, hanemizde mutluluk olsun. Şemseddin Sivasi bir şiirinde şöyle söyler. Sür çıkar ağyar dilden ta tecelli ede hak, padişah kunmaz saraya hane mamur olmadan. Kalbinde, gönlünde her ne varsa Allah'ın rızasından başka hepsini sür çıkar. Kalbinde hiçbir şeyi bırakma. Haneyi mamur etmeden, evini temizlemeden, evini güzelleştirmeden padişah gelip de senin evine misafir olmaz. Padişah'tan kastettiği Allah Azze ve Celle'yi kendi kalbine misafir etmek istiyorsan, kalbinde, gönlünde, yuvanda huzur istiyorsan, Allah'ın rızasının dışında ne varsa kalbinden sök çıkar at. Sadece onun rızasını gözet ve kendi hanene, gönül hanene ve evine Allah'ın rızasını yerleştir. İşte o zaman senin kalbinde, gönlünde Allah'ın rızası olursa, bütün geri kalan her şeyi çıkarırsan padişah gelip haneye misafir olur. Düşünün, biz bugün evlerimize habersiz bir misafir götüremiyoruz. Eşlerimize önceden haber edeceğiz. Misafirin ağırlığına göre bir hafta önceden evlerde temizlik yapılır, hazırlıklar yapılır, yemekler hazırlanır, çaylar, börekler, sarmalar, dolmalar hazırlanır ve ondan sonra misafir çağrılır. Misafiri bile çağırırken bir hazırlık yapmak gerekiyorsa, o zaman kendi gönül hanemize de Cenab-ı Allah'ı misafir etmek istiyorsak bir hazırlık yapmalıyız, temizlik yapmalıyız. Temizlik yapmadan hanemize padişah gelip de konmaz diyor Şemseddin Sivasi. Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli eyde hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan buyuruyor. Yine Sadi Şirazi bir şiirinde şöyle söyler. Zene hub ve fermanberi Paris'a kuned, merdu derviş ra padişah. İyi huylu, vefalı, saliha bir eş, derviş bir adamı, fakir, gariban bir adamı kendi evinde padişah yapar. Küçücük bir hane bile olsa o evin padişahı oluruz. Ve eşimiz de o mutluluğuyla, o neşe saçan haliyle evimizin kraliçesi olur. Sarayın baş köşesinde eşine, ailesine, yuvasına hizmet eden, orayı mutlu eden, cennet bahçesinden bir bahçe yapan, bir hane hale getiren karı ve kocadır. Eşler, her ikisi de bu anlamda sorumludur. Arapça bir şiirde şöyle ifade edilir evdeki huzur. Beytun yudaru bihubbillahi meskenuhu. Allah'ın aşkıyla, Allah'ın sevgisiyle idare edilen bir ev gerçek meskendir. Hakiki bir mesken arıyorsanız Allah'ın sevgisinin, muhabbetin olduğu bir ev arayın diyor. Fihil meveddetu ve rahmetu tezdehiru. Orada meveddet, sevgi ve rahmet çiçekleri açar.
kemisli gusnin nediyin fi hadikatine, tıpkı bahçemizde.

Şemizdeki bir dal gibi, gül gibi yeskihi rifkun ve bil imani yentasiru. Rıfk ile, yumuşaklık ile bu bahçe, gül bahçesi sulanır ve iman ile dimdik ayakta kalır. Bahçede her zaman gül olmaz, gül olur. Gülün de dikeni olur, dikensiz de gül olmaz. Bahçeniz varsa güzel kokar. Çiçekler vardır ama aynı zamanda ut böcek de olur. Dikenler de olur. Ama biz insanoğlu ilginç bir varlığız ki sadece gül koklamak istiyoruz. Hiç diken olmasın, hiç ot böcek olmasın, hiç uğraşmayayım, çabalamayayım ve o gül bahçesinden sadece gidip gül koklayayım. Hem kadın hem erkek için eğer bir aile yuvası aranıyorsa, bir gül bahçesi aranıyorsa bilelim ki gülün dikeni de olur, gülün dibinde biten ayrık otları da olur. Ama insan gülü seviyorsa dikeni görmez gözü. İnsan gülü seviyorsa, koklamak istiyorsa dibindeki ayrık otlarını çok dert etmez, onları temizler ama gülden vazgeçmez. Günümüz insanı ne yapıyor? Gül koklamak istiyor ama eline diken battığı an kızıp gülü koparıp atmaya çalışıyor. Koparıp atmak da kolay değil ki. Koparıp atmaya çalışırken de eli kan revan içinde, diken içinde kalıyor. Kendisi de zarar görüyor. Gül de zarar görüyor. Bahçe de zarar görüyor. Evladı iyalde hep beraber zarar görüyorlar. İşte bizim yaptığımız yanlış bu. Aile, aile, aile derken biz dikensiz bir gül bahçesi arıyoruz. Hayatta sıkıntı olmasın, hiçbir dert olmasın, her günümüz mutlu olsun, cennet bahçesinden bir bahçe olsun istiyoruz. Burası dünya. Dünyada sıkıntısız, dertsiz, tasasız, hastalıksız bir gün olmaz. İnsanız. Hayatımızın içinde bin bir türlü sıkıntı vardır. Hastalığımız olur. Bazen evladımızla imtihan oluruz. Bazen eşimizle imtihan oluruz. Bazen annemizle, bazen babamızla, bazen kardeşimizle, bazen işimizle, bazen rızkımızla, her türlü maddi manevi sıkıntılarımız olur. Ve bu sıkıntılar olduğu zaman işte bu sıkıntılara göğüs gerecek. Birlikte bu sıkıntılara zor günde omuz verecek eş arıyoruz değil mi? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَ Allah Azze ve Celle buyururken sizin aranızda meveddeti ve rahmeti yerleştiren odur diye buyurmakta. Dikkat edin ayet-i kerimede, ilk kelimede meveddet, sonra ise rahmet geliyor. Bunu yine alimlerimizden, İtikat imamımızdan İmam Maturidi şöyle izah eder. Cenab-ı Allah Azze ve Celle önce meveddeti zikretmektedir. Çünkü meveddet, hani her birimizin evlenirken nikah masasında söz verdiği, biz iyi günde kötü günde bir ve beraber olmaya karar verdik diyoruz ya, işte meveddet insanoğlunun mutlu olduğu, rızkının bol olduğu, keyfinin iyi olduğu, huzurun olduğu zamanda Allah Azze ve Celle eşler arasında meveddeti yerleştirir. O mutluluk anıdır, sevinç anıdır, surur anıdır. Ama hayat böyle devam etmez. Daha sonra sıkıntılar baş gösterir. Bazen rızkımız bol iken birdenbire maddi sıkıntı çekeriz, borca gireriz, sıkıntımız olur. Mutluyken birdenbire sıkıntılar baş gösterir, sıkıntılarımız olabilir. Sağlıklıyken hastalık hali oluşabilir. İşte o zaman Cenab-ı Allah Azze ve Celle bu sefer peşinden ve rahmeten buyuruyor. İşte o zaman ey eşler, ey karı koca, birbirinize rahmet edin. Birbirinize merhamet edin. Birbirinize acıyın. Çünkü sıkıntı anında hemen birbirinizi suçlamayın. Senin yüzünden böyle oldu demeyin. İşte meveddet bulluk zamanındayken, rahmet ve merhamet İnsanoğlunun sıkıntı anında eşlerin birbirine karşı rahmet etmesi gerekir. Eşlerin birbirine karşı
merhameti tavsiye etmeleri gerekir.

Aksi takdirde sıkıntı büyüdükçe büyür, büyüdükçe büyür ve Allah muhafaza bir ailenin, bir yuvanın bozulmasına kadar gider. Eşler ilk evlenirken her konuda birbirleriyle uyum ararlar. Ve bunun için günümüzde evlilik öncesi böyle bir ay, iki ay, üç ay, dört ay bazen uzuyor. Aslında hiç doğru bir şey değil. Niye? Bir tanıyayım diye. Tanıyınca tanıyoruz. Peki ne arıyoruz? Her konuda mutabık olalım. Her şeyimiz aynı olsun. Huyumuz, suyumuz, meşrebimiz, sevdiklerimiz, hobilerimiz, fobilerimiz aynı olsun. Hep aynı telden çalalım. Mevlana Celaleddin el-Rumi der ki, aslında eşlerin birbirlerinde her şeyi, aynı şeyi aramaları doğru değildir. Çünkü sazın diyor telleri vardır. Sazın her teli farklı çalar. Ama uyum içinde hareket edince çok güzel bir musiki ortaya çıkar. Hep aynı ses teli çalsa güzel olur mu? Tıngırdayı vuruyorsunuz sazın teline ama hep aynı ses tonu. Hep du du du veya re re re bir şey ifade etmez. Evlilik farklı ses tonlarının uyum içinde güzel bir şekilde ortaya güzel bir musiki ortaya koymasıdır. Bizler eşlerimizle aynı şeyi düşünmeyebiliriz. Farklı düşünebiliriz. Ama ailede sevgi varsa, saygı varsa birbirimize saygı duyduğumuzda işte o muhabbeti, o ünsiyeti, o letafeti, o nezaketi gösterdiğimizde ortaya çok güzel bir senfoni orkestrası ortaya çıkar. Çok güzel eserler ortaya çıkar. Bu eserler bizim evlatlarımızdır. Güzel uyum içinde olan bir ailenin en güzel eseri bir anne babadan ortaya çıkan bir evlattır. Hele bu evlat salih ve saliha bir kız ve erkek evladı olursa, insanoğlunun ahirete göçtüğü zaman arkasında bırakacağı en güzel sermaye salih ve saliha bir evlattır. Arkasından ona Fatiha okuyacak bir evlattır. Arkasından ona hayır dua edecek bir evlattır. Arkasından güzellikle yad edilecek bir evlattır. Bugün düşünün ki bir kimse kötülük yaptığı zaman topluma, çevresine, mahalleye, dostlarına kötülük yaptığı zaman insanlar günümüzde hakaret ederken küfür ediyor. Küfrederken de annesine küfür ediyor. Annesinin bir kabahati yok. Annesine niye küfrediyorsun? Kusur işleyen bu kimsenin kendisi. Ama bir kimse güzel bir insan olursa, etrafına, topluma, çevresine numune imtisal olursa, insanlar diyor ki, hay Allah razı olsun bu kimsenin anne babasından. Ne güzel evlat yetiştirmişler. Allah razı olsun anne babasından. Ve anne baba vefat etmiş olsa bile, kabrinde olsa bile, halen o sevap defteri hanesine evladından dolayı sevap yazılmaya devam eder. Çünkü güzel bir evlat bırakmışlardır. İşte güzel bir yuvanın akabinde gelen sermaye güzel bir evlattır. Cenab-ı Allah Azze ve Celle ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Onlar birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Birbirlerine merhameti tavsiye ederler. Eşler birbirine merhamet tavsiye ederler. Sabrederler. Sıkıntıya hemen sabırsızlıkla acele karar vermezler. Hızlı bir şekilde hadi bana eyvallah ben gidiyorum demezler. Ben bunu bitiremiyorum. Ben bu yuvayı devam ettiremiyorum diye kızmamalı. Kızgınlıkla hareket etmemeliyiz. Cenab-ı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de 114 ayette rahmet kelimesinden bahseder. Bir ayette, az önce okuduğum ayet-i kerimede de merhametten bahseder. Ve o merhamet de birbirine merhameti tavsiye ederler. Mümin kimse. Birbirimize merhameti tavsiye edelim. Eşlerimize merhameti tavsiye edelim. Kendi nefsimize merhameti tavsiye edelim. Çevremizde gördüğümüz olumsuz örnekler varsa aile noktasında onlara merhameti tavsiye edelim. Kızgınlığı

değil. Merhamet, merhamet, merhamet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyurur. Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri yarattığı zaman 100 rahmet halketmiştir. Ve her bir rahmet gökle yer arasında, sema yerle sema arasında dolduracak kadar genişliğe sahiptir her bir rahmet. Cenab-ı Allah'ın yeryüzünde insanlara gönderdiği rahmet bu 100 rahmetten sadece birisidir. İşte bu rahmet sayesinde bir anne evladına merhamet eder. İşte bu bir rahmet yüzünden hayvanlar, izlediğimiz belgesellerde hayvan diyoruz ama hayvan bir kuş, bir inek, bir kuzu, bir başka hayvan kendi yavrusuna merhametle, rahmet nazarıyla onun rızkını alır, yedirir, içirir, onu kendi kanatları arasında alır ta ki kendi ayakları üzerinde durana kadar. Hayvanların, insanların birbirine karşı olan rahmetinden insan niye merhametten hiç nasibini almaz ki? Hayvanlardaki merhameti insan ibret nazarıyla baksa, insanoğlu neden rahmet nazarıyla bir başkasına bakmaz ki? Kızgınlık ateş gibidir. Ama merhamet ve rahmet sudur. Ateş parladığı zaman bu parlayan ateş ancak su ile insan söndürebilir. Eşimiz evde bize kızdığı zaman bari biz kızmayalım. Biz merhamet edelim, rahmet edelim. Rahmet nazarıyla bakalım. Kızgınlıkla hareket edip de hemen ateşe ateşle karşılık vermeyelim. Çünkü hepimiz insanız. Biz de bazen kızarız. Kızgın halimiz olabilir. Derdimiz olabilir. İnsanız. Her zaman biz gülmüyoruz. Bazen gülüyoruz. Bazen ağlıyoruz. Bazen üzüntülüyüz. Bazen sevinçliyiz. Bazen kış mevsimiyiz. Bazen baharız. Bazen yaz mevsimiyiz. Bazen geceyiz. Bazen gündüzüz. Dünya her zaman bahar değil. Dünya her zaman kış da değil. Gece hep kış değil ya. Gece her zaman gece değil, bazen de gündüz olur. Gündüz olur, akşam olur. Akşam olur, sabah olur. İnsanın hayatı böyle bir deveren halindedir. Ve kızgınlığı gördüğümüz zaman bu kızgınlık anında hemen rahmet nazarıyla bu kızgınlığa su ile mukabele etmeli ve rahmetle kızgınlık ateşini söndürmeliyiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olduğu bir gün sahabeden birisi kendi evinde hanımıyla kavga etmiş. Bağırış, çağırış, hanımı sözünü dinlemiyor. O da sesini yükseltiyor. İki taraf sesini yükseltiyor. Ve bu kimse kendini evden dışarı atıyor. Gideyim de emirül müminine eşimi şikayet edeyim diyor. Sözümü dinlemiyor diye. Hazreti Ömer'in evine gider, kapısına varır. Kapısını çalacak ki tam bakar ki içeriden kavga sesleri geliyor. Gayri ihtiyarı sesleri duyar, sesleri duyar. İçeride Hazreti Ömer'in eşiyle Hazreti Ömer de kavga ediyor. Ona şahit olunca der ki ben kendi şikayetimi gelip arz etmeye geldim ama baktım ki emirül müminin halife de aynı dertten muzdarip. En iyisi ben geri döneyim. Kapıyı çalmaktan vazgeçer, geri dönecek. O sırada Hazreti Ömer kapıyı açar. O da evde bunaldı, kendini dışarı atıyor. Dışarı atınca adamı görür kapıda. Hayırdır? Bir şey mi diyecektin? Ya emirül müminin bir derdim vardı ama geldim, tam kapıyı çalacaktım, vazgeçtim. Hayırdır derdin ne? Gel anlat bir yandan işte yürüyorlar. Ya emirül müminin diyor, evde hanımla kavga ettik. Hanım sözümü dinlemiyor diye gelip sana şikayet etmeye geldim. Fakat geldim baktım ki sen de evde hanımla kavga ediyorsun. Halife de evde hanımıyla kavga eder mi? Ediyor. Hazreti Ömer onu teskin eder. Der ki normaldir diyor. Kızma. Onlar bizim eşlerimizdir. Bizim evimizde bize yemek yapan eşlerimiz onlardır. Akşam eve geldiğimizde sofrayı bize kuran onlardır. Elbiselerimizi yıkayan onlardır. Çocuklarımıza bakan onlardır.
Hasta olduğumuzda bize yemek yapan,

bize bakan, çorbamızı pişiren, bize yediren onlardır. Sıkıntımız olduğu zaman sıkıntımızı gideren onlardır. Huzur bulduğumuz, ihtiyaç olduğumuz zamanlarda huzuru bulduğumuz, şefkati bulduğumuz, rahmeti bulduğumuz mekan onlardır. Bırakalım ya, bu kadar da olsun. Arada onlar da bize kızsın. Öyle deyince adam diyor ki haklısın ya Ömer diyor. Kızsınlar, o kadar da olsun diyor yani. Bu kadar bizim işimizi gören bir kimseye onların bize kızmasından daha doğal bir şey yok. Çok da dert etme diyor. Devam et diyor. Ve Hazreti Ömer onun o nasihati üzerine devam eder. Bu sahabi de artık eşinin kendisine kızmasını çok normal bir şekilde görür. Peki Peygamber Efendimiz de kendi evinde, hanesinde kavgası olur muydu? Küskünlüğü olur muydu? Olurdu. Hazreti Ayşe annemiz ile bazen birbirine kızdıkları, küstükleri olurdu. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe annemizle konuşurken der ki ya Ayşe, senin bana kızgın olduğun, küskün olduğu zamanları biliyorum. Nasıl biliyorsun ya Resulullah? Sen bana kızgın olduğun zaman şöyle diyorsun. İbrahim'in Rabbine andolsun ki, yemin olsun ki diyorsun. Ama beni sevdiğin zamanlar, aramız iyi olduğu zamanlar diyorsun ki, Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Çünkü ben anlıyorum ki seninle benim aram iyi. Aramız iyi olmadığında Hazreti İbrahim'in Rabbine yemin olsun diyorsun. Hazreti Ayşe annemiz güler ve der ki ya Resulullah, her ne kadar sana kızdığımda Hazreti İbrahim'in Rabbine andolsun diye söyleyip senin adını dilimde anmasam bile inan kalbimde her zaman varsın. Dilime düşmese de kalbimde sana olan sevgi hiçbir zaman düşmez diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabe-i kirama şöyle buyuruyor. Ela uhbirukum bi nisaikum min ehlil cenne. Ben size cennet ehli kadınları haber vereyim mi onların kim olduğunu? Bela ya Resulullah diyor. Evet ya Resulullah, bize haber ver. Kimdir bu cennet ehli kadınlar? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur. El vedudul velud elleti in zalemet ev zulimet. Fekalet hadihi nasiyeti bi yedik. La ezuku gamdan hatta terda. Evinde huzur olan, eşini seven ve eşini sevdiği gibi kendisi de sevilen bir kimse, evladı olan, evlat veren, haneye veren bir kadın, kendisi haksızlığa uğradığı zaman evde eşi tarafından veya kendisi bir şekilde eşiyle kavga ettiği zaman, kavgayı bitirmek üzere elini eşinin eline koyup da işte ben senin elindenim ve sen benden razı olmadıkça bu eli bırakmayacağım. Yani özürleşelim, helalleşelim diye adım atıp da yaparsa işte bu kimse cennet ehli kadınlardan olan kimsedir diye buyurur. Aynı şey erkek için geçerli. Yani evde bir şekilde kavga olduğu zaman nefisler devreye giriyor ve kimse geri adım atıp da özür dilemek istemiyor. İlla istiyor ki eşi kendisinden özür dilesin. Birisinin adım atması lazım. Nefsimize hakim olup, nefsimizi ayaklarımızın altına alıp özür dilemek çok zor olmasa gerek. Sabahleyin kavga ediyorsak, akşamleyin barışmalıyız. Akşam kavga ediyorsak, sabaha kalmadan barışmalıyız. Ve kusuru kendimizde aramalıyız. Başkasında değil. Çünkü biz sürekli, bu dışarıda da böyle, evlerimizde de böyle, kavga ettiğimizde hep başkasında kusur arıyoruz. Hep başkasını görüyoruz. Allah Azze ve Celle buyurmaktadır ki aleykum enfusekum, kendi nefsinize bakın. Kendinize bakın bir. Ben çok mu iyiyim? Ben çok mu mükemmelim? Hiç mi benim kusurum yok? Benden taraf hiçbir sıkıntı olmuyor mu? Mutlaka vardır. Her birimizin, erkek de kadın da kendisine dönüp bakmalı. Benim bir kusurum var ki ben o kusurdan dolayı bu sıkıntı oldu ve özür dileyeyim, hatam vardır diye geri adım atayım ve huzuru, rahmeti, meveddeti devam ettirelim diye. Bu konuda Fudayl bin İyad'ın güzel bir bakış açısı var. Diyor ki, ben her ne zaman Rabbime karşı bir kusur işlesem, Rabbime itaat etmesem,
hemen onun karşılığını kendi evimde görüyorum. Bakıyorum ki eşim de çocuklarım da bana itaat etmiyorlar. Ve durup kendime diyorum ki ey Fudayl, sen seni yaratan Rabbine itaat etmiyorsun. Bak senin eşin de sana itaat etmiyor. Bak senin evladın da sana itaat etmiyor. Sen Rabbine itaat et ki onlar da sana itaat etsin. Ve ben ne zaman Rabbime itaat etsem, Rabbime kulluk etsem, o zaman gördüm ki benim eşim de çocuklarım da bana itaat ediyorlar diye buyurmaktadır. Ve Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyurmakta وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Eşlerinizle iyi geçinin. فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا Eğer sizler eşler olarak birbirinizden hoşlanmadıysanız, hoşunuza gitmeyen bir şey varsa, hemen ondan dolayı sıkıntı çıkarmayın. Belki sizin bilmediğiniz o şeyde bir hayır vardır. Bir özellik vardır eşinizde, hoşunuza gitmedi ama bilmiyorsunuz ki. Belki Cenab-ı Allah onda sizin için bir hayır murad etmiştir. Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Bilmiyorsunuz. وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا Bir hayır değil, çokça hayır murad etmiştir. O anda sizin için hoş olmayabilir, ancak belki de sizin için hayırlıdır. Onun için وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Eşlerinizle iyi geçinin, onlarla iyilikle, maruf ile geçiminizi sağlayın ve kavga etmeyin buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur, فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ Kadınlar konusunda Allah'tan korkun. فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوهُنَّ بِاَمَانِ اللّٰهِ Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Allah'ın size bir emanetidir onlar. Nezaketinizi, letafetinizi bozmayın. Eşleriniz sizin için çok çabuk kırılabilecek bir özellikte, bir fıtratta yaratılmıştır kadınlar. Kadınlarınızı kırmayın, eşlerinizi kırmayın. Onlar size Allah'ın emanetidir ve bu emanete riayet edin, kırmayın buyurmaktadır. Hazreti Ebubekir Efendimizin kızı Hazreti Esma şöyle anlatıyor. Zübeyir ile biz evlendiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Bir atı vardı. Onun dışında herhangi bir kölesi, cariyesi hiçbir şey yoktu. Ve biz maddi anlamda o gün sıkıntıdaydık. Sıkıntıda olduğumuz için bu sebeple ev işlerini yaptığım gibi aynı zamanda dışarıdaki bazı işleri de ben yapıyordum. Öyle ki bizim orada Medine'nin dışında bir hurma bahçemiz vardı. Ben gidip hurma bahçesinde çalışır ve hurma işlerini, bahçenin işlerini ben yardım ederdim. Ve geç vakit eve gelir, hamur yoğurur, ekmek yapar, yemek yapar ve o şekilde sofrayı hazırlardım. Tabii o günün şartlarında düşünün, fırından ekmek almak yok. Evde hamuru kendin yapıyorsun, ekmek yapıyorsun, yemek yapıyorsun. Bütün bunları yapardım ve evimizin hem içerideki işlerini hem dışarıdaki işlerini ben yapardım. Eşimden bir cariye edinmesini istedim. Evde hizmetçi olsun, bana yardım etsin diye. Ama bir cariye veya bir köle alacak imkanımız yoktu diyor evlendiğimizde. Ama ilerleyen zamanlarda Allah Azze ve Celle o eve bereket veriyor ve daha sonra rızıkları bul bir hale geliyor. İhtiyaç olduğu zaman işte kendi evinin geçimine de kadın yardım etmekte, evin rızkını geçindirmektedir. Yine sahabeden Abdullah bin Mesud'un hanımı Zeynep radıyallahu anha kendi evinde el işiyle, el sanatkarıyla el işi yapardı, ziynet işleri ve bunları çarşıda, pazarda satar, bir geçim elde ederdi. Ve elde ettiği bu geçiminden de aynı zamanda tasaddukta bulunurdu. Fakat evin de sıkıntısı var ve durumları iyi değildi. Abdullah bin Mesud eşine diyor ki, bak senin bir kazancın var. Evet kazanıyorsun ama sen bunu götürüp dışarıda başkasına tasaddukta bulunuyorsun. O da güzel ama biz evde ihtiyaç sahibiyiz. Yani öncelikle kendi evine harca diyor. O da diyor ki
Sen benim işime karışma. Ben kazan.

düşünüyorum. Ben kendi kazancımdan istediğim kişiye veririm. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz'e konuyu arz ediyor ve Peygamber Efendimiz Hazreti Zeynep'e diyor ki: "Tasaddaqi bihi aleyh ve ala benihi fe innahum lehu mawdi'." Evet, sen ver diyor, tasaddukta bulun. Ama kendi evladına da tasaddukta bulunmayı unutma. Çünkü onlar senin evladın, kendi evinde olan önceliklerin. Dışarıya da ver ama kendi evladını da unutma, haneni de unutma diye söylüyor. Bu örnekler bize sahabe-i kiramın eşlerinden de bazılarının kendi evinin geçimini sağladığını, çalıştığını ve evin ekonomisine katkıda bulunduklarını bize gösteriyor. Bu durum aynı zamanda bir hanede, bir ailede annenin de babanın da sorumluluğu var. Hepsinin hem evin maddi hayatını sağlamada hem de manevi hayatını sağlamanda hem anneye hem babaya bir sorumluluk düşüyor. Baba evin direğidir, evin geçimini sağlar, rızkını sağlar. Ama aynı zamanda evlatların eğitimini sağlar. Onların Cenab-ı Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşaması için gayret eder. Evlatlarına ibadeti emreder. İbadeti hatta evinde bizzat birlikte, ailesiyle birlikte namaz kılar. İmam olur evladına, eşine, birlikte evleri bir mescit haline getirirler. Evlerimizde namaz kılalım değerli kardeşlerim. Hem camiye gidelim ama hiç olmazsa günde bir defa olsa akşam namazını, yatsı namazını evlerimizde çocuklarımızla birlikte namaz kılalım. Çocuklarımız evlerimizde, hanelerimizde cemaatle namaz görsünler. İmam olamıyorsak birlikte kılalım. Kıraatımız iyi değilse bile ama mutlaka aynı anda birlikte abdest alıp evlerimizi mescit köşelerinden bir köşe yapalım, namaz kılalım. Evlerimizde Kur'an-ı Kerim okuyalım. Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim öğretmekle mükellefiz anne babalar olarak. Bunları unutmayalım. Ve bu bizim anne baba olarak bizim sorumluluğumuz. Herhangi bir evladımız kıyamet günü Cenab-ı Allah'ın huzurunda anne babasından bu konuda şikayetçi olmasın, demesin ki annem babam bana Kur'an'ı öğretmedi, bana ibadet etmeyi söylemedi, nasihat etmedi, ben bilmiyorum şeklinde bize şikayetçi olmasın. Allah Azze ve Celle: "Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehliyikum nara." Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun, muhafaza edin diye buyuruyor. Bu bizim vazifemiz ve sorumluluğumuz. Ve bizim evlerimizde, hanelerimizde sıkıntı, dert, problem hepsi olabilir. Ama sabırla, tahammülle bunları geçiştirmeliyiz, sabretmeliyiz. Kendi evimizin, hanemizin, çocuklarımızın huzuru için sabır, rahmet ve meveddet evlerimizin, hanelerimizin vazgeçilmez özelliklerindendir. Peygamber Efendimizin kendi ailesi, çocuklarının ailesi, her birisi biz müminler için birer numune imtisal olan bir hayattır. Peygamber Efendimizin kızı Zeynep radıyallahu anha, Zeynep annemiz, teyzesinin oğlu Ebu'l-As ile evliydi. Ebu'l-As ile evli olan Peygamber Efendimizin kızı Zeynep, peygamberlik geldiği zaman Hazreti Zeynep kendi babasına iman etti, Müslüman oldu. Ancak Ebu'l-As iman etmedi. Zeynep'in bütün çabalarına rağmen iman etmemekte direndi ve daha sonra hicret zamanı geldiğinde Peygamber Efendimiz ashabıyla beraber Medine'ye hicret etti. Ancak Ebu'l-As eşi Zeynep'in Medine'ye hicretine engel oldu. Hicret edemedi. Zeynep hicret etmek istiyor ancak eşi buna müsaade etmedi. Ve Zeynep annemiz orada Mekke'de kaldı. Babası Peygamber Efendimiz ise Medine'de. Akabinde Bedir Savaşı hazırlıkları yapıldı. Hazreti Zeynep'in eşi Ebu'l-As Bedir'e, müşrik ordusunun içinde Bedir'e gitti. Peygamber Efendimiz'e karşı savaştı. Resulullah'ın damadı Ebu'l-As, Zeynep'in babası, Bedir'de kayınpederine karşı savaştı. Ve bu savaşta esir düştü. Medine'ye götürüldü. Medine'deki bütün esirler için Peygamber Efendimiz, ancak ailesi fidye öderler.

0: serbest bırakılacağı kaidesi gereğince oradaki bütün esirler için aileleri aracılar vasıtasıyla Medine'ye fidye gönderdiler. Ve Peygamber Efendimiz'in kızı Zeynep, kocası Ebu'l-As'ın kurtarılması için ziynet eşyasını fidye olarak Medine'ye gönderdi. Medine'ye fidye geldiği zaman Peygamber Efendimiz Hazreti Zeynep'in gönderdiği fidyeleri tanıdı hemen. Çünkü bunlar ilk evlendiği zaman Hazreti Zeynep'in boynuna Hatice annemizin taktığı gerdanlıktı. Peygamber Efendimiz hüzünlendi ve ashabına dedi ki, eğer beni kırmazsanız Ebu'l-As için bu fidyeyi istisna kılalım. Çünkü bu Hazreti Hatice'nin emanetidir. Onu da onunla beraber geri gönderelim Medine'ye. Peygamber Efendimiz Ebu'l-As'ı serbest bıraktı, fidye almadan o ziynet eşyasıyla beraber Medine'ye gönderdi. Ancak dedi ki, kızım Zeynep'i buraya gönder, bu şartla seni bırakıyorum. Zeynep annemiz Mekke'den Medine'ye hicret etti. Babasının yanına geldi. Ancak eşi Ebu'l-As'ı bekledi. Bekledi, sabır böyle bir şey. Ve hicretin 7. senesinde Ebu'l-As Müslüman oldu. Medine'ye geldi. Hazreti Zeynep Ebu'l-As ile evliliğini devam ettirdi. Bir sene sonra vefat etti. Son bir sene Ebu'l-As ile beraber hayatını idame ettirdi. Düşünün, bir eş ki kendi eşi Müslüman olmadı diye o yuvayı bozmadı. Kavga etmedi, sıkıntı çıkarmadı. Sevgi öyle bir şey. Sabretti, sabretti, sabretti ve Allah Azze ve Celle Ebu'l-As'a hidayet nasip etti. Hidayet sonucunda Müslüman olup Medine'ye gelip eşiyle beraber oldu ve o şekilde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Rabbim bizleri onların şefaatinden mahrum eylemesin inşallah Teala. Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyatina kurrati a'yun ve cealna lil muttakine imama. Ya Rabbi, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Biz ise aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerim

Bizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar, mutlu bir insan, huzurlu bir toplum için gerekli olan erdemlerden biri de duyarlılıktır. Duyarlılık, kendimiz için istediğimiz iyilikleri başkaları için de istemektir. Sorumluluklarımızı fark edip onları yerine getirmenin gayretinde olmaktır. Duyarlılık, insanların can ve malını, kendi can ve malımız gibi kıymetli, insanların izzet ve şerefini kendi izzet ve şerefimiz gibi mukaddes bilmektir. Aziz müminler, ailemize, toplumumuza ve bütün insanlara karşı duyarlı olmak, Müslüman olmamızın bir gereğidir. Yüce Rabbimiz, ey iman edenler, sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez buyurmaktadır. Evet, neme lazımcı ve vurdum duymaz olmak Müslümana yakışmaz. O, sorumluluklarını bir hakkın yerine getirmenin gayretinde olandır. Duyarlı bir Müslüman, anne babasına, eşine ve çocuklarına saygı gösteren, onlara hoşgörüyle muamele edendir. Toplumsal barışı sağlamak için kardeşlik ahlakını hayatının her alanına aktarandır. Dünyanın neresinde olursa olsun, her bir mazlumun acısını, her bir mağdurun sızısını yüreğinde hisseden ve üzerine düşen vazifelerini yerine getirendir. Değerli kardeşlerim, Müslümandan beklenen, kendisine emanet edilen dünyaya karşı da duyarlı olmasıdır. Nasıl ki evini, iş yerini ve ibadethanesini temiz tutuyorsa, tüm çevresini de aynı titizlikle temiz tutmasıdır. Müslümandan beklenen, ormanına, toprağına ve suyuna hassasiyet göstermesidir. Yarın ciğerlerimiz yanıyor, haberleriyle uyanmamak, barajlarımız kurudu, suyumuz kalmadı endişesiyle yaşamamak için bugünden gerekli tedbirleri almasıdır. Kıymetli müminler, bütün hayatı ve ibadetleri vakitle tanzim edilmiş Müslümandan beklenen, zamana karşı da duyarlılık göstermesi, onu boşa harcamamasıdır. Zira çalışmak Müslümanın şiarıdır. Onun dinlenmesi bir işi bitirip diğerine başladığındadır. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir. Hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsad eder. Hadis-i şerifi bu konuyu bizlere veciz bir şekilde özetlemektedir. Aziz Müslümanlar, unutmayalım ki kendimiz ve çocuklarımız için yaşanabilir bir dünya inşa etmenin yolu, çevremize, vaktimize ve bütün insanlara karşı duyarlı olmaktan geçmektedir. Hutbemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifleriyle bitiriyoruz. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol.
bilerek veya bilmeyerek kötü bir fiil işlersen, peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt ve ileyke hakemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
2: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sen.

0: sensin. Senden başka ilah yoktur.
1: Enes bin Malik şöyle demiştir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.

Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey ölenin ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, "O peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem," denilince kadın, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaptı.

0: vardı, dedi. Bera'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan kimse ise, geceyi tümüyle ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır.

0: Peygamber Efendimiz, her kim Allah yolunda savaşacak bir askeri savaş için donatırsa, kendi de savaşmış gibi olur. Kim de Allah yolunda savaşa çıkan gazinin arkasından ailesine iyi bir şekilde göz kulak olursa, o da savaşmış gibi olur buyurmuştur. Yine Allah yolunda harcanan mala verilecek mükafatı, Allah yolunda malından çifter çifter harcayan bir Müslümanı mutlaka cennet bekçileri cennete girmeye davet edecektir diye müjdeleyen Peygamberimiz, yularlı bir deveyle kendisine gelerek, bu Allah yoluna feda olsun diyen bir sahabiye, buna karşılık ahirette hepsi yularlı 700 deve senin olacaktır buyurmuştur.
1: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser, Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken, Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sen Mekke'de giyimine kuşamına dikkat ederdin. Güzel giyinirdin. Kınalar yakar, güzel kokular kullanırdın. Ne oldu böyle? Bir sıkıntın mı var?
2: Sorma Ayşe. Kocam Osman dünyadan elini ayağını çekti. Gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla geçirir oldu. Artık gözü beni görmüyor.
1: Allah Allah.
3: Peygamberimiz ona şunları söyledi. Ben biraz uyurum, biraz da namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Eşimle de beraber olurum. Allah'tan sakın ey Osman. Eşinin sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Nefsinin bile sende hakkı var. Şu halde bazen oruç tut, bazen tutma. Bazen namaz kıl, bazen de uyu. Osman kendisine yapılan uyarıyı anlamıştı ve kendine çeki düzen verdi.
4: Ali, evlilik çağına geldin. Peygamberimizin kızı Fatıma da öyle. Neden onu babasından istemiyorsun?
5: Belli bir gelirim yok. İçinde oturduğum şu evden başka bir şeyim de yok. Bu şartlarda nasıl olur da Resulullah'ın kızına talip olurum?
4: Öyle deme. Peygamberimiz seni ne kadar sever bilmiyor musun? Senin baban ona babalık yapmıştı. Sen de onun ellerinde büyüdün. Fatıma için senden daha hayırlı bir talip olamaz. Sakın çekinme. Emin ol bu peygamberimizi de memnun edecektir.
6: Bu da düğün hediye.
5: Ama az önce bedelini ödediğin zırh bu. Kabul edemem. Bu kadar büyük düğün hediyesi olmaz.
6: Ali bin Ebi Talip zırhını kaybetmemeli ki düşmanların ne yaman bir askerle karşılaşacaklarını bilsin.
0: 53. Bölüm.
3: Mescid-i Nebevi'de bir namaz vaktiydi. Süleymoğullarından yeni Müslüman olmuş Muaviye bin Hakem namaza katılmıştı. Namaz kılarken cemaatten biri aksırdı.
7: Yerhamukallah. Allah sana merhamet eylesin. İnsanlar bundan rahatsız oldu. Bana ters ters baktıklarını hissediyorum. Ne oldu? Neden öyle ters ters bakıyorsunuz? Beni neden dürtüyorlar? Neden böyle tepki verdiklerini anlamadım. Herhalde susmamı istiyorlar. Bunu Resulullah'a sormalıyım.
3: Namaz bitmişti. Muaviye bin Hakem safları yararak ilerledi.
7: Ya Resulallah, sen biriniz aksırdığı zaman bunu duyan kişi ona hayır dua etsin dememiş miydin? Ben de biri hapşırınca yerhamukallah dedim ama cemaat neredeyse beni kovacaktı.
3: Peygamberimiz tebessüm ederek bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır dedi.
7: Öyle mi? Bilmiyordum. Gördünüz mü? Annem babam uğruna feda olsun. Ne ondan önce ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi peygamberimiz beni ne azarladı, ne bana vurdu, ne de hakaret etti. Sadece yapmam gerekeni söyledi.
3: Peygamberimiz arkadaşlarıyla sohbet ederken muhatabının ruh halini dikkate alır, sorduğu sorulara onun ihtiyacına göre cevap verirdi. Bir gün Abdullah bin Mesud şöyle bir soru sordu.
8: En üstün amel nedir ya Resulallah?
3: Peygamberimiz vaktinde kılınan namaz diye cevapladı. Daha önce kendisine aynı soruyu sormuş olan Ebu Zer'e ise Allah'a iman ve onun yolunda cihad etmek şeklinde cevap vermişti. Bu arada biri ayağa kalktı ve şöyle sordu.
9: Bize nasihat eder misiniz ya Resulallah?
3: Peygamberimiz o adama Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol dedi. Aynı isteği tekrarlayan bir başkasına ise asabiliğini dikkate alarak kısaca öfkelenme dedi. Resulullah sonra cennetten bahsetmeye başladı. Ashabı da can kulağı ile onu dinliyordu. Allah'ın iman edip de kendisinin razı olduğu işleri yapan kullarını bitmez tükenmez nimetlerle dolu cennetleriyle mükafatlandıracağını anlattı. Ve şu ayeti kerimeyi okudu. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele.
9: Ya Resulallah, cennete nasıl gireceğiz?
3: Peygamberimiz müminlerin ahiret yurtları olan cennete varınca 8 kapıyla karşılaşacağını ve dünyada işledikleri amellere göre farklı bölümlerden oraya gireceklerini anlatıp bu kapıları şöyle tarif etti. Kim Yüce Allah yolunda malından çifter çifter harcamada bulunursa, cennette "Ey Allah'ın kulu, işte hayır budur" diye seslenilir. Namaz kılanlardan olan kimse namaz kapısından çağrılır. Cihad edenlerden olan kimse cihat kapısından çağrılır. Sadaka verenlerden olan kimse sadaka kapısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse ise Reyyan kapısından çağrılır. Peygamberimiz bunları anlatırken bir ses duyuldu.
10: Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?
3: Peygamberimiz, cennete girersen sana kırmızı yakuttan 2 kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin. Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu.
11: Ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır?
3: Allah Resulü dinleyenlerden her birine cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. Allah seni cennete koyarsa canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır. Allah Teala, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur.

0: Hazreti Fatıma evlenmeden önce suffede kalan sahabilerin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirdi. Peygamber hanesine gelen kurbanlıklar ve sadaka olarak verilen yiyecekler suffeye aktarılırdı. Medine'de hüküm süren fakirlik Resulullah'ın ailesini etkilemişti. Hazreti Fatıma'nın alışkın olduğu bu hal evliliğinden sonra daha da şiddetlendi. O zamana kadar hep kendisine yardım eden birileri vardı. Kız kardeşi Ümmü Gülsüm, Peygamberimizin annem diye hitap ettiği Ümmü Eymen, Osman bin Maz'un'un dul eşi Havle hep Hazreti Fatıma'nın yanındaydılar. Enes de genellikle onun yanında olurdu. Yaşının ötesinde gayretli ve akıllı bir çocuk olan Enes, ailenin sevilen bir üyesi olmuştu. Bir de Peygamberimizin amcası Abbas'ın Müslüman olduktan sonra hediye olarak gönderdiği kölesi Ebu Rafi vardı. Resulullah onu azat etmiş ama o Peygamberimizin yanından ayrılmamıştı. Ama şimdi Fatıma'nın evinde kendisine yardım edecek kimsesi yoktu. Hazreti Ali fakirliklerini hafifletmek için buğday ve su taşıyor, Hazreti Fatıma da bu buğdayları öğütüyordu.
1: Ali, ellerim su toplayıncaya kadar buğday öğütüyorum. Çok yoruldum.
2: Ben de göğsüm ağrıyıncaya kadar kuyudan su çekiyorum. Allah babana bazı esirler ihsan etti. Gidip sana bir hizmetçi vermesini istesen.
1: Nasıl isteyeceğim ki?
2: Başka bir çıkar yol göremiyorum. Gün boyu çalışıyorum ama yine de sana bir yardımcı almaya imkanımız yok. Baban seni çok sever. İsteğini geri çevirmez.
1: Peki.
0: Hazreti Fatıma istemeyerek de olsa babasının yanına gitti. Peygamberimiz onu güler yüzle karşıladı.
1: Nasıl söylesem ki? Yok, bunca ihtiyaç içinde ben bir şey isteyemem.
0: Küçük kızımı buraya getiren sebep nedir diye sordu.
1: Sizi selamlamak için gelmiştim babacığım.
0: Hazreti Fatıma maksadını söyleyemedi. Babasıyla bir süre sohbet ettikten sonra geri döndü. Hazreti Ali onu bekliyordu.
2: Ne yaptın?
1: İstemeye utandım.
2: Tahmin ettim. Gel beraber gidelim.
0: Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma birlikte Resulullah'ın yanına geldiler. Selamlaştıktan sonra Peygamberimiz geliş maksatlarını sordu. Az önce kızının demek istediklerini söyleyemediğini fark etmişti. Hazreti Ali söz aldı.
2: Ya Resulallah, vallahi buğday taşımaktan, su çekmekten göğsümde ağrılar oluştu. Fatıma'nın da değirmenle uğraşmaktan elleri kabardı. Kırbayla su taşımaktan boynu aşındı. Elinizde bulunan esirlerden birini bize yardımcı olması için verseniz.
0: Peygamberimiz, kızım sabredin dedi. Ben o esirlerin geliriyle suffenin ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyorum. Onları açlıktan kıvranır bir vaziyette bırakıp size böyle bir yardımda bulunamam. Fakat bundan daha hayırlı bir şeyi size öğreteyim. Yatacağınız zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber deyin. Bunu yapmanız sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır. Hem Hazreti Ali hem Hazreti Fatıma bu tavsiyeyi yerine getirmeyi hiç ihmal etmediler. Kureyş, Bedir Savaşı'nın öcünü almak için diş biliyordu. Pek çok müşrik, öldürülen yakınlarının intikamını almadan normal hayatlarına devam etmeyeceklerine ant içmişti. Müslümanların tek düşmanı Mekke değildi. Süleym oğullarının ve Gatafanlıların Medine'ye saldırmak üzere hazırlık yaptığı haberi Peygamberimize ulaştığında, hemen bir kolcu kuvvet hazırlanmış ve Müslümanlar Resulullah'ın öncülüğünde yola çıkmıştı. Birden bastıran yağmurdan korunmaya fırsat bulamayan Peygamberimiz ve arkadaşları ıslandılar.
3: Nasıl da bastırdı birden. Etrafta sığınılacak bir yer de yok. Şu ileride bir ağaç görüyorum. Elbiselerimizi asarsak orada kurur, biz de biraz dinlenmiş oluruz.
4: Hadi yürüyün ilerideki tepeye.
0: Peygamberimiz sırılsıklam olan abasını ağacın bir dalına takarak ağacın altındaki gölgeliğe uzandı. İstirahate çekilmişti. Etrafta Müslümanlardan başka kimse görünmüyordu. Derken Resulullah tepesinde dikilen bir adamı fark ederek uyandı. Bu adam peygamberimizin önceden haber aldığı pek çok baskının planlamasından bizzat sorumlu olan Muharip kabilesinin reisi Dusur idi.
5: Hey Muhammed, söyle bakalım, bugün seni elimden kim kurtaracak?
0: Peygamberimiz Allah diye cevap verdi. Bu sırada Dusur'un kılıcı elinden düştü.
6: Nasıl olur bu? Sanki bir beni itti ve elimdeki kılıcı çekti aldı.
0: Peygamberimiz düşen kılıcı eline aldı. Bu sefer soru sorma sırası ondaydı. Şöyle dedi: şimdi seni benden kim kurtaracak?
6: Hiç kimse. Hiç kimse. Sen nasıl bir adamsın? Elimdeki kılıcı nasıl düşürdün? Yoksa gerçekten Allah'la görüşen bir peygamber misin?
0: Peygamberimiz Dusur'un gözlerindeki şaşkınlığı görmüştü. Bunun onun imanına vesile olacağını umuyordu. Kılıcını indirdi.
6: Beni öldürmedin. Halbuki az önce ben seni öldürecektim. Neden beni öldürmedin?
0: Az önce düşmanını öldürmek üzere olan bu adam karşısındakinin sıradan bir insan olmadığını anlamıştı. Peygamberimize pek çok soru sordu. En sonunda Müslüman oldu.
6: Ben anladım ki sen Allah'ın peygamberisin. Buna yürekten inanıyorum.
0: Dusur peygamberimizle birlikte Müslümanların kampına döndü. İslamiyetle ilgili bilgileri öğrendikten sonra kabilesinin arasına dönüp insanları doğru yola iletmeye çalıştı. Müslümanlar da herhangi bir çarpışma olmaksızın Medine'ye döndüler.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve "Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin, esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun" derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. "Estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim dersin" cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah yolunda malından bir çift at, deve infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihad kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır." Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: "Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum" buyurdu.

0: Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifayla buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: 40 hadiste güzel ahlak.
9: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
10: La yectemi'ul imanu vel küfru fi kalbi imri'in ve la yectemi'us sidqu vel kezibu cemi'a ve la tectemi'ul hıyanetu vel emanetu cemi'a.
9: Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hainlikle güvenilirlik bir arada bulunmaz. İslam dini hakikate, doğruluğa ve hakkı söylemeye büyük önem vermiştir. O kadar ki doğruluk ve dürüstlük anlamına gelen sıdk, peygamberlerin sıfatlarının ilkidir. Söz ve davranışlarında dosdoğru olup yalandan kaçınmak, sevgili peygamberimizin en önemli özelliklerinden biri olduğu kadar, müminlerin de en önemli özelliklerindendir. İnsanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için insanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için insan ilişkilerinde yalandan uzak durularak dürüstlüğün esas alınması gerekmektedir. Zira bir toplumda yalan dedikoduya, dedikodu insanların birbirine karşı nefret beslemesine ve nihayetinde düşmanlığa yol açar. İnsanların arasında düşmanlığın hüküm sürdüğü bir ortamdaysa güven içinde yaşamak imkansız hale gelir. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan Allah Resulü, yalan konusunda o kadar hassas davranmıştır ki, çocuklara yalan söylenmesini, hatta yalan söyleyerek şaka yapmayı dahi yasaklamıştır. Nitekim bir defasında bir kadının çocuğunu çağırıp, "Gel sana bir şey vereceğim" dediğini işittiğinde, "Ne vereceksin?" diye sormuş, kuru hurma cevabını alınca, "Dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın, bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı" buyurmuştur. Yine Allah Resulü, "Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz" buyurarak konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Allah'ın varlığına ve birliğine gönülden iman ederek hem kendisini yaratana hem de tüm varlıklara karşı dürüst davranma sözü veren mümine yalan söylemek yakışmaz. Zira Peygamber Efendimizin tanımıyla mümin, insanların kendisinden emin olduğu kişidir. Özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, insanın niyetinin söz ve davranışlarıyla uyum içinde olmasını ifade eder. Doğruluk ve dürüstlük, insanın vicdanını huzura kavuşturur. Ruh dünyasını aydınlatır ve genişletir. Bu özellikleri kendisinde barındıran her bir Müslüman, Allah'ın da, insanların da dünya ve ahirette razı olduğu bir kul haline gelir ve ebedi mutluluğu yakalar. mükafat olarak da cennete girer.
11: Kırk hadiste güzel ahlak.

Akra bin Habis, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi torunu Hasan'ı öperken görünce, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan birini bile öpmedim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz," buyurdu.

Adamın biri uzun bir yolculuğun ardından peygamberimizi görmeye Medine'ye gelmişti. Önce onun Allah'ın son elçisi olduğuna inandığını söyleyecek, imanının gereği olarak gerekirse savaşlara katılarak canını feda edecekti. Geride desteğine muhtaç, gözleri yaşlı anne ve babasını bırakmıştı. Şöyle dedi: "Anne babamı ardımdan ağlar bırakıp sana geldim ya Resulallah. Dini için elinden geleni yapmaya nasıl da azmettiğini göstermek ister gibiydi. Oysa peygamberimizin cevabı zihnindekileri alt üst etmeye yetmişti. Onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür, geri dön ve anne babandan izin iste. Eğer izinleri olursa savaşa katıl. Yoksa onlara iyilikte bulun, onlar için cihad et." demişti. Cabir bin Abdullah'ın babası Abdullah bin Amr, Uhud savaşında şehit olmuştu. Ancak ödenmemiş bazı borçları vardı. Bir süre sonra alacaklıları borçlarını ödemesi için oğlu Cabir'i sıkıştırdılar. Cabir, Hazreti Peygamber'e gelip durumu anlattı. Hurma bahçesinden elde edeceği mahsulü babasının borcuna karşılık kabul etmeleri için onlarla konuşmasını istedi. Fakat Resulullah da kendileriyle konuştuğu halde alacaklılar ikna olmadılar. Çünkü mahsul onların alacaklarını karşılamaya yetmiyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hurmalığı onlara vermekten vazgeçip Cabir'e "Kuşluk vakti sana geleceğim" dedi ve yanından ayrıldı. Ertesi sabah kuşluk vakti olunca Cabir'in hurma bahçesine gitti. Bir yandan bahçede dolaşırken bir yandan da mahsulün bereketli olması için dua etti. Ve hasat zamanı hurmalar öyle bereketlendi ki Cabir borçlarının tamamını ödedi. Hatta bir miktar hurma da kendisine kaldı.

Bedir Savaşı'nda bulunan künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebu'l-Velid olan Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha onu elime sürmem karşılığını vermişti.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamlar sorumlu, müezzinler güvenilir kimselerdir. Allah imamlara doğru yolu göstersin. Müezzinleri de bağışlasın.

Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur." şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu: "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım."

Said bin Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eşari'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslüman sadaka vermelidir. Oradakiler peki ya verecek bir şey bulamazsa deyince Resulullah o zaman çalışır ve kazandığından hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa dediler. Yardıma muhtaç, mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği, hayrı emretsin, teşvik etsin buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötülükten uzak dursun. Bu da onun için bir sadakadır buyurdu. Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.''

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boyu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir Müslümana kardeşine 3 geceden fazla küsmesi helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, o yüz çevirir, bu da yüz çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت.
1: Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sormuş. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Yaratılışı ve ihtiyaçları gereği insan toplum içerisinde yaşamaya mecburdur. Zira İnsanlar birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır. İhtiyaç duyduğumuzda aile, akrabalar ve komşular yardım isteyeceğimiz en yakın kimselerdir. İslam dininde komşu hakkı en önemli haklardan biridir. İnsanın toplum hayatında en yoğun ilişkisi komşularıyladır. İslam'da komşuluk sınırları yakın ve uzak komşu kavramlarıyla çizilmiştir. Buna göre bir mahallede, bir şehirde oturan insanlar birbirlerine komşudur. Bu komşulukta din, dil, ırk, cinsiyet ve soy ayrımı yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, komşuluğu genellikle kul hakkıyla ilişkilendirmiş, konunun önemini şöyle vurgulamıştır. Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayacağı kimse cennete giremez. Bu nedenle Müslümanın komşusuna karşı birçok yükümlülüğü vardır. Allah Resulü, sana komşu olanlara güzel davran ki Müslüman olasın buyurarak, güzel komşuluğun Müslüman için vazgeçilmez bir davranış olduğuna dikkat çekmiştir. Müslüman, komşusuna selam vermeli, onun halini sormalı, hastaysa ziyaret etmeli, zor zamanlarında yanında olmalı ve üzüntüsünü paylaşmalı, kusurlarını affetmeli, ekmeğini bölüşmelidir. Kişi, komşusu tarafından yapılan ikramı küçümsememelidir. Komşusunun kendisine karşı güvenini zedeleyen sözlü ya da fiili her türlü davranıştan kaçınmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında komşunun iyi ya da kötü şahitliğinin büyük önem arz ettiği mesajını vurgular. Bu nedenledir ki, kişinin diğer komşusuna iyi mi yoksa kötü mü olduğu değerlendirmesi, Allah katında bir şahitliktir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşularına iyilik yapmalıdır. Müslüman, komşularıyla yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma içerisinde olmalı, onlara karşı son derece kucaklayıcı, bağışlayıcı ve hoşgörülü davranışlar sergilemelidir.
0: Kırk hadiste iyilik.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle bir benzetme yapıyor. Bir yol düşünün. Dosdoğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar var. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor. Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin. Ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne yapıyorsun? Orayı sakın açma. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın diyorlar. İşte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılarsa onun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı Yüce Allah'ın kitabı, yolun ortasındaki davetçiler de Yaradan'ın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir. Şehr bin Havşeb anlatıyor. Allah Resulü'nün ölümünden sonra onun dualarını merak ettim ve müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye giderek, "Ey müminlerin annesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi?" dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu: "Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl." Ben kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl diye neden çok dua ediyorsun?" dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. O, dilediği kulunun kalbini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır."

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Büyük Zafer'den Zorlu Sınava, Bedir ve Uhud. İkinci Bölüm. Peygamber Efendimiz cumartesi sabah namazından hemen sonra Uhud'a hareket etti. Bölgeye vardılar. Önlerinde Ayneyn Tepesi vardı. Tepenin Uhud'a doğru sol tarafında, yani Uhud'un batı cihetinde müşrikler mevzilerini kurmuştu. Hazreti Peygamber bu tepenin stratejik açıdan son derece önemli olduğunu gördü. Buraya Abdullah bin Cübeyr komutasında 50 okçu yerleştirdi. Bu sebeple bu tepeye Okçular Tepesi denmiştir. Okçuların görevi düşmanın bu tepeyi dolaşarak Müslümanları arkadan vurmasına mani olmaktı. Bir saldırı durumunda oklarıyla buna engel olacak, gerekirse Hazreti Peygamber'den takviye isteyeceklerdi. Okçulara kendisinden emir gelmedikçe kesinlikle tepeden ayrılmamaları talimatını veren Peygamber Efendimiz, ana kuvvetlerle Ayneyn Tepesi'nin sağ tarafından geçerek Uhud'un doğu tarafına intikal etti ve Ayneyn Tepesi solunda kalacak şekilde yönü batıdaki düşmana karşı cephesini oluşturdu. Harp, dönemin adetleri üzere mübareze denilen teke tek muharebe ile başladı ve meydana çıkan müşrik sancaktarları arka arkaya öldürüldüler. Düşmanın morali bozulmuştu ama yine de saldırdılar. İslam askerleri ise sarsılmaz bir iman ve üstün bir cesaretle karşı koydular. Şiddetli bir muharebe başladı. Çok geçmeden müşrikler dağıldı. Gerilemeye ve nihayet dönüp kaçmaya başladılar. Müslümanlar da peşlerine düştü. Bu arada ganimet toplamaya başladılar. Zafer kesin gibi gözüküyordu. Bunu gören Ayneyn Tepesi'ndeki okçular da harp meydanına inip ganimet almak istediler. Komutanları Abdullah bin Cübeyr onları uyararak Hazreti Peygamber'in kesin talimatını hatırlattı. Ama onlar, "Allah'ın Resulü düşman tehlikesine karşı böyle söylemişti. Şimdi tehlike yok artık, zafer kazanıldı. Hazreti Peygamber zafer sevinciyle bizi unutmuştur. Biz de gidip kardeşlerimiz gibi ganimet alacağız," dediler. Abdullah bin Cübeyr emre itaat eden sadece 10 kişiyle kaldı. İşte bu durum birdenbire her şeyi değiştirdi. Bu sırada müşriklerin süvari birliği komutanı olan Halid bin Velid mütemadiyen bu tepeyi kolluyordu. Esasen iyi bir komutan olan Halid bu tepenin stratejik konumunu görmüş ve harbin başladığı ilk anlardan itibaren birkaç kez buraya saldırarak Müslümanların arkasına sarkmayı denemişti. Ama her defasında okçular tarafından durdurulmuştu. Şimdi ise okçuları kendisine engel olamayacak kadar zayıflamıştı. Halid derhal bu fırsatı değerlendirdi. Tepeye hücum etti. Okçuların hepsi şehit oldular. Halid ise Müslümanların arkasına sarkmıştı. Durumdan habersiz olan Müslüman askerler arkadan ani bir saldırıya uğradılar. Bu sırada durumdan haberdar edilen Ebu Süfyan da kaçan müşrik askerlerini toplayıp döndü. Şimdi Müslümanlar iki ateş arasında kalmıştı. Ganimet toplamak için harp nizamı ve saf düzeni dağılmış bulunan Müslüman askerleri dört bir taraftan hücuma uğruyorlardı. Bu hengamede Müslümanlar ağır yaralar aldılar. Birçok şehit verildi. Şehitlerin başında da Seyyid-ü Şüheda, şehitlerin efendisi diye anılacak olan Hazreti Hamza vardı. Sırf onu öldürmek üzere fırsat kollayan Vahşi, Hazreti Hamza önüne kattığı kafirleri kılıçtan geçirerek yanına kadar geldiği sırada mızrağını fırlatmış ve Hamza'yı şehit etmişti. Can pazarı yaşanan bu safhada şüphesiz müşriklerin asıl hedefi Peygamber Efendimiz'di. Özellikle Abdullah bin Kamiye, Utbe bin Ebu Vakkas, Abdullah bin Şihab ve Übey bin Halef Hazreti Peygamber'i öldürmeye ahdetmişlerdi. Durmadan ona saldırıyorlardı. Böyle bir hücum anında Abdullah bin Kamiye, Hazreti Peygamber gibi zırha büründüğü için ayırt edemeyerek Müslümanların sancaktarı olan Mus'ab bin Umeyr'e saldırmış ve ona öldürücü bir darbe vurmuştu. Mus'ab kanlar içinde yere düşerken Abdullah bin Kamiye sevinç çığlıkları atarak döndü.

de Muhammed'i öldürdüm diye bağırıyordu. Bu haber birden Uhud'da yankılandı. Kafirler sevindiler. Ashab-ı kiramsa ne yapacağını şaşırdı. Gerçeği bilmediği için canının telaşına düşen, Uhud'un kayalıklarına doğru kaçanlar olduğu gibi Medine yolunu tutan bazıları da çıktı. Haber kısa sürede Medine'ye ulaşmıştı. Aralarında Hazreti Peygamber'in kızı Fatıma, eşi Hazreti Ayşe, halası Hazreti Safiye'nin de bulunduğu kadınlar da dahil bir grup Uhud'a koştular. Ama Uhud'daki diğer bir grup, Allah Resulü öldürülmüşse bundan sonra hayatın ne anlamı var diyerek kılıcına sarılmış, düşmanla kıyasıya savaşıyordu. Bu esnada Hazreti Peygamber'in yanında bulunan sahabilerden birisi, dağılan İslam askerlerini toparlayabilme ümidiyle Allah Resulü'nün öldürülmediğini ilan ederek ashabı oraya çağırdı. Karışıklıkta bu sesi duyan Müslümanların sayısı ne yazık ki çok değildi. Ama müşrikler için hedef gösterilmiş oluyordu. Yoğunlaşan saldırılar sebebiyle Hazreti Peygamber birkaç darbe aldı. Başındaki çelik miğfer kırılmış, iki halkası yanağına batmış, yüzü bir anda kanlar içinde kalmıştı. Tam karşıdan atılan bir taş ön cepheden yüzüne isabet etmiş, dudağı patlamış ve bir dişi kırılmıştı. Kafirlerin önceden açtığı ve üzerini kamufle ettiği derince bir çukura düşmüş, dizi ve beli ciddi şekilde berelenmişti. Ashabtan birkaç kişinin yardımıyla çukurdan çıkarılan Hazreti Peygamber'in üzerindeki zırha rağmen bir kolunda da yara vardı. Aslında bu sırada Peygamber Efendimiz'in yanında kalmayı başarmış az sayıda bir avuç sahabi onun etrafında pervane gibi dönüyor, dört bir taraftan gelen hücumlara bedenleriyle siper oluyorlar, düşmanı püskürtmeye çalışıyorlardı. Ebu Dücane bunlardan birisiydi. Hazreti Peygamber'in önünde canlı kalkan olarak duruyor, harbin başlangıcında hakkını vermek üzere Hazreti Peygamber'den aldığı kılıçla düşmanı uzaklaştırmaya çalışıyordu. Talha bin Ubeydullah, Peygamber Efendimiz'e doğru gelen bir oku son anda fark etmiş, o isabeti almasın diye uzattığı eli parçalanmış, koluna da bir kılıç darbesi almıştı. Bu sebeple çolak kalan Talha, eli kolu kanlar içerisinde olmasına rağmen Hazreti Peygamber'in yanından bir an olsun ayrılmadı. Sa'd bin Ebu Vakkas, Resul-i Ekrem'in önünde durmuş, ona saldıranlara ok atıyordu. Çok iyi ok kullanan Sa'd'a, Hazreti Peygamber de ok veriyor ve "At ey Sa'd, anam babam sana feda olsun" diyordu. Askerlere su vermek, yaralıları tedavi etmek için Uhud'a gelmiş birkaç hanım vardı. Bunlardan birisi Ümmü Ümare Nesibe, Hazreti Peygamber'in zor durumda olduğunu görünce yerden bir kılıç kapıp onun yanına koştu. Resul-i Ekrem'in etrafında pervane gibi dolaşıyor, ona yaklaşan tehlikelere karşı koyuyordu. O gün 13 yara alan Nesibe'nin omuzundaki yarası oldukça derindi. Buna rağmen çarpışmaya devam etti. Kendisine destek veren kocası ve iki oğlunu da savaşa teşvik ediyordu. Onun canı pahasına sergilediği bu gayret Peygamber Efendimiz'in gözünden kaçmamıştı. Sağıma bakıyordum, Ümmü Ümare'yi görüyordum, soluma bakıyordum, Ümmü Ümare'yi görüyordum buyurarak onu takdir ve tatif eden Hazreti Peygamber, Nesibe'nin yarası tedavi edilirken bizzat onunla ilgilenmiş ve ona dua etmek için ellerini açmıştı. Bunu gören Nesibe rica etti. "Ey Allah'ın Resulü, bizi cennette sana komşu kılması için Rabbimize dua eder misin?" "Ya Rabbi, bunları cennette komşularım kıl" diye dua etti sevgili Peygamberimiz. "Artık dünyada başıma ne gelirse gelsin, hiç aldırmam" diyordu Nesibe validemiz. Hem kendisini hem de askerlerini kuşatan düşman saldırıları altında Peygamber Efendimiz ve ashabı çarpışa çarpışa Uhud'un yamaçlarına yaklaşmışlardı. Kayalıklara varınca burada kendilerini daha iyi koruma imkanı buldular. Arkalarını dağa vermişlerdi. Müşriklerin arkadan saldırma tehlikesi yoktu. Kayalıklar siper oluyordu. Okları tükenmiş olsa bile taşlar ve molozlar işe yarıyordu. Ebu Süfyan ve adamları bu durumda daha fazla bir şey yapamayacaklarını anladılar ve çekildiler. Ama harp meydanı onlara kalmıştı. 22 veya 23 ölülerine karşılık Müslümanların 70 şehidi vardı. Hınçlarını ve intikam duygularını bunlardan çıkardılar. İnsani olup olmadığını, vicdana sığıp sığmadığını düşünmüyorlardı bile. Cesetleri tanınmaz hale getirdiler. Vahşetin en korkuncu Hazreti Hamza'ya yapılmıştı. Kölelikten kurtulma adına onu şehit eden zenci köle Vahşi, Hazreti Hamza'nın karnını yarıp ciğerini sökmüştü. Kestiği bir parçayı Ebu Sufyan'ın karısı Hind'e götürdü. Bu sırada Peygamber Efendimiz, Uhud'un ortasında iki büyük kayanın yukarıdan birleşmesiyle oluşmuş mağarayı andıran aralığa sığınmıştı.
Gayet korunaklı bu sığınakta Hazreti Peygamber tedavi edildi. Yanağına batan miğferin halkalarını çıkarmak hiç de kolay olmadı. Kemiğe girdiği anlaşılan bu parçaları eliyle çıkaramayan Ebu Ubeyde dişleriyle asılıp çekti. İki dişi kırıldı. Halkalar çıkarıldı ama bu defa yaradan kan fışkırmaya başladı. Epey uğraştıktan sonra Hazreti Fatıma'nın yaktığı bir hasır parçasının külleri yaraya basıldı ve kanama güçlükle durduruldu. Diğer sahabiler de azıcık nefes almışlardı. Bir kısmı bu mağaranın önünde, bir kısmı siper edindikleri kayaların arkasında dinlendiler ve yaralarının sargısıyla meşgul oldular. Bu esnada kayalıkların önünde Ebu Süfyan belirdi. Biraz zafer edasıyla mağrur ama biraz da tedirgindi. Atıyla bir o tarafa bir bu tarafa dolaştı, sonra kayalıklara doğru bağırdı. ''Muhammed orada mı? Muhammed aranızda mı?'' Hazreti Peygamber'in işaretiyle kimse cevap vermedi. ''Oh olsun, demek ki ölmüş.'' dedi sevinçle ve ekledi. ''Peki Ebu Bekir, o aranızda mı?'' Yine cevap verilmedi. Buna da sevindi Ebu Süfyan, tekrar bağırdı. ''Ömer'den ne haber?'' Cevap yoktu. ''Hepsi ölmüş, pek iyi olmuş.'' derken, Hazreti Ömer daha fazla dayanamadı ve bağırdı kayalıkların arkasından. ''Yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı, bunların hepsi sağ.'' Ebu Süfyan şaşırdı, emin olmak için sordu. ''Doğru söyle ey Ömer, Abdullah bin Kamiye Muhammed'i öldürdüğünü iddia ediyor. Ama ben sana daha çok inanırım. Muhammed sağ mı?'' ''Evet'' dedi Hazreti Ömer. ''Sağ, seni duyuyor ve dinliyor.'' Hüsrana uğradı Ebu Süfyan, korktuğu buydu. Bir şey elde edememiş, emellerine erememişlerdi. Yine de cahiliye damarı kabardı ve bağırdı. ''Yüce ol ey Hübel, yüce ol ey Hübel.'' Hazreti Peygamber'in emriyle Ömer Efendimiz cevap verdi ve aralarında şu konuşmalar geçti. ''Allah en yücedir.'' Bizim uzağımız var, sizin uzağınız yok. Allah bizim Mevlamızdır, sizin Mevlanız yok. Savaş sırayladır, bugün Bedir'e denk bir gündür. Bedir'deki 70 ölüye karşılık bugün sizden 70 ölü. Hanzale'ye karşılık Hanzale. Yanılıyorsun ey Ebu Süfyan, sizin ölüleriniz cehennemdedir, bizim şehitlerimiz ise cennette. Bir de, dedi Ebu Süfyan, harp meydanında ölülerinize yapılmış hoşunuza gitmeyecek bazı şeyler göreceksiniz. Bunları ben emretmedim ama engelde olmadım. Arkasından ekledi. Sizinle kozumuzu ertesi yıl bu aylarda Bedir'de paylaşalım. Yine Hazreti Peygamber'in emriyle Hazreti Ömer cevap verdi. İnşallah kozumuzu ertesi yıl Bedir'de paylaşırız. Ebu Süfyan kayalıklar önünden çekilip gitti. Kısa bir süre sonra da eşyalarını develerine yükleyip Uhud'dan ayrıldılar. Peygamber Efendimiz ve ashabı harp meydanına indikleri zaman karşılaşılan manzara tüyler ürperticiydi. Şehitlere ve özellikle Hazreti Hamza'ya yapılanlar hepsinin yüreğini dağladı. Hazreti Peygamber'in gözlerinden de yaşlar süzülüyordu. Halasını kastederek, ''Bari'' dedi, ''Safiye'yi buraya yaklaştırmayın, kardeşine yapılanları görmesin.'' Safiye validemizse, duydum Hamza'ya yapılanları. Allah uğrunda bunlar çok değil, sabredeceğim. Zaten biz Allah'ın kullarıyız ve ona döneceğiz dedi. Gelip başında ağladı. Şehitler oraya defnedildi. Defin esnasında da göz yaşartıcı olaylar yaşandı. Mesela İslam sancaktarı, Medinelilerin Müslüman olmasında büyük gayretleri olan başarılı davetçi Mus'ab bin Umeyr defnedilirken, üzerine örtülecek örtü kısa geldi. Başı kapatıldığı zaman ayağı açıkta kalıyor, ayağı kapatılınca başı açılıyordu. Vaktiyle Mekke'nin en zengin ailelerinden birine mensup olup, göz kamaştırıcı ipekli elbiseler giyen Mus'ab, Müslüman olunca ailesi tarafından dışlanmıştı. Şimdi de doğru dürüst bir kefeni yoktu. Örtü başına çekildi, ayakları otlarla kapatıldı. Defin işi tamamlandıktan sonra Peygamber Efendimiz vakit kaybetmeden Medine'ye gitti. Düşman ordularının dönüp Medine'ye saldırmasından korkuyordu. Nitekim Ebu Süfyan ve komutanları arasında bu husus tartışılmıştı. Bazı komutanlar istedikleri neticeyi elde edemediklerini söyleyerek dönüp Medine'ye saldırmayı teklif ediyordu. Bu tehlike dolayısıyla Hazreti Peygamber bizzat kendisi ve ashabı yaralı olmasına rağmen Medine'ye girişinin hemen ertesi günü müşrik ordusunu takibe karar verdi. Sadece bir gün önce Uhud'da bulunanlara katılma izni vererek askerliğini topladı. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bu takibe iştirak etmek istediyse de kabul etmedi. Yaklaşık 500 kişilik İslam birliği
Hazreti Peygamber'in komutasında Medine'ye

0: yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Hamraülesed mevkiine kadar geldi. Mekke ordusu da az uzakta mola vermişti. Akşamleyin Peygamber Efendimiz her bir askerin ayrı ayrı ateş yakmasını emretti. Böylece Ebu Süfyan ve adamları peşlerinde büyük bir ordunun olduğunu zannedecek ve gözleri korkacaktı. Öylece de oldu. Müşrikler telaş içinde oradan uzaklaştılar. 3 veya 5 gün Hamraülesed'de bekleyen Hazreti Peygamber Medine'ye döndü. Bedir'deki büyük zaferden sonra Uhud'da Müslümanlar zorlu bir sınav vermişlerdi. Okçular Tepesi'ndeki sahabilerin Hazreti Peygamber'in emrini yorumlayarak mevzilerini terk etmeleri onları büyük bir sıkıntıya düşürmüştü. Üstelik bunu İslam ümmeti için en büyük tehlikelerden biri olan dünyevileşmenin ilk belirtileri olarak yapmışlardı. Harbin kazanıldığı zannıyla da olsa ganimet sevdası onlara çok ağıra mal olmuştu. Ama yapılması gereken bu hatanın altında ezilip moral ve güç kaybederek bir kenara çekilmek olmamalıydı. Hangi konum ve durumda bulunursa bulunsun Müslüman, zillet ve meskenet değil, sadakat, samimiyet ve gayret içinde olmalıydı. Nitekim Uhud gazvesinden sonra inen bir ayetle ashab-ı kiram teskin edildiler. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, üstün olan sizlersiniz. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, şüphesiz o topluluk da, müşrikler de, Bedir'de benzeri bir yara almıştı. İşte iyi ve kötü günleri insanlar arasında böyle döndürür dururuz. Allah sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez. Peygamber Efendimizin Hamraülesed gazvesiyle müşriklerin peşine düşmesi ve onların gözünü korkutması da bu anlayışın en güzel örneğidir.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." buyurdu.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten

içtikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa, isterim ki borç için sakladığımdan başka bir şey 3 gece dahi yanımda kalmasın."

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.
3: Bir gün Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de Hacerül Esved'in rüknün yanında otururken gördüm. Başını kaldırıp gökyüzüne bakarak güldü ve 3 defa Allah Yahudilere lanet etsin dedi. Daha sonra da Allah onlara iç yağını haram etmişti. Ama onlar yağları satıp parasını yediler. Halbuki Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram ettiğinde onların parası da haram olur buyurdu.

Bir gün Medine'deki bir grup Yahudi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Bilinen selamlama cümlesi olan "Esselamu aleyküm" ifadesini basit bir kelime oyunuyla değiştirerek "Essamu aleyküm, ölüm üzerinize olsun" dediler. Orada bulunan Hazreti Ayşe, Yahudilerin bu kabalıkları karşısında kendini tutamadı ve onlara "Allah'ın laneti ve gazabı da sizin üzerinize olsun" diye karşılık verdi. Bunun üzerine şefkat ve merhamet elçisi eşine hitaben "Sakin ol ey Ayşe, kibar ve nazik olmalı, kaba davranmaktan ve çirkin konuşmaktan da sakınmalısın" buyurdu. Onların ne söylediklerini duymadın mı diye soran Hazreti Ayşe'ye Resulullah şu karşılığı verdi: "Ben de onlara ve aleyküm, sizin üzerinize de" diyerek karşılık verdim ya.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı? Tarık bin Eşyem'den radıyallahu an şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Ama Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takatı yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzaktı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in yüzük ve mühründen bahsedeceğiz. Peygamber Efendimizin hayatında kullandığı eşyalar, onun şahsiyetini, ölçüsünü ve hayata bakışını anlamamız açısından büyük önem taşır. Bu eşyalar arasında yüzük ve mühür, hem günlük hayatına hem de peygamberlik ve liderlik görevine dair önemli ipuçları sunar. Fahri Kainat Efendimizin Medine'ye yerleşmesinin 6. yılında Hicaz bölgesinin neredeyse tüm kabileleri İslam devlet sancağı altında toplanmıştı. Sıra devletler arası münasebetlere gelmişti. O devirde Hicaz bölgesini çevreleyen bir hayli devlet bulunuyordu. Yemen'de, Umman'da, Mezopotamya bölgesinde, Suriye'de, Mısır'da, Habeşistan'da irili ufaklı birçok devlet vardı. Yeni kurulan İslam devletinin diğer devletlerce tanınması ve benimsenmesi için hicretin 6. senesi bütün bu komşu devletlere mektup gönderme durumu hasıl oldu. O dönemde devlet başkanları mühürsüz mektupları kabul etmedikleri için Peygamberimiz de bu uygulamaya uygun şekilde bir mühür yüzük yaptırmıştır. Hazreti Peygamber'in mührü aynı zamanda yüzük biçimindedir. Yani mühür ayrı bir araç değil, parmağa takılan bir yüzük olarak kullanılmıştır. Hazreti Peygamber bu mühürle dönemin büyük hükümdarlarına mektuplar göndermiş, onları İslam'a davet etmiştir. Böylece mühür sadece bir idari araç değil, aynı zamanda tebliğ görevinin bir parçası haline gelmiştir. İslam'ın mesajı, bu küçük ama anlamı büyük yüzük aracılığıyla farklı coğrafyalara ulaşmıştır. Yüzük son derece sade ve gösterişten uzaktır. Kıymetli ve pahalı taşlarla süslü değildir. Genellikle gümüşten yapıldığı belirtilir. Bu tercih, Hazreti Peygamber'in hayatının her alanında görülen sadelik anlayışıyla birebir örtüşür. O, hiçbir zaman süslenmeyi veya ihtişamı öncelememiş, ihtiyaç kadarını yeterli görmüştür. Mühür yüzüğünün kaşı da dikkat çekicidir. Yüzüğün kaşında üç satır halinde Muhammed Resulullah ifadesi yer alır. Bu ifade sadece bir isim veya unvan değil, İslam'ın temel inancını yansıtan güçlü bir mesajdır. Mühürde yer alan bu söz, gönderilen mektuplarda Efendimizin Allah'ın elçisi olarak yaptığı davetin resmi ve açık bir ifadesi olmuştur. Peygamber Efendimiz mühür yüzüğü genellikle parmağında taşımış. Ancak yüzüğün kullanımı ile ilgili muhtelif rivayetler mevcuttur. Genel olarak sağ elinde taşıdığı rivayetleri ağır basmakla birlikte zaman zaman sol eline taktığı da gelen rivayetler arasındadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bu mühür yüzük sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman tarafından da kullanılmıştır. Bu durum, mührün sadece bir eşya değil aynı zamanda peygamberi bir hatıra ve devlet geleneğinin devamı niteliğinde olduğunu gösterir. Ancak Hazreti Osman döneminde bu mühür yüzük bir talihsizlik sonucu kaybolmuştur. Rivayetlere göre yüzük bir kuyuya düşmüş ve tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Bu kayıp sahabe arasında büyük bir üzüntüye sebep olmuştur. Çünkü bu yüzük Peygamber Efendimiz'den kalan önemli bir hatıradır. Hazreti Peygamber'in yüzüğü ve mührü sadeliği, ölçüyü, sorumluluğu ve temsil bilincini bir arada yansıtır. Küçük bir yüzükte büyük bir peygamberin ahlakı, liderliği ve tebliğ anlayışı saklıdır. Bu yönüyle mühür yüzük bize sadece bir tarih bilgisi değil aynı zamanda derin bir hayat dersi sunmaktadır. Bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

0: Hikayeyi almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
2: İhsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da o seni görmektedir. İhsan, güzellik, güzelleştirmek ve her şeyi güzel yapmak, güzel hale getirmek demektir. İnsanın her türlü iş, davranış ve tutumunu Allah Teala'nın kendisini gördüğünü bilerek onun beğenisini ve rızasını kazanacak şekilde yapmaya çalışmasıdır. İhsan, kendimize, Rabbimize ve birbirimize karşı samimiyetin adıdır. İmanımızın ve ibadetlerimizin özüdür. Cenab-ı Hakk'a kullukta en üstün mertebedir. Güzel ahlakın zirvesidir. İhsan, kendimize, Rabbimize ve çevremizdekilere karşı takındığımız bir tavırdır. Kendimize karşı ihsan görevimiz, bedenimizi, en önemli servetimiz olan sağlığımızı korumaktır. İhsan, biz insana şah damarından daha yakınız buyuran Rabbimizin varlığını, hayatın her anında hissetmektir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah, yaptıklarınızı görmektedir. Ayeti gereğince daima ilahi gözetim altında, Rabbimizin huzurunda, O'nun ikramına ve yardımına muhtaç olduğumuz şuuruyla yaşamaktır. Birbirimize karşı ihsan, müminler topluluğu olarak gönlümüzü ve yüreğimizi birbirimize açmaktır. Kardeşlerimize karşı dargınlık ve kırgınlık beslememektir. Kin ve nefreti yüreğimizde barındırmamaktır. Anne ve babamıza, eşimiz ve evladımıza, kardeşimiz ve arkadaşımıza, komşularımız ve yakınlarımıza merhamet ve muhabbet beslemektir. Bu fani dünyayı birbirimizin cenneti kılma çabasıdır. Dünyadan ahirete uzanan zorlu yolun sonunda hep birlikte kurtuluşa erebilme gayretidir. Mümin, bu dünyada yapıp ettiklerim, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm, alemlerin Rabbi içindir diyerek ihsan bilinciyle yaşar. Daima Allah'ın gözetiminde olduğunu bilerek hayatını sürdürür. Her türlü iyi özelliği kendisinde toplamak için çaba sarf eder. Yaptığı işleri en güzel şekilde yerine getirmek için gayret gösterir. Allah'a layık bir kul ve topluma faydalı bir insan olabilme yolunda samimiyetten ayrılmaz. Müminin tek dileği, Peygamberimizin şu duasında olduğu gibi, hem maddi hem de manevi varlığıyla güzel ahlakı temsil etmektir. Allah'ım, benim bedenimi en güzel şekilde yarattığın gibi, ahlakımı da en güzel olana dönüştür. Amin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok" dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" Ben, "Ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi" deyince, "Kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden "Keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım" dedim.

0: Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın, "Ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna şöyle karşılık vermiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" Bunun üzerine ihtiyar, "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün" deyince Peygamberimiz, "O halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu" buyurmuştur. Topal bir sahabi olan Amr bin Cemuh bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ne dersin eğer ben şehit oluncaya kadar Allah yolunda savaşırsam, cennette bu topal ayağım düzelmiş bir şekilde yürüyebilecek miyim?" diye sorunca, Hazreti Peygamber, "Evet" dedi. Bunun üzerine Amr, kardeşinin oğlu ve hizmetçileri Uhud Savaşı'nda birlikte savaşarak şehit oldular. Savaş meydanında cenazesiyle karşılaşan Hazreti Peygamber, "Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim" buyurdu. Ve onun emriyle bu üç mücahit aynı kabre konuldular.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz."

Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu Sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed.

dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah zalime biraz mühlet verir. Bir kere de onu yakaladı mı kaçmasına imkan vermez buyurdu. Sonra zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. Ayetini okudu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti.

Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Süraka bin Cüşum der ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, kendi develerim için çevirdiğim havuzuma gelen kayıp develeri sularsam bana bir ecir var mı diye sordum. Şöyle buyurdu. Evet, ciğeri kavrulan her canlıya yapılan iyilikten dolayı sevap vardır.

Sadaka olarak nitelendirdiği tebessüm, Peygamberimizin yüzünden hiç eksik olmazdı. Nitekim Cerir bin Abdullah, Müslüman olduğum andan itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine girmeme her zaman izin vermiş ve beni nerede görse gülümsemiştir demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in dost ve yakınlarıyla ilişkileri konusunu anlatmak istiyoruz sizlere dilimizi döndüğünce. Değerli dostlar, bu aleme son peygamber olarak gönderilen peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa, 20 Nisan 571 yılında Mekke'de doğmuş, 610 yılında 40 yaşında peygamber olmuştur. Peygamberimiz, peygamberlik döneminden evvel yaşadığı 40 yıllık ömrü boyunca herkes tarafından sevilip takdir edilmiş, Muhammedül Emin,

güvenilir Muhammed demişlerdi kendisine. Allah Resulü kendisine indirilen kitabın adeta ete kemiğe bürünmüş mücessem halidir. Nitekim müminlerin annesi Hazreti Ayşe kendisine onun ahlakı sorulduğunda veciz bir ifadeyle onun ahlakı Kur'an'dı demiştir. Peygamberimiz peygamberlik öncesinde de sonrasında da iyi arkadaşlara sahipti. Bunlardan biri de Sa'ib bin Abdullah'tı. Mekke'nin fethi günü Müslüman olmak için Allah Resulüne gelmiş, övgü dolu sözlerle Allah Resulüne takdim edilmişti. Peygamber Efendimiz onun hakkında bu övücü sözleri duyunca, "Onu bana anlatmayın, cahiliye döneminde o benim arkadaşımdı." diyerek arkadaşını zaten tanıdığını ifade etti. Sa'ib ise peygamberimizin bu sözlerine, "Evet ey Allah'ın Resulü, siz ne güzel dostunuz." diyerek karşılık veriyordu. Allah Resulü'nün dostları içerisinde sahibi sır, yani sır sahibi sırdaş diye bilinen kimseler vardı. Huzeyfe bin el-Yaman bunlardan biriydi. Sahabiler gizemli gibi gördükleri bazı haberleri sadece Huzeyfe'den duydukları için ona peygamberin sırdaşı derlerdi. Hazreti Huzeyfe bu vasfı taşıma sebebine ilişkin yaptığı açıklamasında kıyamete kadar olacak her fitneyi şu an insanlar içerisinde en iyi bilen benim. Bu aslında Allah Resulü'nün kimseye söylemeyip sadece bana söylemesinden kaynaklanan bir şey de değildir. Allah Resulü benim de bulunduğum bir mecliste konuşuyordu. Bu arada kendisine ileride vuku bulabilecek hadiseler soruldu. O da onları saymaya başladı. Bugün artık orada bulunanlar içerisinde benden başka hiç kimse hayatta kalmadı diyordu. Değerli dinleyicilerimiz, hiç düşündünüz mü acaba Hazreti Peygamber'in dostlarıyla ilişkisi nasıldı? Dilerseniz sohbetimize bu sorunun cevabıyla devam edelim. Peygamber Efendimiz dostlarına çok değer verir, onlar için fedakarlıklarda bulunurdu. Onlarla birlikte olduğu ortamlarda en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesi kucaklar, kıymetli addederdi. Yeri geldiğinde dostlarına kendi elleriyle ikramda bulunduğu bile olmuştu. Allah Resulü'nün dostlarına gösterdiği bu tevazu ve yakınlık elbette ki karşılıksız kalmıyordu. Ashab da her fırsatta Allah Resulü'ne olan sevgi ve bağlılıklarını ifade etmekteydi. Onlara göre kendilerine Allah Resulü'nden daha sevimli kimse yoktu. Ashab Peygamber Efendimiz'e öylesine bağlıydı ki yeri geldiğinde onun için canlarını feda etmekten bile çekinmezlerdi. En sıkıntılı zamanlarında dahi onun yanında olmuş ve ona olan güvenlerini hiçbir zaman yitirmemişlerdi. Kur'an'ın da işaretiyle dostları Hazreti Peygamber'i kendi canlarından daha aziz bilmişlerdi. Allah Resulü de onlara güveniyordu. Zira dostluk karşılıklı güven ve özveri isterdi. Allah Resulü, ashabının ve dostlarının başına gelen bir sıkıntıya kendi başına gelmiş gibi üzülür ve onların bu sıkıntılarını paylaşırdı. Kur'an-ı Kerim onun bu halini şöyle tasvir eder. "Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir." Kutlu Nebi, dost ve arkadaşlarını tıpkı bir baba şefkatiyle kucaklar, hastalandıklarında ziyaretlerine gitmeyi ihmal etmez, kimi zaman hasta yatağında yatan bir dostu için gözyaşlarını tutamadığı olurdu. Peki Hazreti Peygamber'in dost seçimi konusundaki tavsiyeleri nelerdir? Şimdi de bu soruya cevap arayalım dilerseniz. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz dost seçimi konusunda ashabına, "Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk ettiğine iyi baksın." tavsiyesinde bulunmuştur. Onun dostları da kendisi gibi güzel ahlaklı, sadık ve vefakar.

kar insanlardı. Çünkü ancak yaratıcısına karşı sorumluluklarını yerine getiren bir dost, insanın dünya ve ahiret mutluluğuna katkıda bulunabilirdi. Bugün olabildiğince yalnızlaşan insan, başı sıkıştığında, hastalandığında ya da yalnız kaldığında hiçbir menfaat beklemeden ona elini uzatıverecek ve sıkıntılarını paylaşacak dostluklara muhtaçtır. Hem de bu dünyada sıkıntılarımızı ve mutluluklarımızı paylaşacak, hem de ahirette bizleri selamete çıkaracak dostluklara muhtacız hepimiz, öyle değil mi? Bu vesileyle bir soru daha sormak istiyorum konumuzla ilgili. İnsan için gerçek dost kimdir? Hiç düşündünüz mü? Bu konuda Kur'an'daki ayetlerden bir tanesi şöyledir. Allah sizi sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ayet-i kerimede farklı din mensubu kimselerle insani ilişkilerin sürdürülmesi engellenmese de gerçek dostluk için inanç birliği esas olarak sunulmaktadır. Dostlukta önemli hususlardan biri de muhatabımızı tanımaktır. Peygamberimiz bir gün yanı başındaki İbni Ömer'e kendisinden bir şeyler isteyen kişiyi tanıyıp tanımadığını sorunca İbni Ömer'in "Tanıyorum." demesi üzerine ismini öğrenmek istemiştir. Ancak İbni Ömer "ismini bilmiyorum" diye cevap vermiş. Peygamberimiz "evi nerededir?" diye sorduğunda evinin nerede olduğunu da bilmediğini söylemiş İbni Ömer. Bunun üzerine Allah Resulü "bu tanıma değildir" buyurmuştur. Zira söz konusu bilgiler dosttan haber alınamadığında soruşturmayı, hasta olduğunda ziyareti, vefat ettiğinde de cenazesine katılmayı mümkün kılacak önemli kriterlerdir. Öyleyse dost edineceğimiz kişiyi önce iyi tanımamız gerekmekte, bu da özveriyi ve emeği gerektirmektedir. Emek verilmeyen, uğrunda fedakarlıklar gösterilmeyen birliktelikler, arkadaşlık olarak görülse de kalıcı dostluklara dönüşme imkanı olmaz. Dostluk, tanış olma ve göz aşinalığının ötesinde zorlukların ve anlaşmazlıkların yaşandığı dönemlerde iplerin gerildiği ve insanın zihnini çelecek düşüncelerin ortaya çıktığı anlarda anlam kazanır. Bu süreci başarıyla atlatan kalpler kalıcı dostluklara imza atabilir ancak. Konuyla ilgili güzel bir örnek de Hazreti Ömer'le şahitlik yapmak isteyen biri arasındaki konuşmada geçmekte. Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye "seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir." der. Orada bulunanlardan biri "ben bu kişiyi tanıyorum" diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek "nasıl bilirsin?" diye sorduğunda "adil ve şerefli biri olarak bilirim" diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" diye sorar bu defa. Adam "hayır" diye cevap verir. Hazreti Ömer bu defa "dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam yine "hayır" diye cevaplar bu soruyu da. Hazreti Ömer son olarak "güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğüm bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusunu yöneltir adama ve yine "hayır" cevabını alır. İşte o zaman Hazreti Ömer "sen onu tanımıyorsun" diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "git şahitlik için seni tanıyan birini getir" der. Değerli dinleyicilerimiz, dostsuz hayat desteksiz, dayanıksız ve sırdaşsız bir hayattır. Ev almadan önce komşu, yola çıkmadan önce de arkadaş edinilmesi tavsiyesine uyarak dostlar edinen kimse zor anında kendisine bir dayanak bulacak, hayatta karşılaşacağı olumsuzlukları yapayalnız üstlenmekten kurtulacaktır. Öte yandan dost edinilmesi kadar dostlukların sürdürülmesi de önemli. Bu konuda temel ilkelerden biri de Peygamber Efendimizin
Kardeşinle tartışma.

Konuşmaya girme. Onunla incitici biçimde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme hadisi şerifidir. Dostuyla arasındaki kırgınlığı 3 günden fazla sürdürmeyip barış için ilk adımı atan kimseler Peygamber Efendimiz tarafından övülmüştür. Konu dostluksa dosta yakışan da budur, öyle değil mi? Hazreti Peygamber'in dost ve yakınlarına karşı çok bağlı, vefalı, içten, samimi ve duygusal bir birlikteliği söz konusuydu. Henüz 18 aylıkken vefat eden oğlu İbrahim'in hastalığı iyice ilerlemiş ve can çekiştirmeye başlamıştı. Çocuklara karşı çok merhametli ve şefkatli olan Efendimiz'in gözleri dolmuştu. Onun bu halini gören sahabiler, "Siz de mi ağlıyorsunuz ey Allah'ın Resulü?" diye şaşkınlıklarını ifade edince o, "Göz ağlar, gönül mahzun olur ama biz ancak Rabbimizin razı olacağı şeyleri söyleriz," diye cevap verdi. İbrahim ruhunu teslim edince de şöyle buyurdu, "Eğer gidilecek bir yolu olmasaydı ve sonra giden öncekine kavuşmasaydı, şimdi farklı şeyler düşünecektik. İbrahim, gerçekten biz senden ayrılışımıza üzgünüz." Benzer bir sahneyi kızı Zeynep'in kızı olan Ümeyme adlı torununun vefatında bir kez daha yaşamıştı Peygamber Efendimiz. Gözlerinden yaşlar boşanan Efendimiz bir taraftan da "Alan da Allah, veren de Allah'tır" buyurarak başta kızı Zeynep olmak üzere etrafındakileri teselli ediyordu. Duygusal bir insan olan rahmet elçisi sadece kendi oğlu için ağlamış değildi. O ashabından birçok kişi için de gözyaşı dökmüştü. Örneğin ibadet ve taata çok düşkün dostlarından biri olan Osman bin Maz'un'un cansız bedenini öptüğünde de gözyaşları yanaklarını ıslatmıştı. Hastalığı sırasında bazı dostlarıyla birlikte ziyaret ettiği Sa'd bin Ubade'nin yanına girdiklerinde bütün ailesi onun etrafında toplanmıştı. Allah Resulü durumu öğrenmek için "Öldü mü Sa'd?" diye sorduğunda oradakiler "Hayır ey Allah'ın Resulü, ölmedi" demişlerse de Hazreti Peygamber duygulanıp ağlamış, Hazreti Peygamber'in ağladığını görünce oradakiler de ağlamıştı. Peygamberimiz rahat ve keyif ehli biri değildi. Daima kederli ve düşünceliydi. Asla lüzumsuz yere konuşmazdı. Diğer insanlar gibi o da sevinir ve neşelenirdi. Ka'b bin Malik o neşelenince yüzü ay parçası gibi aydınlanırdı ve biz sevindiğini bundan anlardık demektedir. Zaman zaman insanlarla ilişkilerinde mizaha yer vermekten kaçınmayan Allah Resulü güzel şakalar ve seviyeli espriler yapar ama bunları yaparken de asla hakikatten ayrılmaz, şakasına yalan karıştırmazdı. Hazreti Peygamber'in bu yönünü bilmeyenler onun şaka yaptığını görünce şaşırmış ve "Ey Allah'ın Resulü, sen de bizimle şakalaşıyorsun öyle mi?" demişlerdi de o, "Ben şaka yaparken de ancak hakikati söylerim" buyurmuştu. Evet, Allah Resulü de gülerdi ama kendinden geçercesine kahkaha atmazdı. O daima güler yüzlüydü ve gülüşü de hep tebessüm şeklindeydi. Hazreti Ayşe, "Ben Allah Resulü'nün hiçbir zaman küçük dili görünecek şekilde güldüğünü görmedim. O yalnızca tebessüm ederdi" demiştir. Peygamber Efendimiz duygularını bastırmaz, hissettiklerini dışa yansıtmaktan, hatta uygun bir şekilde yaşamaktan ve bunu da çevresindeki dostlarıyla paylaşmaktan çekinmezdi. Özellikle erkekler ağlamaz gibi söylemlerin yaygın olduğu kültürümüzde çoğu zaman insanlar duygularını bastırmaya zorlanmaktadır. Bastırılan duygular zaman içerisinde ya patlayarak bir takım sosyal problemlere yol açmakta yahut çeşitli ruhsal rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Halbuki bu tavırlarıyla Efendimiz duygularını bastırmayı değil, kontrol altına almayı, duygusal ve aşırı tepkiler vermeyi değil, duyarlı duruşlar sergilemeyi tercih etmektedir. Rahmet Peygamberi Efendimiz her yönüyle olduğu gibi duygu yönüyle ve dostlarıyla ilişkileri konusunda da

0: Müslümanlara örnek ve rehber olmuştur. Rabbim bu örneklikten bizi de hissedar eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim, kimi arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin, hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Aa, babam gelmiş, babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Nasıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet. Masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış? Buldum. Al bakalım, bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim, çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum, istediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik, seninle çölleri geçelim.
1: bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
2: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
2: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
2: Bak bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
2: Evet. Yemen işi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
2: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
2: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
2: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
2: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Neye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
0: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayır olsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
4: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı. Ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
5: Sonra ne olmuş baba?
1: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
0: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
1: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
0: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
1: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
0: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
1: Allah sizlerden de razı olsun.
6: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İyyâkum vel hasad. Fe innel hasede ye'kulul hasenâti kemâ te'kulun nârul hatab.
0: Hasetten kaçının. Ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Allah Teala insanları yaratmış ve bazı sınavlardan geçireceğini haber vermiştir. Bu sınavda başarılı olmanın yollarından biri de Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olup şükretmek ve diğer insanlara verilmiş nimetlerin de onların nasibi olduğunu kabul etmektir. Mülkün sahibi Allah'tır. O, dilediğine, dilediği zaman imkanlar sunar. Başkalarının kendisinden daha iyi imkanlara sahip olmasından rahatsızlık duymak anlamına gelen haset, Rabbimizin takdirine razı olmamak anlamı taşır ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan tüm güzellikleri yok eder. Sevgili Peygamberimiz bu tehlikeye dikkat çekmiş ve hasedin eski devirlerden beri devam ede gelen bir hastalık olduğunu hatırlatmıştır. Kontrol altına alınmayan kıskançlık duygusunun din kardeşliği ve sosyal barışa zarar vereceğine, dini kazırcasına yok edeceğine ve imanı zayıflatacağına dikkat çekmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte, bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz buyurulmaktadır. Başkalarının sahip olduğu nimetleri kıskanmadan aynı şeylere sahip olma arzusu anlamına gelen gıpta, hasetten farklı bir duygudur. Sınırları ihlal edilmediği sürece kişiyi geliştiren olumlu bir rekabettir. Peygamber Efendimiz sadece Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimsenin ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu malı hak yolunda sarf eden zenginin gıpta edilmeye layık olduğunu ifade etmiştir. Rabbimiz, insanların birbirlerine haset etmek yerine dua etmelerini, kendisinden istemelerini arzu eder. Nisa suresi 32. ayette mealen şöyle buyurulur. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Allah'ın lütfundan isteyin. Müşrik ve Yahudilerin kıskandığı sevgili Peygamberimiz ve müminler, hasetçileri Allah'a havale etmeleri sebebiyle tüm kıskançlıklardan korunmuşlardır. Zira Yahudiler son peygamberin kendilerinden biri değil de Hazreti Muhammed olmasını içlerine sindirememişler, Müslümanları kıskanıp onların dinlerinden dönmelerini istemişlerdir. Münafıklar, Müslümanların en küçük başarılarına, birlik, beraberlik ve gönül huzurlarına katlanamamış ve müminlerin başına gelen sıkıntılara sevinmişlerdir. Asıl haset edenler kendileri olduğu halde ganimetten pay almak için Müslümanları kıskançlıkla suçlamışlardır. Peygamber Efendimiz'e gönülden iman eden müminlerse kendilerini haset duygusundan korumak ve fedakarlık, diğerkamlık, cömertlik gibi erdemleri hayatlarında hakim kılmak için gayret göstermişlerdir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Resul-i Ekrem şöyle demiştir: size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her peygamberin ümmeti için yaptığı bir dua vardır. Bense duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım.

Ebu'l-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın Allah iyilik ve kötülükleri kaydeder dediğini belirtti ve sonra bunun anlamını şöyle açıkladı. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e veya daha fazlasına kadar çıkarır. Eğer kötülük yapmaya niyet eder de sonra onu yapmaktan vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Şayet kötü bir işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa Allah o kimse için sadece bir tek günah yazar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu an babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim helal lokma yer ve sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa, o kişi cennete girer.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet."

Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan.

Medine'nin genç alimi Ebu Said el-Hudri. Allah Resulü'nün hicret ettiği sıralarda Medine'de henüz 10 yaşlarında bir çocuk vardı. Babası ve annesi Medine'de İslam davetinin henüz başlarında Müslüman olmuşlardı. İnandıkları dinin gereklerini heyecanla yerine getiren bir ailede doğup büyüyen bu çocuk, Medine'yi teşrif eden Resulullah'ın etrafında pervane olmaya başlamıştı. Kimi zaman babasıyla, kimi zaman yalnız başına Hazreti Peygamber'in

sohbetine iştirak ederdi. Mescid-i Nebevi'nin inşası sırasında küçük yaşına ve çelimsiz vücuduna bakıldığında kendisinden hiç beklenmeyecek bir güç ve çabayla taş taşıdı. Öyle bir çocukluk dönemi geçirdi ki kah Mescid-i Nebevi'nin avlusunda oyun oynar, kah Peygamber Efendimiz'in yanı başında büyükler gibi hizmet ederdi. Suffe'den olabildiğince istifade eden bu talihli çocuk, zaman zaman da boyundan büyük bir kılıçla savaş talimi yapardı. Bedir Savaşı şartları oluşmuştu. Çocuk, küçük bedenine rağmen kocaman yüreğinde hissettiği iman davası uğrunda sınav verecekti. Bunun için uzun zamandır pratik de yapmış, yer yer güreş tutmuş, kılıç ve mızrak kullanmış, ok talimlerinde çoğu kez hedefe isabet ettirmişti. Artık mücadeleye hazırdı. Ancak Resul-i Ekrem, yaşının küçüklüğü nedeniyle heyecanını en üst düzeyde yaşayan bu minik ama cesur kalbin Bedir'e katılmasına izin vermemişti. Hal böyle olunca umut bir başka bahara kalmıştı. Bir yılın ardından Medine'de Hazreti Peygamber'in rehberliğinde bu kez Uhud Savaşı için hazırlık yapılıyordu. Kahraman çocuk çok istemesine rağmen yaşının tutmaması sebebiyle Bedir'e katılamamış olmanın da verdiği buruklukla Uhud'a iştirak etmeyi şiddetle arzuluyordu. Kendini savaşa öylesine hazırlamıştı ki aksi bir durumda hayal kırıklığı yaşaması işten bile değildi. Zira aradan geçen bir yıl içinde boyu uzamış, üstelik bir hayli kilo almıştı. Bunların yanı sıra kılıç kalkan kullanarak ve ok atarak savaş hazırlıklarını tas tamam ikmal etmişti. Artık 13 yaşındaydı. Öyle hayaller kuruyordu ki savaş meydanında müşriklerin karşısında olanca heybetiyle duracak, kılıcıyla Allah Resulü'nü koruyacaktı. Zira yetiştiği evde ve terbiyesinde önemli yeri bulunan Suffe'de bu inanç ve azim hakimdi. Önce savaş için hazırlık yapan babasına danıştı. Babasının izninden sonra gözler Resulullah'taydı. Ancak içinden bir ses Resul-i Ekrem'in yaş kriterini öne sürerek kendisine yine müsaade etmeyeceğini fısıldıyordu. Buna rağmen babasından savaşa katılması hususunu Allah Resulüne açmasını rica etti. Babası evladının elinden tutarak Peygamber Efendimiz'in huzuruna götürdü. Boyunun uzun görünmesi için ayak parmaklarının üzerinde yükselen ve derin bir nefesle göğsünü ileri doğru çıkaran çocuğu karşısında gören Hazreti Peygamber, beklendiği gibi yaşının küçüklüğü dolayısıyla 13 yaşındaki çocuğun savaşa katılma talebini bir kez daha reddetti. Babası yine ümidini kaybetmeyerek Resul-i Ekrem'e şu sözlerle ricada bulundu. ''Ya Resulallah, evladımın yaşına bakmayın, her ne kadar yaşı ufaksa da onun kemikleri gayet gelişmiştir. İzin verirseniz bizimle gelsin.'' Ancak sunulan gerekçelerde alınan kararı değiştirmedi. Bu durum üzerine dokununca ağlayacak hale gelen çocuğun omuzlarına ellerini koyan Resulullah, müşfik bir edayla şunları söyledi. ''Bak delikanlı, senin görevin Medine'de kadınları ve çocukları korumak. Sen de gelirsen onlara kim sahip çıkar?'' Yeni görevini duyan çocuk bir nebze de olsa rahatlamıştı. Evladı için üzülse de, şehadet fırsatına kavuştuğu için şahsı adına sevince kapılan babasıysa Uhud Savaşı'na katıldı. Zorlu muharebenin sonunda artık İslam ordusu Medine'ye dönüyordu. Şehir ahalisi Allah Resulü'nü ve yakınlarını karşılamak üzere yollara dökülmüştü. Savaşa iştirak edemeyen çocuk da annesiyle birlikte Peygamber Efendimiz'i ve mücahit babasını karşılamak üzere Uhud yolu üzerindeki Kanaat Vadisi'nde bekliyordu. Çocuk bir at üzerinde görünen Hazreti Peygamber'e doğru tarif edilemez bir heyecanla koştu. Dizlerine sarılıp öptüğü şefkat peygamberi atının üzerinden indi. Babasının şehadet haberini bu heyecanlı çocuğa hüzünle ve şu ifadelerle dile getirdi. Allah babandan dolayı sana mükafatını versin. Babasının Uhud'da şehadetinden sonra maddi durumları daha da zayıflayan yetim çocuk ve annesi çok zor günler yaşadılar. Bu durumu da kimseye açmadılar, sabrettiler. Ancak ellerinde avuçlarında hiçbir şey kalmamıştı artık. Herhangi bir gelirleri de yoktu. Esasen Medine'de yokluk günleri yaşanıyordu. Bir gün annesi, ''Yavrum, Resulullah kendisine başvuranları hiç geri çevirmiyormuş. Mutlaka yiyecek bir şeyler bulup veriyormuş.''

de git bakalım. Umarım hakkımızda hayırlı olur diyerek evladını gıda yardımı talep etmek üzere Resul-i Ekrem'e göndermek zorunda kaldı. Çocuk utana sıkıla yanına vardığında Allah Resulü'nün şu sözleri söylediğini duydu. Ey iman edenler! Başkalarından bir şey istemeyiniz. Allah iffetli yaşayanlara ikram eder. İnsanlardan beklentiye girmeksizin elinde olanla yetineni zengin kılar. Allah'a yemin ederim ki kişiye sabırdan daha üstün ve geniş bir rızık verilmemiştir. Eğer sabra razı değilseniz isteyin vereyim. Aslında bazılarının ısrarla Resulullah'tan bir şeyler istemesi üzerine söylenen bu sözlerden sonra delikanlı çok utandı ve söylenenleri üzerine alınarak istemekten vazgeçti. Erzak bekleyen annesine gelip durumu haber verdi. O günden sonra bu yetim delikanlı ve annesi yaşadıkları sürece hiç kimseden bir talepte bulunmadılar. Bir süre sonra Allah rızıklarını öyle genişletti ki onların çok sayıda bağları ve bahçeleri oldu. Ticarette kâr ettiler, zamanla Medine'nin zenginleri arasında sayıldılar.

yaşının küçüklüğü sebebiyle Bedir ve Uhud savaşlarına katılmasına müsaade edilmeyen, Peygamber Efendimizle birlikte ilk defa ancak Hendek Savaşı öncesi gerçekleşen Beni Mustalik gazvesine iştirak edebilen bu yetim çocuk Ebu Said el-Hudri'dir. Asıl adı Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan bin Salebe olup Medine'nin Hazreç kabilesindendir. Sa'd bin Malik bin Sinan daha ziyade dedesi el-Hudre'ye nispetle Ebu Said el-Hudri künyesiyle tanındı. Annesi Adi bin Necar oğullarından olan Üneyse binti Ebu Harise'dir. Allah Resulü'nü daha çocukluğunda tanıma imkanı bulan Ebu Said el-Hudri, Hazreti Peygamber'le birlikte 12 gazaya iştirak etti. İlk dahil olduğu gazayı ise Allah Resulü ile Beni Mustalik gazvesine katıldığım zaman 15 yaşındayım şeklinde ifade etmiştir. Ebu Said el-Hudri, Hendek Savaşı'nın en zor anlarında "Ey Allah'ın elçisi, yüreğimiz ağzımıza geldi. Okuyacağımız bir dua var mı buyursanız" demesi üzerine Peygamber Efendimiz şu şekilde dua edilmesini buyurdu. "Allah'ım, düşmanın saldıracağı gün açıklarımızı kapat. Bizi bütün korktuklarımızdan emin eyle." Mücahitler Resul-i Ekrem'in öğrettiği bu duayı can kulağıyla dinleyip yürekten tekrarladılar. Çok geçmemişti ki çıkan şiddetli bir fırtına düşman karargahını yerle bir etti. Böylece hezimete uğrayan ve kuşatmayı kaldıran müşrik ordusu Mekke'ye dönmek zorunda kaldı. Zamanının çoğunu Suffe'de ilim tahsiliyle geçiren Ebu Said el-Hudri, Resul-i Ekrem'in uygun görmesiyle savaş zamanlarında da küçük yaşlarından beri heyecanını muhafaza ettiği muharebe meydanlarına koştu. Meraklı ve iştiyaklı bu ilim yolcusu, Suffe'nin yetiştirdiği en önemli alimleri arasına genç yaşında dahil oldu. Ashab-ı kiram, verdiği isabetli iştihatları ve fetvaları sebebiyle onu Medine kadısı, müftüsü olarak tavsif etmiştir. Bu nitelendirme onun Kur'an'ı ve Allah Resulü'nü iyi bilmesinin yanında Peygamber Efendimiz'in ona bakışı ve iltifatları doğrultusunda yapılmış olmalıdır. Zira Ebu Said el-Hudri'nin aktardığı şu hatırası, meseleye dair bir ipucu verir mahiyettedir. Muhacirlerin yoksullarından oluşan bir grupla birlikte oturuyordum. Onlardan bazıları açıkta kalan yerlerini göstermemek için diğer arkadaşlarının arkalarına gizlenmek suretiyle açık yerlerini örtmeye çalışıyordu. Aramızdaki güzel okuyanlardan birisi Kur'an tilavet ediyordu, biz de dinliyorduk. Bir ara Resulullah yanımızda beliriverdi ve gelip yanımıza oturdu. Bunun üzerine Kur'an okuyan kişi tilavetini kesti. Allah Resulü bize selam verdikten sonra "Ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Biz de "Ey Allah'ın Resulü, bu kardeşimiz bize Kur'an okuyordu, biz de onu dinliyorduk" cevabını verdik. Bu durumun çok hoşuna gitmesi üzerine Hazreti Peygamber, "Ümmetimden kendileriyle birlikte sabretmekle emrolunduğum kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun" buyurdu ve hemen ortamıza oturdu. Eliyle işaret ederek bir halka oluşturmamızı emretti. Biz de emrini derhal yerine

getirdik. Allah Resulü'nün o halkada benden başkasını tanıyabildiğini zannetmiyorum. Resulullah bizi karşısında bu şekilde görünce şunları söyledi. Ey muhacirlerin fakirleri! Sizi kıyamet gününde kavuşacağınız tam bir nurla müjdeliyorum. Siz cennete zenginlerden yarım gün önce gireceksiniz. Bu da dünyaya göre 500 senedir.

Gençleri oldukça önemseyen ve çevresine gençleri hoşnut etmelerini tavsiye eden Ebu Said el-Hudri, öğrencilerine "Selam olsun size ey Allah Resulü'nün vasiyetleri" diyerek hitap ederdi. Ümit var olduğu gençlere zaman zaman şunu söylerdi: "Merhaba ey Resulullah'ın bize vasiyet ettiği gençler. Şayet Allah Resulü hayatta olsaydı, bulunduğumuz ortamlarda size yer açmamızı ve mübarek sözlerini size öğretmemizi emrederdi. Zira siz bizim halifemizsiniz ve bizden sonra bu önemli vazifeyi siz ifa edeceksiniz." Ebu Said el-Hudri uygun ortamlarda tavsiye vermeyi ihmal etmezdi. Mescitte bulunanlara Peygamber Efendimizin örnek hayatını anlatır ve bu çerçevede oradakileri bilinçlendirmeye çalışırdı. Bir gün kendisinden nasihat isteyen birine şunları öğütlemiştir: "Allah'ı zikretmeye ve Kur'an okumaya devam et ki seni gökte melekler, yerde insanlar arasında yaşatacak olan budur. Doğruyu söyle. Bunun dışında da susmayı tercih et. Bunları yaparsan daima şeytana galip gelirsin." Onun insan kalbinin mahiyetini açıklayan şu sözleri gayet manidardır: "Kalpler temiz ve nurlu, perdeli ve karanlık, çarpık ve karışık olmak üzere dört çeşittir. Temiz kalpler müminlerin kalbidir. İman bu kalplerin çorağıdır. Perdeli ve karanlık kalpler kafirlerin kalpleridir. Çarpık kalpler münafıkların kalpleridir. Bunlar hakkı tanır fakat onu inkar ederler. Karışık kalplerse içinde hem iman hem nifak bulunan kalplerdir. Bu kalplerde kan da vardır, irin de. Bunların hangisi galebe çalarsa kalp de o hal ve mahiyeti alır." Ebu Said el-Hudri alçak gönüllü biriydi. Başı önde dolaşması, kimseden beklentisi olmaması ve saygı uyandıran vakur tavrı, insanları ona hürmette kusur etmemeye sevk ederdi. Hüzünlü bir görünüşe sahipti. Neşe içinde eğlenen insanları gördükçe, "Eğer ölümü düşünseydiniz, tüm lezzetler size tatsız gelirdi ve bulunduğunuz şu hali derhal terk ederdiniz" derdi. Hamd cümleleri asla dilinden düşmeyen Ebu Said el-Hudri, her yemekten sonra şu şekilde duada bulunurdu: "Bizi yediren, içiren ve Müslüman olmayı nasip eden Allah'a hamdolsun." Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman dönemlerinde hadis ve fıkıh ilmiyle meşgul olan Ebu Said el-Hudri, zamanını eğitim öğretime ve Medine'nin fetva işlerine tahsis etti. Sohbeti ve dersi esnasında çevresinde oluşan kalabalık gruplara Resul-i Ekrem'den gördüklerini ve öğrendiklerini anlattı. Bu kapsamda sorulan sorulara cevaplar verdi. Binden fazla hadis-i şerif rivayet eden Muksirun sahabiler arasında yerini aldı ve terbiyesinde yetiştiği Hazreti Peygamber'den 1170 hadis-i şerif nakletti. Bu çerçevede onun Peygamber Efendimiz'den naklettiği birkaç rivayete yer vermeliyiz. Resulullah'ın nice güzel hasletlerini ve sözlerini sonraki nesillere gerek hali gerekse lisanıyla aktaran Ebu Said el-Hudri'nin Müslüman'da olmaması gereken özellikler kapsamında aktardığı şu rivayet bunlardan biridir: "İki haslet vardır ki bunlar bir müminde asla bulunmaz. Bunlar cimrilik ve kötü ahlaktır." Müslümana etrafında yaşananlara kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan şu hadis-i şerif de geçmişte olduğu gibi yaşadığımız dönemlerde de oldukça önem arz eder. "Sizden kim bir kötülük görürse seyirci kalmayıp eliyle düzeltsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir." Müminin ayrılmaz vasfı olan tevazuya dair şu rivayeti de bize ders niteliğindedir: "Kim sırf Allah'ı hoşnut etmek üzere mütevazı olursa, Allah o kimseyi buna karşılık olarak bir derece yükseltir. Kim de kibirlenirse, Allah o kimsenin kibrine karşılık olarak bir derece alçaltır ki, nihayet onu aşağıların en aşağısında kılsın." İmanla karamsarlığın birlikte olamayacağını ve tevbe kapısının daima açık bulunduğunu dile getiren şu rivayet de son derece önemlidir.
sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişiyi öldüren bir katil vardı. Bu adam bir ara yeryüzünün en büyük alimini soruşturdu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Bunun üzerine rahibe gidip 99 kişiyi öldürdüğünü, kendisi için bir tevbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip, "Hayır, böyle bir durum yoktur. Tevbem asla kabul olmaz." dedi. Adam bu söz üzerine rahibi de öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adamcağız yine yeryüzünün en büyük alimini araştırmaya devam etti. Kendisine başka bir alimi tavsiye ettiler. Adam tarif edilen alimin yanına vardı ve ona da 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tevbe imkanı olup olmadığını sordu. "Elbette vardır. Seninle ettiğin tevbe arasında kim perde olabilir ki?" cevabını aldı. Alim zat cevabına şunları ilave etti. "Ancak falan memlekete gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet edeceksin ve bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Çünkü orası kötü bir yerdir." Bunun üzerine adam yola çıktı. Giderken yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri onun hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, "Bu adam tövbekâr olarak geldi. Kalben Allah'a yönelmişti." dediler. Azap melekleri ise, "Hayır, bu kimse hiçbir hayır işlemedi." şeklinde mukabelede bulundular. Onlar böyle çekişirken, insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Hakem olan melek onlara, "Onun yola çıktığı yerle gitmeyi hedeflediği yer arasını ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa ona teslim edin." dedi. Mesafeyi ölçtüler. Gitmeyi arzu ettiği iyiler diyarına bir karış daha yakın olduğunu gördüler. Onu hemen rahmet melekleri aldılar.

Ebu Said el-Hudri, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere ashab-ı kiramın önde gelenlerinden dersler aldığı, Allah Resulünden duymaya imkan bulamadığı hadis-i şerifleri onlardan öğrendi, onlara sorular sordu. Aynı zamanda Abdullah bin Ömer, Cabir bin Abdullah, Enes bin Malik gibi sahabenin ileri gelenlerine de dersler verdi. Hulefai Raşidin dönemlerini yaşayan Ebu Said el-Hudri, Hazreti Osman'ın şehadetinin ardından ortaya çıkan ihtilaflara müdahil olmayıp uzakta kalmayı tercih etti. Ebu Said el-Hudri vefatından kısa süre önce oğlu Abdurrahman'ı Cennetül Baki kabristanına götürüp öldüğünde defnedilmek istediği uzak bir köşeyi ona gösterdi ve ardından kendisi için yas tutulmamasını vasiyet etti. Hasta yatağında ölümünün yaklaştığını hissettiğinde de aralarında İbni Abbas, Abdullah bin Ömer, Enes bin Malik, Cabir bin Abdullah gibi sahabilerden oluşan bir grubu çağırdı. Onlara şu vasiyetini dile getirdi. Ebu Said'in oğlu asla size galip gelmesin. Vefat ettiğimde namaz kılarken ve Allah'ı zikrederken giydiğim elbiselerle beni kefenleyin. Evde bir kuptiye, kıtriye vardır. Beni onunla kefenleyin. Bir ukiyelik tütsü ağacıyla cenazemi tütsüleyin. Kabrimin üstüne türbe yapmayın. Tabutuma erguvanlarla boyanmış kırmızı kadife koyun. Cenazemin arkasından ateşle yürümeyin. Cenazemi evimden çıkardığınız zaman sakın ola ağlayan bir kadın cenazemi takip etmesin. Bahsedilen sahabi grubu vefatını mütakiben Ebu Said el-Hudri'nin vasiyetini aynen yerine getirdi. Daha çocuk yaşta Resulullah'la tanışma ve yaşama bahtiyarlığına eren, genç yaşında bütün sahabenin sevgisini ve saygısını kazanan, Peygamber Efendimiz'i tanımak isteyenlerin başvuru kaynağı olan, verdiği fetvalarla genç sahabilerin en fakihi olarak Medine müftüsü namıyla şöhret bulan Ebu Said el-Hudri, hayırlı ve uzun bir ömrün ardından Hicri 74, Miladi 693 veya 694 yılında bir cuma günü Medine'de Hakk'a yürüdü. Vasiyeti gereği Cennetül Baki kabristanındaki işaret ettiği yere defnedildi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, "Bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin?" diye sordu. "Cennette seninle beraber olmak isterim," dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, "Başka bir şey istesen," dedi. Ben de, "Benim isteğim budur," dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, "O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Muhammed bin Ziyad'ın Ebu Hureyre'den radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde onu yanına oturtmazsa en azından kendisine bir iki lokma veya bir iki parça yiyecek versin. Çünkü yemeği o hazırlamış ve o sunmuştur.

Ebu Malik el-Eşari'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizi şu üç husustan korudu. Peygamberimizin size bedduası sonucu topluca helak olmaktan. Batıl yolda olanların hak yolda olanlara üstün gelmesinden. Dalalet üzere birleşmenizden.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Ne acınası bir durum, münafıklık. Baktığın aynada kendini göremezsin. Başkalarını kandırdığını düşünürken en çok kendini...

0: kalbini kandırırsın. Oysa iman, sözle halin, niyetle davranışın aynı istikamette olmasıdır. Münafıklıksa parçalanmış bir ruhtur, alametleri vardır. Peygamber Efendimiz yüzyıllar öncesinden haber verir bu alametleri. Der ki, münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Vaat ettiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanetlik eder. Resulullah'ın bu sözü asırlar ötesinden bugüne uzanan bir aynadır. O aynaya bakan başkalarını değil, önce kendini görür. Yalan söyleyen insan sadece karşısındakini aldatmaz, zamanla kendi vicdanını da susturur. Bir yalan başka bir yalana kapı aralar ve nihayetinde doğru insanın hayatından çekilir. Doğrunun çekildiği yerde huzur barınmaz. Söz vermekse hafife alınacak bir davranış değildir. Söz insanın ahlakını gösterir. Verilen her söz görünmeyen bir bağ kurar. O bağ koparıldığında sadece güven değil, kardeşlik de parçalanır. Sözünde durmayan insan zamanla kimsenin güvenmediği bir gölgeye dönüşür. Emanet ağır bir imtihandır. Çünkü emanet insan yalnızken de sadakat ister. Kimsenin görmediği yerde Allah'ın gördüğünü bilmektir. Emanet sadece mal değildir, sırdır, makamdır, yetkidir, bir kalptir. Bir yetim hakkı, bir öğrencinin umudu, bir eşin güveni de emanettir. Hıyanet eden yalnızca emanet sahibini değil, kendi imanını da zedeler. Gerçek mümin kendini hesaba çeker. Bugün sözüm doğru muydu? Verdiğim sözlerin arkasında durabildim mi? Bana emanet edilene hakkını verebildim mi? Zira mümin kusursuz insan değildir. Ama muhasebeli insandır. Hatasını inkar eden değil, hatasından dönebilen insandır. Ey Ademoğlu! Doğruluk kalbi aydınlatır, doğru söz ruhu güçlendirir. Emanete sadakatse Allah'a yakınlaştırır. Unutma.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Bi'sel abdu abdun yahtilu dunya bid-din. Bi'sel abdu abdun hawan yudillu.
2: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Geçmişten günümüze bir takım insanlar kendi menfaatlerini gerçekleştirmek, para, makam, şan, şöhret elde etmek için birçok şeyi kötüye kullanmaktan çekinmemişlerdir. Bazen kolay yoldan para kazanmak adına insanlar köleleştirilmiş, bazen de ucuz iş gücü elde etmek için işçiler ve hizmetçiler ağır şartlarda çalıştırılmışlardır. İstismar edilenler sadece kişiler değildir. Kötü emellere veya şahsi çıkarlara alet edilen bir takım değerler de olmuştur. Sevgi ve saygı, hürriyet ve adalet gibi kavramlar bu değerler arasındadır. İstismar edilen değerlerden biri de dindir. Dinin ikna gücünü kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için kullanan yapılar ve kişiler tarih boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu uğurda Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ilahi kitapları değiştirmekten çekinmemişler, dinin yapısını bozmaktan, peygamberlerinin sözlerine yalan katmaktan geri durmamışlardır. Günümüzde insanların dini inançlarını kötüye kullanmanın en tehlikeli hali, İslam dininin özü olan Kur'an ve sünneti istismar etmektir. Yüce Rabbimiz böyle bir işe girişen

0: cehennemdeki yerine hazırlansın. Din istismarcılarının en belirgin özelliği, kişilerin, toplumların ve yeryüzünün düzenini bozmak için çalıştıkları halde, kendilerini barışçı ve ıslah edici olarak tanıtmalarıdır. Kur'an-ı Kerim, onların bu özelliklerini şöyle haber verir. Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayınız denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozguncular, onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Din istismarı, olmuş bitmiş bir hadise değildir. Dün olduğu gibi, bugün de değerlerimizi ve inançlarımızı istismar edenler olabilir. Müslüman, böyle yapılara karşı uyanık olmalı, doğru din geleneğine bağlı kalmalıdır. Kur'an'ın rehberliğinden ve Peygamberimizin örnekliğinden ayrılmamalıdır.
1: Kırk hadiste iman.

Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir cenaze geçmişti. Hürmeten hemen ayağa kalktı. Kendisine "O bir Yahudidir" denilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "O da bir can değil mi?" buyurdu.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diretenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir buyurunca ey Allah'ın Resulü diretenler kim dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir.

İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme."

Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail.

diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.

Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir ikramda bulunulan kişi imkan olduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
3: Muaz bin Cebel oturduğu mahallede Müslümanlara namaz kıldırırdı. Bir gece yine mahalle mescidine gelerek cemaate imam oldu. Bakara veya Nisa surelerinden birini okumaya başladı. Namazın uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra çekip gitti. Daha sonra ona "Sen münafık mı oldun?" denilince adam hiddetle "Hayır, vallahi ben münafık değilim. Sabah olsun da durumu Allah Resulüne bildireceğim" dedi. Ertesi gün Hazreti Peygamber'e gelerek "Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Muaz bize imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler" şeklinde şikayette bulundu. Bunun üzerine Hazreti Nebi Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha.

Sebbih isme rabbikel âlâ ve benzeri sureleri oku diyerek onu cemaati dikkate alması konusunda uyardı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle demiştir. Onunla karşılaştığın zaman selam ver. Seni davet ettiğinde davete icabet et. Senden nasihat istediğinde nasihat et. Aksırıp Allah'a hamd ettiğinde ona duayla karşılık ver. Hastalandığında onu ziyaret et ve öldüğünde cenazesine katıl.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah'ın eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmek kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana

Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Abdullah bin Amr bin Aslan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Dersimizin başlığı şöyle: Fasrun fi havfihi sallallahu aleyhi ve selleme min rabbihi ve taatihi lehu ve şiddeti ibadetihi. Dersimizin asıl konusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'dan korkması, Allah Teala'ya itaat etmesi bahsi ve ona çok ibadet etmesi meselesi. Bunun etrafında hadis-i şerifler okuyacağız inşallah. Kadı İyaz diyor ki, Allah ona rahmet eylesin: وَمَّا خَوْفُهُ رَبَّهُ وَتَاعَتُهُ لَهُ وَشِلْتَةُ اِبَادَتِهِ فَعَلَى قَدْرِ اِلْمِهِ بِرَبِّهِ. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Rabbinden korkması, ona itaat etmesi nispetindedir. Yani ona ne kadar çok ibadet ediyorsa, itaat ediyorsa o nispette korkuyor. Ve an Abdullah İbni Şifir radıyallahu anh, ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Şifir şöyle demiştir: Eteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme ve huve yusalli. Ben bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim, namaz kılıyordu. Ve li cevfihi ezizun ki ezizil mirceli. Ağlamaktan dolayı göğsünden kaynayan kazan gibi, kaynayan tencere gibi bir ses ki, öyle bir ses, hani kaynayan kazandan, kaynayan tencereden nasıl bir ses gelirse, onun göğsünden de içinden de öyle bir ses geliyordu. Yani hıçkırmaktan dolayı öyle bir ses geliyor. İbadet böyle olur tabii ki. İbadet dediğimiz böyle olur. Ve Kale İbni Ebi Hale, Efendimiz'i en güzel anlatan ve Efendimiz'in himayesinde yetişen onun üvey oğlu, Hazreti Hatice annemizin başka bir eşinden olma, İbni Ebi Hale diyor ki, Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mütevâsıl el ahzâne daimel fikreti leyset lehu rah. Efendimiz'i şöyle anlatıyor İbni Ebi Hale: çoğu zaman mahzundu, hüzünlüydü. Çoğu zaman hüzünlü bir haldeydi. Devamlı surette Allah Teala'yı düşünürdü. Ve rahat nedir bilmez. Yani ümmetinin işiyle meşgul olur, onlara yardımcı olur. Ondan sonra Allah Teala'yı ibadet eder. Ve rahat nedir bilmez. Sevgili kardeşlerim, Bahri Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın azametini, yüceliğini düşünürdü, duyardı, yakından duyar. Düşüncesi bundan dolayıydı. Çoğu zaman sükut buyurmasının sebebi de Cenab-ı Hakk'ın yüceliği karşısındaki hissiyatıydı. Evet. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ya olan şükranını ifade etmek için buyurdu ki, İnni le estağfirullah fil yevmi mi'ete merra. Ben Allah Teala Hazretlerine bir günde 100 defa istiğfar eder. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah derim diyor. Tabii istiğfarın tamamı bildiğiniz gibi estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve etûbille. Alimlerden, hadis alimlerinden birine soruyorlar da, el istiğfar ne demektir diye. O da estağfirullah, estağfirullah demiş. Sevgili kardeşlerim, 100 defa istiğfar bizim ne kadar zamanımızı alır ki? 5 dakika bile sürmez. Onun için Efendimizin bu sünnetini uygulayalım. Şimdi çıktık, Sübhanallah, Sübhanallah dersek ne güzel bir ibadet yapmış oluruz. Ve Efendimizin sünnetini uygulamış oluruz. Ve Allah Teala Hazretlerine karşı da şükranımızı, teşekkürümüzü dile getirmiş oluyoruz. Onun nimetleri karşısında. Ve ruviye sebi'ine merra.
Bir başka hadiste de günde 70 defa istiğfar ederim buyurmuştur. Günde 70 defa estağfirullah derim. Hangisini uygularsanız, hangisini uygulayabilirsiniz? Mutlaka yapalım bunları. Ve an abiyyim radıyallahu anhu kal, Hazreti Ali, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Seelkü Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme an sünnetihi fekar. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sünnetini, yani yaşama tarzını, yaşama üslubunu sordum. Bunu nasıl olduğunu sordum ve şöyle buyurdu bana. Efendimiz buyurmuş ki sevgili kardeşlerim, buraya dikkat buyurun. Kısa kısa ifadeler, ben bunları size kısa kısa açıklamaya çalışacağım. Hazreti Ali ne sordu Peygamber Efendimiz'e? Ya Resulallah, senin yaşama üslubun, yaşama tarzın nasıldır diye sor. Sünnetini sor. O da buyurdu ki, el marifetü re'sü mali. Marifetullah, yani Allah Teala Hazretlerini bilmek benim sermayemdir. Benim sermayem, asıl sermayem, malımın esası Allah Teala'yı bilmektir. Benim gerçek sermayem budur. Vel aklu aslu dini. Akıl dinimin dayanağıdır, buyurdu. Akıl benim dinimin dayanağıdır. Sevgili kardeşlerim, din akılla bilinir. Aklı olmayan biliyorsunuz sorumlu değildir. Bir adamın aklı yoksa, yani namazdan da sorumlu değil, diğer ibadetlerden de sorumlu değil. Mükellef diyoruz değil mi efendim? Mesela çocuklar da buluğ yaşına, erginlik yaşına gelinceye kadar sorumlu değillerdir. Bunun için akıl dininin dayanağıdır buyururken Efendimiz bunu kastediyor. İnsanlar akılları, anlayışları derecesinde ibadet eder. Amelleri nispetinde de tabii ki mükafat görürler. Onun için akıl önemli. Ama akıl her şey değil. Akıl dini uygulama açısından önemlidir. Evet, günümüzde gerçi bazıları aklı din yerine koyuyorlar. Aklımın almadığı şeyi kabul etmem diyorlar. Sanki akıl her şeyi bilirmiş gibi. O da ayrı bir faciadır. Oraya girmeyelim şimdi. Şu hadis-i şerifi okuyalım. Vel hubbü esasi. Hub dediği muhabbetullah. Allah sevgisi benim asıl işimdir buyuruyor. Allah sevgisi benim asıl işimdir. Sevgili kardeşlerim, önce marifetullah lazım. Allah bilgisi, Allah Teala'yı bilmek. Sonra muhabbetullah gelir. Allah sevgisi ondan sonra gelir. Yani Allah Teala bilinmeden sevilmiyoruz. Bileceğiz, sonra sevecek. Ardından neyi zikretmiş Efendimiz? Ve şevku merkebi. Şevkullah. Bakınız, marifetullah, muhabbetullah, üçüncü olarak şevkullah. Yani Allah aşkı ile gönlümde oluşan coşku beni asıl hedefime götürür buyuruyor Efendimiz. Beni asıl hedefime götürecek olan bineğimdir. Şevk, o coşku, dini coşku beni asıl hedefime götürecek olan bineğimdir. Demek ki dini coşkuyu hissetmemiz gerekir. Ve zikrullah en iyisi. Zikrullah, yani yalnız başıma iken ve halkın arasındayken Allah'ı zikretmek benim can yoldaşımdır. Marifetullah, muhabbetullah, şevkullah, zikrullah. Allah'ı zikredeceğiz her fırsatta. Demin bahsettiğimiz Sübhanallah, Sübhanallah nedir? İşte Allah'ı zikretmektir. Zikir budur. Bunun gibi şeyler. Veyahut Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirmek. O da zikrullah'tır. Allah'ı zikrettikçe onunla birlikte olduğumu hissederim demek istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sabah akşam Allah Teala'yı zikreden bir kimse onu duyar, onu hisseder demek istiyor. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Feskuruni ezkurkum. Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Allah Teala bizim kendisini anlamıza bakıyor. Biz onu anarsa o da bizi anacağını vaat ediyor. Şu hadisi şerifi
hadisi kutsidir bu. Bilirsiniz ama yeri gelmişken hatırlayalım. Buyuruyor ki Allah Teala Hazretleri, kulum beni zikrettiği zaman ben onunla beraber. Kulum beni zikrederse, Sübhanallah derse ben onun yanındayım, onunla beraber olurum. Eğer beni yalnız başına anarsa ben de onu yalnız kendim anar. Şayet beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha hayırlı bir topluluktan, yani melekler topluluğunda ben o kulumun adını zikreder. Eğer kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşım yaklaşır. Yani kat kat fazlasıyla yaklaşır. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varır. Hem Sahih-i Buhari'de hem Sahih-i Müslim'de bulunan en sahih hadislerden biridir. Onun için zikrullah son derece önemlidir. Yalnız başımıza da anabiliriz. Birkaç arkadaş bir araya gelir. Kur'an-ı Kerim okuruz, meal okuruz, hadisi şerifler okuruz. Bunların hepsi nedir? Zikirdir. Vessikatü kenzi, Allah'a güven benim hazinemdir, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Allah Teala'ya güvenmek gerekiyor. Resulullah Efendimiz, Allah'ın bana vaat ettiği nimetlere güveniyor. Çünkü Allah Teala bana neler vaat etti? Kulum şunu yaparsa ben de ona bunları veririm, buyurmadım. İşte ben ona güveniyorum. O benim hazinemdir, bu güven.

Ben benim hazinemdir. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? İsteyin vereyim. Ud'uni yestecib lekum buyuruyor. Bana dua edin size vereyim. Duanıza karşılık vereyim. Böyle açıkça Kur'an-ı Kerim ayeti bunlar sevgili kardeşler. İşte Efendimiz bu güven benim hazinemdir diyor. Ben ona güveniyorum. Beni zengin kılan da Allah Teala Hazretlerine olan bu güvenimdir. Vel huznu rafiki, hüzün arkadaşımdır buyurdu. Hüzün, mahzun olmak, o benden hiç ayrılmaz diyor. Ki nitekim öyledir Efendimiz. Efendimiz, ashab-ı kiramının yanındayken tebessüm buyuruyor. Yani insanların yanındayken onları rahatlatmak için, efendim onları üzmemek için tebessüm buyuruyor. Yoksa yalnız başına kaldığında onu gören hüzünlü görür. Ver immu silahi, Allah'ı bilmek silahımdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani Allah'ı bilmem, daha doğrusu onun bana bildirdikleri, düşmanlarımla ve şeytanla savaşmak için benim silahımdır. Allah'ı bilmek benim silahımdır. Bunu kastediyor. Onun bana bildirdikleri Kur'an-ı Kerim ayetleri düşmanlarımla ve şeytanla savaşmak için benim silahımdır. Demek ki güzel kardeşlerim, dinini iyi bilen şeytanla iyi savaşır. Dinini bilmeyen insan da şeytanla nasıl savaşacağını bilemez. Ve sabru ridai, zorluklara tahammül etmek, acele etmemek, bir elbise gibi benim bedenimi sarıp kuşatır buyurdu. Sabır buyuruyor, bir elbise gibi benim vücudumu kuşatır. Ve rıda ganimeti, Allah'ın verdiğine razı olmak benim ganimetimdir. Yani zenginliğim budur. Yani Allah'ın verdiğine razı olan kimse vermediğini istemesin. Böylece kalbi zengin olur. Vel fahru fahri, Allah'a muhtaç olmak benim iftiharımdır. Bir başka rivayette el aczu fakri geçiyor. Şifa-i Şerif'in başa nüshasında. Yani ben acizim. Kudret ve kuvvet sadece Allah'ındır demek. Ve zühdü hirfeti, dünya zevklerine değer vermemek, ki buna zühd diyoruz, benim sanatımdır. Yani zühdü yanlış anlamayalım güzel kardeşlerim. Zühd bir şeye sahip olmamak değildir. Hazreti Süleyman her şeye sahipti, saltanatı vardı ama zahipti. Yani dünyaya gönül kaptırmamaktır zühd. Ve zühdü hirfeti, zühd dünyaya, dünya zevklerine değer vermemek benim sanatımdır. Vel yakînu kuvveti, Allah'a yönelmek, Allah'a bağlanmak kalbimin kuvvetidir. Demek ki insan Allah'a bağlandıkça kalbi de güçleniyor, kuvvetleniyor. Ve sıdku şefî, doğruluk şefaatçimdir. Bu ifadeyle Peygamber Efendimiz bize öğüt veriyor. Yani doğru olan kimse kurtuluşun yolunu da bulmuştur. Doğru olun, kurtulun. Yani doğruluk sizi kurtarır demek istiyor Efendimiz. Ve ta'atü hasbi, itaat etmem Rabbimin rızasını kazanmak için bana yeterlidir. Demek ki Allah'a itaat eden Allah'ın rızasını kazanır. Ve cihadu hulubi, Allah yolunda savaşmak ve nefsimle cihad etmek benim huyumdur, tabiatımdır. Ve kurretu ayni fissalâ, beni mutlu eden, ruhumu ferahlatan namazdır buyuruyor. İnşallah Rabbim bize de o imkanı lütfeder. Namaz kıldıkça biz de mutlu oluruz. Ruhumuz ferahlar. Ve fî hadîsin âhâr, bir başka hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Ve semeratu fuâdî fî zikrihî, Allah'ı zikretmek kalbimi meyve gibi besler, ruhumu dinlendirir demek istiyor Peygamber Efendimiz. Allah'ı zikretmek bir gıda almış gibi beni besler, ruhumu dinlendirir. Demek ki zikir çok önemli kardeşler. Zikir, Sübhanallah diyeceğiz, Elhamdülillah diyeceğiz, La ilahe illallah diyeceğiz, bunlar hepsi zikir. Sübhanallahi ve bihamdihi en güzel zikirlerdendir. Ruhumuzu dinlendirir.
ve gammi li ecli ümmeti. Ben ümmetim için üzülürüm. Benim üzüntüm onun içindir. Ümmetim için üzülürüm ben. Ne olacak onların hali diye üzülürüm. Ve şevki ila Rabbi azze ve celle. Özlemim ise Rabbime yönelmektir. Özlemim Rabbime kavuşmaktır. Ben onu özlüyorum. Ona kavuşmayı arzu ediyorum. Buyuruyor Peygamber Efendimiz. Rabbim bu güzellikleri bizlere de ihsan eylesin. Allah Teala'ya şevk duyanlardan eylesin. Yavrularımızı, torunlarımızı, bütün mümin kardeşlerimizi salih kullarından eylesin. Ve Yüce Rabbim Efendimizin şefaatini hepimize ihsan duysun. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram kıldığında onlara bedelini de haram kılar.
1: Kırk hadiste iman.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Allahümme inni a'udhu bike minel küfri vel fakr.
3: Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. İslam'a göre küfür, Hazreti Muhammed'in din adına insanlara bildirdiği hususlarda ona inanmamaktır. Peygamberi yalanlayarak küfre düşen kişiye ise kafir denir. Peygamberler ve tahrif edilmiş olsalar bile ilahi kitaplar arasında ayrıma gitmek, birini kabul edip diğerini reddetmek, meleklere, ahiret gününe ve kadere inanmamak küfürdür. Son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in tamamını yahut ayetlerinden birini veya birkaçını reddetmek de küfre düşüren bir durumdur. Allah katında din İslam'dır. Kişinin İslam dinini kabul veya reddetmesi ise kendisine bırakılmıştır. Zira

0: Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Cenab-ı Hak insanoğluna gönderdiği peygamberler ve ilahi kitaplar aracılığıyla hak ve hakikat yollarını göstermiştir. Bundan sonra İslam'ı tercih edip mümin olanlar kendi yararına hareket etmiş olurlar. Ancak İslam dinini kabul etmeyip yanlış yolu tercih edenler küfre düşmüşlerdir ve kendi aleyhlerine karar almışlar demektir. Kur'an-ı Kerim bu hakikati bizlere şöyle haber vermektedir. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, isterse nankör. Mümin bazen yanlış davranışlar sergileyebilir. Allah'ın haram kıldığı söz ve fiillere düşebilir. Ancak mümin küfre götürecek hiçbir şeyin içinde yer almaz. Zira küfür imanın zıddıdır. İmanla asla bir arada olmaz. Küfrün yuva yaptığı bir kalpte iman bulunmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Mümin, kendisi açıkça ifade etmediği müddetçe iman etmiş bir kişiyi kafirlikle suçlayamaz. Peygamber Efendimiz bu hususta şu uyarıyı yapmaktadır. Bir Müslüman, bir Müslümana kafir dediğinde, şayet o gerçekte kafirse söz yerini bulmuş olur. Fakat eğer o kafir değilse, bunu söyleyenin kendisi kafir olur. Küfür karanlıktır, iman aydınlıktır. Küfür cehennem ateşi, iman cennet gölgesidir. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Peygamber Efendimizin şu duasıdır. Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım.
1: Kırk hadiste iman.

Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin. Orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan, biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz." Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz." Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin As'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ademoğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi bunların hangisinde helak ettiğini önemsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzularının keşmekeşliğinden kurtarır. Peygamberimiz bir gün ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin buyurunca onlar ey Allah'ın Resulü elhamdülillah biz Allah'tan haya ediyoruz demişlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle açıklamıştı sözlerini: Bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek baş ve başta bulunan organlarla karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler ya Resulallah misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder.''

dedi. İbni Ziyad, Aize, sen otur. Zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin, dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi. Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur, dedi.

0: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak. Çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İmam ancak kendisine uyulan kimsedir. Öyleyse onun yaptıklarına aykırı davranmayın. O tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. O rükû ettiğinde siz de rükû edin. O Semiallahu limen hamide, yani Allah kendisine hamd edeni işitir dediğinde siz Allahümme Rabbena lekel hamd, yani Rabbimiz olan Allah'ım hamd sanadır deyin. O secde ettiğinde siz de secde edin."
3: Zemzem kuyusundan geldiğini söyleyen bir şahısla İbn Abbas arasında şöyle bir konuşma geçer: "Zemzem'den layıkıyla içtin mi? Bu nasıl olur? Zemzem içerken Kabe'ye, kıbleye yönel. Allah'ın ismini an, üç nefeste ondan kana kana iç. Zemzem suyunu böylece içtikten sonra yüce Allah'a hamd et. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle münafıklar arasındaki ayırt edici fark onların zemzemden kana kana içememeleridir," buyurdu.

Bir gün sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken huzur-u saadetlerine ihtiyar bir hanım gelir. Allah Resulü ona adını sordu. O Cessame el-Müzeni diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamberimiz çirkin anlamına gelen bu adı güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek "Hayır, senin adın Cessame değil, Hassane el-Müzeni'dir." buyurdu. Sonra da ihtiyar kadına halini, hatrını sordu, pek çok iltifatlarda bulundu. Ona karşı olan ilgi ve alakasından Hazreti Peygamber'in onu önceden tanıdığı belliydi. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadına karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merak ederek "Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah?" diye sordu. O da Hatice'nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır.

İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir." buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kırk hadiste iyilik.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi.
3: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
2: Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın önemine işaret etmiştir. Zira dua, insanın kalben ve zihnen problemlerini çözmeye, iyilik üretmeye ve kötülükten korunmaya hazırlandığı bir süreçtir. Dua, bir çocuğun saf ve tertemiz duygularla ilgi istemesi gibi, kulun Allah'a sığınıp onun yardımını istemesi anlamına gelir. Mümin iki dünyalıdır. O, yaşantısını, beklentisini ve isteklerini bu anlayışa göre düzenler. Müminler, dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için yaşarlar. Bununla birlikte hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. Müminin en çok korktuğu şeylerden biri cehennem azabıdır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, tek dünyalı yaşarlar. Dünya hayatı, Yüce Yaradan'ın sevgisini hak etme, rızasını kazanma yurdudur. Bu yüksek gaye ile değerlendirildiğinde, dünya hayatı hafife alınmamalı ve bir fırsat bilinmelidir. Ancak tüm planlarını, programlarını sadece dünyayı dikkate alarak ayarlayanlar için, güzellikler sadece bu dünyadadır. Kur'an'da haber verildiğine göre bu insanlar Allah'ı anıp dua ederken, ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver derler. Bu şekilde dua edenlerin ne istedikleri belirtilmemiştir. Fakat sadece dünyayı isteyen kimse dünyanın esiri olur. Böyleleri Allah'tan geçici olanı isterler. Bu kişilere göre iyilik, güzellik sadece buradadır. Onlar yalnız dünyayı istedikleri için ahiret hazırlığını ve ahiret güzelliklerini görmezden gelirler. Bu yüzden de bu insanların ahiretten hiç nasibi yoktur. Dünya hayatını bir fırsat bilenler, Allah'tan doğru dilekte bulunanlar, hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. İnananlar, ebedi azaptan çok korkarlar. Hayatlarını buna göre dengelerler. Dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını ahirette görecek olanlar işte bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçen bu duayı çokça okumuştur. Bu nedenle her fırsatta bu dua tekrar edilmeli, alışkanlık haline getirilmeli ve bütün dualarda yer almalıdır. Dünya ve ahiret iyilikleri için duamız şudur. Rabbim, senden dünyada sağlık, geçim rahatlığı, İyi işlerde başarı, erdemli eş, hayırlı evlat, güzel amel, ilim ve ibadet, ahirette de ebedi mutluluk talep ederiz.
0: Kırk hadiste iyilik.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hediyeyi hediye olduğu sürece alma. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşeda. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, günahlardan korunmak ve şüpheli şeylerden sakınmak. Vara dediğimiz bu hususu İmam Nevevi başlık haline getirmiş. Sıradaki hadisimiz 593 nolu hadis. وَعَنْ وَابِسَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَابِسَ بِنْ مَعْبَدٍ gelen bir rivayet. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, اَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardım. Fekâle, ben varınca yanına,

buyurdu ki, Ci'te tes'elu anil birri, bir hakkında soru sormak için geldin. Öyle değil mi? Belli ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Vâbısa'nın geldiğinden haberdar edilmiş. Malumunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti var. Yani öteden kendisine haber gelebiliyor. Dolayısıyla muhtemeldir ki Hazreti Vâbısa'nın kendisine gelip bir hakkında soru soracağına dair bilgilendirilmiş olabilir. Allah'ın Resulü başka herhangi biri gibi değil. Nübüvveti var. Dolayısıyla yadırgamamak gerek. Öteden haber alabilen birisi ve öteden haber alabilenlerin sonuncusu. Yani Resulullah'tan sonra hiç kimse böyle değildir. Çünkü nübüvvet, öteden haber alabilme keyfiyeti Resulullah'la birlikte son bulmuştur. Dolayısıyla bunun benzeri bir rivayeti söz gelimi Hazreti Ebubekir'le ilgili okumayız. Öyle bir şey olmaz zira. Yahut Hazreti Ömer'le ilgili de okuyamayız. Çünkü Hazreti Ömer'in bana senin gelip böyle bir şey soracağın bildirildi demesi söz konusu dahi olamaz. Bütün sahabe-i kiram bilirlerdi ki nübüvvet Resulullah'la birlikte artık insanlık tarihinde son buldu. Dolayısıyla sahabe-i kiramdan hiçbirisi ben Allah'tan şöyle haber alıyorum. Hazreti Cibril bana geldi, şöyle bilgiler verdi. Bana şu şu konularda bilgiler geliyor kabilinden öteden kendisine bilgi sağlandığı iddiasında olmamıştır, olamaz. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatemun Nebiyyin, Nebilerin yani öteden kendisine bilgi ulaştırılanların sonuncusudur. Dolayısıyla Hazreti Vâbısa da şaşırmadı. Karşısında Allah'ın Resulü var. Vardım yanına, bana dedi ki, Ci'te tes'elu anil birri. Bir hakkında soru sormaya geldin, öyle değil mi? Kultu dedim ki, neam, evet. Fekale. Bunun üzerine Allah'ın Resulü buyurdu ki, İstefti kalbaka. Kalbine sor. Yani bir meseleyi düşündüğünde, Allah'ın ölçüsüne uyumlu olup olmadığı noktasında kararsız kalırsan kalbine danış. Kitabullah'a baktın, doğrudan açık ve belirgin bir biçimde yasak olup olmadığı hususunda emin olamadın. Resulullah'ın sünnetine baktın, yine belirgin bir biçimde bir netliğe kavuşamadın. Bizden önceki müminler, İçlerinde büyük alimler var, imamlarımız. Onların bu ve benzeri hususlardaki görüşlerine başvurdun, tabloyu yine de netleştiremedin. Yepyeni, bambaşka bir olayla kim bilir karşı karşıyasın. Günümüzde işin mütehassıslarına, hocalara vardın, görüş sordun. Bazıları olabilir dedi, bazıları çekince koydu. Arada kaldın. Allah'ın Resulü çağlar öncesinden bize yol gösteriyor. İstefti kalbaka, kalbine danış. Birileri olur dedi diye hemen koşup sarılma. İyi, fetva vereni bulduk nasıl olsa. Eğer içten içe o olayı bizatihi yaşayan, o işin içerisinde bizatihi bulunan kişi olarak meseleyi sen herkesten daha çok biliyorsun. Başkalarına sadece anlatımını sağlıyorsun. Bir şeyin anlatımı kendisinden eksiktir. Sen ne kadar iyi yansıtmaya çalışırsan çalış, fetva verecek hoca efendi ancak senin anlattığın kadar meseleye vakıf olabilir. Ama sen işin içerisindesin. Senin için el vermiyorsa, kalbine danıştığında o huzuru bulamıyorsan, o zaman uzak dur. Hayır olmaz diyenlerin görüşünü yeğle. Tabii bu bahsettiğimiz tam da İmam Nevevi'nin başlıkta ifade ettiği üzere arada kalan, gri bölgede kalan hususlarla ilgilidir. Yoksa doğrudan ayetlerin yahut Nebevi sünnetin yasak çizgisine takılan bir hususta insan gidip kalbine danışarak başka türlü bir şey yapamaz.
Kimileri olabilir diyor, cevaz verenler de var. Ama bazıları hayır olmayabilir diyorlar, çekince koyuyorlar. Ve sen bu eşikte kaldığın yerde Allah'ın Resulü buyuruyor ki, İstefti kalbaka. Hatırlarsanız daha önceki bir sohbetimizde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği konu olmuştu. İnneme ene beşerun, ben ancak bir beşerim. Ve innekum tahtasimune ileyye, ve sizler geliyorsunuz karşımda birbirinize hasım olarak, yani davacı davalı oluyorsunuz. Ve lealle ba'dakum en yekune elhane bihüccetihi min ba'din. Olur ki birinizin hüccetini, yani kanıtlarını dile getirmesi, bunu çok güzel ifade etmesi söz konusu olabilir. Diğeri haklı olduğu halde zayıf kalabilir. Kanıtlarını ortaya koymada yetersiz kalabilir. Ve ben de, çünkü ben bir beşerim. فَاَقْضِ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ. İçinizden geçenleri bilmem, kalbinizi okuyamam. Dışa bakan yüzüyle haksız olanın delilleri lehinde kullanma becerisi dolayısıyla kalkar onun lehine karar veririm. فَمَنْ قَدَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخ۪يهِ شَيْئًا. Kime kardeşinin hakkından bir şey vermişsem, فَلَا يَأْخُذْهُ, onu sakın almasın. فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطَعَةً مِنَ النَّارِ. Çünkü ben ona sadece ateşten bir parça vermişimdir. Resulullah'ın, ki o gün için toplumdaki yargının başı, verdiği hüküm yasal. Netice geçerli. Ama sen kalbinde biliyorsun ki bu helal değil. Bir konuyu yasalara takılmayarak sonuca kadar götürebiliyorsun diye, ister yasalardaki boşlukları kullanarak, ister insanların gafletinden faydalanarak, artık o hangi konuysa, değil mi ki sen kalbinde bunun yanlış olduğunu biliyorsun, elde ettiğin şey doğru bir şey değildir, yaptığın şey doğru bir şey değildir. Herkese sorduktan sonra, kararı vermeden önce son kez kalbine danış. İstefti kalbeka. Resulullah böyle buyurmuş, kalbine danış. El birru, iyilik dediğin şey, matmaennet ileyhin nefsu. Kişinin öz benliğinin, yani nefsinin mutmain olduğu şeydir. Evet evet, böyle yapmalıyım, en doğrusu bu diye iç düşüncelerinde vardığın sonuç. Tabii bunu araştırmalardan sonra, ölçüye dair yoklamalardan sonra kişi arada kaldığında yapar. Yoksa Allah'ın kitabına bakmaksızın, ne diyor ne demiyor umursamaksızın. Resulullah'ın bunu nasıl yaşadığı, nasıl hayata yansıttığına odaklanmaksızın, incelemeksizin, kendi başına doğrudan kalbine danışarak, ha böylesi iyi geliyor bana, öylesini yapayım demesi, kulun sadece hevasının peşine düşmesi olur. Çünkü bilgi olmaksızın yargıya gitmek sakat bir yaklaşım biçimi olur. İşin doğrusunun ne olduğunu önce bir öğren, kalbin bunu bir duysun, bütün alternatifleri gör, önce bir bilgiyle donat içini, ondan sonra kalbinin işlevselliği devreye girecek ve seni o gri bölgenin çaresizliğinden Allah'ın yardımıyla karara doğru götürebilecektir. Kalbine danışma bu aşamada elverişlidir, fayda sağlar. Yoksa hiç kimseye sormadan öyle, bağışlayın ifademi, burnunun dikine meseleyle alakalı vahiy ne diyor, sünnette uygulama nasıl, ümmet ve ümmetimizin alimleri nasıl anlamış, nasıl uygulamış, bunlara kulak kabartmadan, kestirmeden kalbime danıştım, böyle yaptım, asla değil. Kişinin böylece varacağı bir sonuç ancak cehaletinin bir neticesi olur. Bu sadece dini konularda da değil üstelik. Normal hayattaki herhangi bir konuda da doğru kararı alabilmek, o konuyla ilgili bilgileri gözden geçirmekle, onları güzelce bir araştırıp öğrenerek en isabetli karar alınabilir. İnsan kulağıyla gözüyle veriyi toplamadan o konuda sağlıklı bir yargı oluşturamaz.
Tüm bu aşamaları sağladıktan sonra hala arada kalıyorsa şayet, o takdirde kalbine danışmalıdır. Allah'ın Resulü buyurdu ki, insanın kalbi birre doğru eğilimlidir. Matma'ennet ileyhin nefsu. Huzur duyar, güven duyar. Hak Teala'nın ela bi zikrillahi tatma'innul kulub buyurduğundaki gibi, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Yalan yanlış şeylerle, batıl sözlerle, şunun bunun fikirleriyle, ideolojileriyle vesaire anlayışlarıyla Allah'ın yaratıp bize sağladığı kalbimiz mutmain olmaz. Onları kusar, akledip onları dışlar. Kulun kalbi akledince ancak Yaradan'ın buyruğunu ve onun insanlara olan öğretimini tam bir güvenle, hoşnutlukla içselleştirir. El birru matma'ennet ileyhin nefsu. İyilik kişinin içinin doğal olarak mutmain olduğu, aktığı, kabullendiği şeydir. Mutma'enne ileyhil kalbu. Kalp ona doğru mutmain olur. Birre doğru mutmain olur. Zor da gelse doğrusunu yaptığında huzur duyar. Tam tersi kolay olsa, çıkar sağlasa, tutsa, öylesi bir şey yapsa, yanlışsa şayet, kolaylığına ve çıkar sağlamasına rağmen içi rahat etmez. O yanlış yollarla elde ettiği, mal ise mal, kadro ise kadro, kariyer ise kariyer, dünyevi her ne ise, değil mi ki batıl yollarla buna kavuşmuştur, ömür boyu rahatsız eder. Bazen insanlar bu vicdan rahatsızlığından yıllar yılı süren pes edip gidip hak sahipleriyle helalleşmek istiyorlar. Hak sahiplerine haklarını geri vermeye çalışıyorlar. Kolay değildir vicdan yükünü bir azap olarak taşımak. İyi yüreklere ağır gelir. Ama birden kopmuş artık iyi ile, yani Hak Teala ile köprüleri atmış kimseler, ahiretten ümidini kesmiş. Varsa yoksa ne yaşayacaksa şayet, hepsini burada yaşamaya yönelmiş kimselerin artık vahşette sınır tanımayacakları, gitgide kalplerinin kararıp içlerinin simsiyah olacağı izahtan varistedir. Bu kötülerin kar topu gibi uçurumdan aşağı doğru yuvarlandıkları bir süreç gibi. Allah muhafaza. Ne mutlu Cenab-ı Hakk'ın bize öğütlediklerinin, emrettiklerinin, öğrettiklerinin önce öğrenerek, anlayarak güzelliğine tanık olan, hikmetine tanık olan, bununla kalbi mutmain olan ve sonra bunu yaşayarak en güzel şekilde toplum içerisinde örnekleyip kalbiyle, bedeniyle huzura eren kimselere. Halbuki diğerleri vel ismu, kötülük ise ma hake fin nefsi, insanın içini rahatsız eder. O kötülük o bedene girdi mi, sanki aykırı bir gıda yemiş gibi sıkıntı ortaya çıkar. Köşesi bucağı her tarafa ilişir. Hake fin nefsi. Sağ solu kanatır, dokuyu bozar, ben nasıl böyle yaptım diye düşünür durur. Yapmamalıydım. Kendisine sen böyle yaptın ama dedikçe derin bir suçluluk hisseder. Bu durum Allah'ın yapma dediklerini yaptığında da böyledir, yap dediklerini yapmadığında da böyledir. Yani kul günah işlediğinde de içi huzursuz olur, Allah'ın yapma dediği bir şey yaptığında, kul namaz kılmadığında da aynı huzursuzluğu yaşar. Bu kez de Cenab-ı Hakk'ın yap dediği bir şeyi yapmayarak asi olur. Kötülük olması bakımından her ikisi de kötülüktür ve insanı rahatsız eder. İçi içine sığmaz. Cenab-ı Hak çağırmışken varıp namaz kılmadığı için suçluluk hisseder. Akşama çıktığında bugün hiçbir namazı kılmadım diye
utanç içerisinde kalır. Bunu koca bir ömür yaşar mı? Hayır.

0: bir süre yaşar, ısrar ederse, inat ederse Cenab-ı Hak bu nimetini de geri alır. Artık içinde o sıkıntıyı hissetmez. Eskiden namaz kılmadığımda çok kötü hissederdim kendimi ama şimdi bir kuş kadar hafifledim derken görürsün onu. Çünkü artık Cenab-ı Hak'la bağlantısı zayıflamış, yönü ve istikameti olumsuz bir tarafa doğru çevrilmiş ve hızla kötüleşmektedir. Cenab-ı Hakk'a saygıdan koptuğu günlerdeki iç huzursuzluğunu uzun vadede kaybedenler artık Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği derin dalalete doğru yol alıyorlar demektir. Çünkü bir kimsenin Allah'ın emrine uymaması kötü bir şeydir. Uymadığı için hiçbir sıkıntı duymaması çok daha korkunç bir şeydir. Bir insanın Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bir şeyi yapması, yani bir günah işlemesi kötü bir şeydir. O günahı işlediği halde içten içe hiçbir rahatsızlık duymaması çok daha korkunç bir şeydir. Çünkü artık içinin o orijinal yaratılışının örselendiği anlamına gelir. Maazanallah, adım adım kalbi kararmaktadır. Yolun sonu karanlık. Allah muhafaza, kalp mühürlenebilir ve kişi tamamen ıskartaya ayrılabilir, yarış dışı kalabilir. Artık bundan sonraki yaşamı cehennemin derinliğine doğrudur. Daha fazla günah işleyerek, daha fazla günahları kabartarak, ameli salihlere sarılarak imanlarını korumaya çalışmayanlar, Cenab-ı Hak ile zıtlaşa zıtlaşa yap dediklerini yapmaya yapmaya, yapma dediklerini işleye işleye Allah korusun şeytanlaşırlar. Önce emre itaatsizlik, sonra diklenme ve sonra küfür gelir. Ebe ve stekbara ve kâne minel kâfirin. Dolayısıyla süreç masum değildir. Günah işlemişken çok geçmeden yakın planda o mahcubiyet ile vazgeçmeli, bağışlanma dilemeli ve Cenab-ı Hak ile tekrar ilişkiyi onarmaya çalışmalıdır. Müminin hali budur. Ama üst üste koya koya ve zamanla da artık vurdum duymaz bir biçimde yapıyorsak da yapıyoruz kıvamında vestekbara büyüklenmeye doğru ilerledi mi sonrasında küfür gelir. Bu Hazreti Adem'in yolu değil, bu şeytanın yoludur. Dolayısıyla içimizde duyduğumuz o rahatsızlık Allah'ın bize yaşattığı çok büyük bir nimet. Onu değerlendirip derhal geri dönmeliyiz. Cenab-ı Hakk'ın içimizde bize yaşattığı geri dön çağrısı, kulum seni bekliyorum, daha fazla uzaklaşma çağrısıdır. Onları da hoyratça tüketerek, ezip geçerek, yeni yeni günahlar ile iyice azgınlaşıp, taşkınlaşarak Allah korusun kul, bütün bariyerleri aşıp Cenab-ı Hakk'ın ona olan çağrısını ve rahmetini adım adım hoyratça tüketir. Dolayısıyla önemli bir göstergedir. Bir kimse işlediği günahtan ötürü içinde acı ve sızı buluyorsa dönüp bundan ötürü Allah'a hamd etmeli ve derhal o acının hakkını vermelidir. Namaz kılmıyorum ama içim rahat değil. Bu muazzam bir şey. Ama bu durum sürdürülebilir değil. Böyle devam edersen namaz kılmıyorum hiç de umurumda değil diyeceğin günler yakındır. O eskidenmiş. Şimdilerde bu kadar beş vakit kılmak gerekmez kabilinden sözleri söyleyeceğin günler yakın olabilir. Bugün bu mahcubiyetin hakkını verip ivedi bir biçimde Allah'ın huzuruna dönmek çağrısını, ilahi rahmeti baş tacı edip tekrar içini huzura kavuşturabilmek için gözyaşları eşliğinde Rahman'ın huzurunda eğilmek ve secdeye varmak ne güzeldir. Dolayısıyla kötülüğün içimizi rahatsız etmesi bir ceza değil, Cenab-ı Hakk'ın şefkat elinin bizi geri çağırmasıdır. Allah bizim ona sırt dönmemizden asla memnun olmaz. İyi ne güzel bu kulum da bana sırtını döndü, cehennem boş kalmayacak bunu da atıvereceğim diye Allah Azze ve Celle memnun olmaz. Allah kulunun kendisine karşı asi olmasına razı değildir. Küfrüne razı değildir. Yoldan çıkmasına razı değildir. İn tekfuru fe inna Allaha ganiyyun ankum ve la yerda li ibadihi'l kufr. Hazreti Musa kavmine dedi ki: "Hepiniz Allah'a yok saysanız Allah bundan müstağnidir. Cenab-ı Hak bir şey kaybetmez. Ama kulunun küfrüne de razı olmaz. Bundan Cenab-ı Hak memnun olmaz. Ve la yerda li ibadihi'l kufr. Halbuki ve in teşkuru yerdahu lekum." Siz Cenab-ı Hakk'ı tanısanız, yüzünüzü dönüp "Ya Rabbi ben geldim" deseniz, Allah Azze ve Celle bundan memnun olur. Bu yüzdendir ki Cenab-ı Hak kulunu geri dönsün diye günah yollarını ona yokuş kılar. Saurhiquhu sa'uda. Sarp bir yokuşa onu yöneltir. Geri dönsün diye. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Cenab-ı Hak, Hak Teala'ya sırtını dönüp gidenlere bu dünyadan küçük küçük azapları tattıracağını, o büyük ahiretteki azap gelmezden evvel bu küçük azaplar ile dünyada onu yaşatacağını söylüyor. Neden? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Açıkça gerekçesini ifade ediyor. Dönsünler diye. Vazgeçsinler diye. İşte ilahi rahmet. وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا. Bir kimse Cenab-ı Hakk'ı düşünce denkleminden çıkardığında, artık onsuz yaşamaya giriştiğinde, Allah onu yokuş yukarı bir azaba sevk eder. Kolaylaştırmaz ona o yolu. İçi dışı sıkışır, bunalır. O kadar eğlenceden sonra tek başına kaldığında içi batar. Geceler işkence haline gelir. Kulun Allah'tan gayrı gerçek bir ünsiyeti yoktur. Bir kimsenin Cenab-ı Hak ile ünsiyeti yoksa, bütün dünya etrafına toplaşsa, ona ünsiyet sağlamaya çalışsa beyhudedir. Onun içini dindiremezler, onun yüreğini kandıramazlar. وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ. İçi içini yer, asla huzur bulmaz. Yanlış yol ve kötülükler bize iyi gelmez. Çünkü yaratılışımız, her şeyi en güzel şekilde yaratan Allah'ın yaratmasıyla ortaya çıkmıştır. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. Her şeyi en güzel şekilde yaratan Allah Azze ve Celle. Sonra da ثُمَّ هَدَى. Sonra yolunu gösterdi Cenab-ı Hak. En güzel yaratılışı verdi ve bu en güzel yaratılışı nasıl bir yaşam ile sürdüreceğimizi öğretti. İnsanın el kitapçığı gibi yani. Böyle yaşamalısın, şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın. Bu bedeni ve bu varlığını en sağlıklı bu şekilde, bu geçici yaşam sürecinde değerlendirmelisin. Ama şöyle şöyle yaparsan sıkıntı çıkar, İyi gelmez sana. Rabbimizle küs düşmek bize asla iyi gelmez. Ey beni yaratan Rabbim, sana dönmek istiyorum, bana yolumu göster. Ben bu dünyaya gelmezden evvel, daha henüz buradakileri hiç tanımazdan evvel sana aittim. Sen beni yarattın. Anne karnındaki o yapayalnız oluşumunda kaşımı, gözümü, elimi, ayağımı, her türlü donanımımı, o bu güzel bedenimi, suretimi, simamı sen bana hazırladın ve beni bu dünya hayatının içerisine çıkardın. Nasıl ilk başta sen beni var ettiysen ve bu hayata yalnız geldiysem, ölünce de yine sana dönecek ve huzuruna yapayalnız çıkacağım. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sizi ilk defasında nasıl tek başınıza yarattıysak, huzurumuza da tek başınıza geleceksiniz. Dolayısıyla kararınızı hesabını verecek şekilde kendiniz alın. Allah size öyle bir donanım sağladı ki, onunla hakkı batıldan, adaleti zulümden, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan ayırt edersiniz. Görünce, okuyunca, anlayınca işte bu Allah'ın kelamı. Kul kelamından belirgin bir şekilde ayırt edersiniz. Araştırıp öğrenince elçisinin hayatını işte bu vahyin yönlendirdiği güzelim yaşam biçimi, üsve-i hasene, en güzel örneklik hemen fark edersiniz. Kalbiniz mutmain, göğsünüz huzur içerisinde, sımsıkı sarılın. Olur da bazı tali konularda arada kalırsanız, konuyu etraflıca ele aldıktan sonra hesabını Allah'a vereceğiniz günü düşünerek kalbinize danışın. وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ وَاَفْتَوْكَ Hayır, benim kalbime bu işi yapmak gelmiyor dediğinizde, millet size fetva vermiş olsa da filancalar caiz diyormuş, ötekiler bir yolu var diyormuş. Eğer kalbine takıldıysa, oradaki bariyeri geçmiyorsa, sen ora çıkta dur. Çünkü hesabı onlarla beraber değil, Allah'ın huzurunda tek başına sen vereceksin. Okuduğumuz bu rivayeti ne İmam Buhari ne de İmam Müslim sahihine almış. İmam Nevevi hadisin sonunda hadisun hasanun, bu hasen bir hadistir demiş. Yani sıhhat koşullarını sağlamaya yeterli değilmiş bu hadisin durumu. Ama zayıf düşecek kadar da kötü değil. Arada kalan hasen bir rivayet. Tam da arada kalan konularla ilgili rivayetin kendisi de hasen bir rivayet. İmam Ahmet Müsned'inde rivayet etmiş ve Darimi rivayet etmiş. Ravahu Ahmedu ve Darimiyu fi Musnedeyhima. Bu hasen bir hadistir. İmam Ahmet ve Darimi Müsned'lerinde rivayet etmişlerdir diyor İmam Nevevi. Bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme inni a'udu bi ridaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi tenaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik.
3: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

Ebu Said'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ashabıma sövmeyin. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer biriniz Uhud dağı kadar altını Allah yolunda harcasa, bu onlardan birinin bir ölçek ya da yarım ölçek sadakasına erişemez.

Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.

Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar,

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin onurunu korumak amacıyla yaptıkları kendisi için bir sadakadır.

Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.

Salim bin Abdullah'ın babasından naklettiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor deyince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yapmıştı. Ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin.

Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un dualarından biri de şuydu. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.

طلع البدر علينا. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar. Herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi. Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi. Uğruna çöllere düşülen Leyla. Dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, bu deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri. Sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini. Ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Tale al bedru aleyna. Yesrib'e gün doğuyor. Yesrib'in gözleri ışıldıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine.

Muaze el-Adeviyye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anh'a sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Sizse namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yeryüzü bana hem mescit hem de temizleyici kılındı. Ümmetimden kim bir namaz vaktine erişirse orada namazını kılsın.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: En ehle Kubâ iqtetelu hatta terâmû bil hicâre. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم.
0: Allah Resulü Kuba halkının birbirleriyle kavga ettiklerini ve birbirlerine taşlarla hücum ettiklerini duyunca hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Allah Teala müminlerin kardeş olduğunu söylemiş, aralarında anlaşmazlık çıkarsa, kardeşliğin zarar görmemesi için yakınlarında bulunan müminlere ara buluculuk yapma sorumluluğu yüklemiştir. Müminlerin en güzel örneği ve Allah'ın emirlerini uygulama konusunda en duyarlısı olan sevgili Peygamberimiz, çevresinde yaşanan anlaşmazlıklara her zaman en güzel çözümleri üretmiştir. Onun daha gençlik yıllarında Hacerül Esved'in Kabe'ye yerleştirilmesinde ortaya koyduğu çözüm en güzel arabuluculuk örneklerindendir. Hayatının her döneminde emin ve adaletli olması, problemin çözümüne tarafların hepsini dahil etmesi gibi arabulucuda bulunması gereken temel kriterleri taşıması anlaşmayı kolaylaştırmıştır. Medine döneminde de müminlerin aralarında çıkan anlaşmazlıklara müdahale eden Hazreti Peygamber, tarafları barıştırmıştır. Bir defasında Amr bin Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duyan Allah Resulü, aralarını bulmak için bir grup sahabiyle birlikte oraya gitmiş, onları barıştırmak için bir süre orada kalmıştır. Müminleri anlaşmazlıklarını çözmeye teşvik etmiş ve aksi davrananları da uyarmıştır. Pazartesi ve Perşembe günleri, Müslüman kardeşiyle arasında kin, düşmanlık ve kızgınlık bulunanlar hariç, Allah'a ortak koşmayan herkesi affetmek için cennet kapıları açılır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur: bu iki kişi anlaşıp barışana kadar bekleyin. Rabbimiz, sulh hayırlıdır buyurmuş ve anlaşmazlıkları çözmede en etkili yöntemlerden birinin iyilikle davranmak olduğuna işaret etmiştir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Fussilet Suresi 34. Ayet. Arabulucuya düşen görev, insanlardaki iyilik duygularını harekete geçirmektir. 40 hadiste sosyal hayat.

Bir gün peygamberimizi ziyarete gelen Hazreti Ömer, Resulullah'ın bir hasıra uzanarak dinlendiğini görür. Hasırın izlerinin Allah Resulü'nün vücuduna çıktığını görünce duygulanıp ağlayan Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, Kisra ve Kayser'in hali ortada. Servet ve saltanat içindeler ve sen Allah'ın Resulüsün," der. Peygamberimiz ise şu cevabı verir: "Dünyanın, onların, ahiretin ise bizlerin olmasını istemez misin?"

İbn Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh minberde şunları söylemiştir. Ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin.

0: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Nasreddin Hoca yaz mevsiminin sıcak günlerinde evinin damında yatardı. İçerisi çok sıcak olduğundan dama kurulan bir yatakta yıldızlar altında esen tatlı rüzgarın serinliğini yaşayarak yaz gecelerini geçirirdi. Her gece olduğu gibi teheccüd namazını kılmak için uyandı. Peygamber Efendimiz her gece yarısı uyanır, Allah rızası için gece namazı kılardı. Nasreddin Hoca da mümkün mertebe bu ibadeti yapmaya çalışırdı. Ancak o gece bir aksilik oldu. Merdivenlerden inerken ayağı takıldı ve paldır küldür aşağıya yuvarlandı. Gürültüye uyanan Fatma Hatun hemen koşup geldi. Hocanın kımıldayacak hali yoktu. Çocukların da yardımıyla bir yatağa uzatıldı. Sonra bir tabip çağırdılar ve gereken müdahale yapıldı. Ertesi gün Nasreddin Hoca'nın evi ziyaretçilerle doldu. Herkes geçmiş olsun dileğinde bulunuyordu. Gelenler hocanın nasıl düştüğünü de merak ediyorlardı. Hocayı dinleyenler değişik yorumlarda bulundular. "Hocam dikkatli olsaydın ya, merdivenin kenarında niçin tahta yok? Gecede insan kalkar mı canım hocam? Damdan düşmek bir şey değil, olayı abartmayın." Nasreddin Hoca bu konuşulanları dinledikten sonra dayanamayıp sordu. "İçinizde hiç damdan düşen var mı?" Ziyaretçiler birbirine baktılar. Anlaşılan damdan düşen yoktu. Hoca bunun üzerine az ve öz konuştu. "Siz gidin bana damdan düşen birini getirin. Benim söyleyeceklerimi en doğru o anlar." Misafirler dağıldıktan sonra Nasreddin Hoca Akif'e haber gönderdi. "Bu hafta dersimizi evde yapacağız, arkadaşlarına haber ver." 2 gün sonra ders saati geldiğinde bütün çocuklar gelmişti. Rümeysa'nın elinde kocaman bir çiçek demeti vardı. "Geçmiş olsun hocam, Allah şifalar versin." Nasreddin Hoca öğrencilerini karşısında görünce çok sevinmiş ve duygulanmıştı. "Hoş geldiniz çocuklar. Allah hepinizden razı olsun. Beni çok sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin." Tam bu arada Akif de elinde bir tepsi baklavayla uzaktan göründü. Emin Nasreddin Hoca'ya takıldı. "Hocam, Akif elinde bir tepsi baklavayla sokağa girdi." "Bana ne evladım, ben ne yapayım onun baklavasını?" "Ama hocam, Akif sizin eve doğru geliyor." "O zaman sana ne be evladım, bize gelen baklavayı sen ne yapacaksın?"
2: Bunları söyledikten sonra hoca, Emin ve tüm öğrenciler tebessüm ettiler. Bu arada Akif içeri girip arkadaşlarının güldüğünü görünce latife yaptı. "Bir tepsi baklavayı görünce nasıl da yüzünüz güldü." Cemil de söze girdi. "Nasıl olsa hocamızın ayağı kırıldığı için fazla yiyemez. Biz kendi aramızda pay ederiz."
1: "Hoca efendi durur mu?" "Ben de kırık olmayan ayağımla yerim çocuklar."
2: Öğrenciler bu cevap üzerine uzun uzun güldüler. Nasreddin Hoca öğrencilerine sağlığın öneminden bahsettikten sonra derse geçti.
1: "Evet çocuklar, bu kadar latife ve sohbetten sonra dersimize geçebiliriz. Geçen hafta Mekke'de Müslümanların çektiği sıkıntılardan bahsetmiştik. Hazreti Adem, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in mekanı olan Mekke'de Müslümanların

0: için hayat çok zordu. Bu yüzden Müslümanlar ve özellikle Peygamber Efendimiz bir arayışa girdi. Yeni bir yer, Müslümanların İslam'ı yaşayabilecekleri yeni bir mekan bulabilirdi. Orada ailece, tüm dostlarıyla birlikte işkencelerden uzak, sade ve huzurlu bir hayat kurabilirlerdi. Zümer suresi 10. ayet bu arayışı hızlandırdı. Ayette şöyle diyordu Rabbimiz: "Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette de bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir." Gerçekten de yeryüzü genişti ve Peygamber Efendimiz Habeşistan'ı işaret etti. Habeşistan ulaşımı kolay, hem uzak hem yakındı. Orada İslam'ı tebliğ imkanı da olabilirdi. Üstelik Habeşistan Kralı Necaşi adaletli biriydi. Peygamber Efendimiz kızı Rukiye, onunla evli olan Hazreti Osman ve 14 Müslümandan oluşan kafileyi bir gece Habeşistan'a uğurladı. Bir insanın doğduğu yeri bırakarak bilmediği bir mekana göç etmesi kolay değildir. Ancak yaşayan bilir. Damdan düştüğüm için bana gelenlere demiştim ya, içinizde damdan düşen var mı diye. Bir sıkıntıyı ancak yaşayan bilir. Gurbet acıdır aynı zamanda. Ben de bir zamanlar gurbete gidenlere şeker veriyordum. Bu şeker niçin hocam diye soranlara şöyle cevap verirdim: gurbet acıdır evladım, bu şekerle biraz ağzını tatlandırırsın. Göç etmek gerçekten de zordu. Ama Müslümanlar dinlerini daha rahat yaşamak için bu zorluğa katlandılar. Bunu haber alan Mekkeli müşrikler peşlerinden takip etti. Ama yetişemediler. Sahile vardıklarında gemi yola çıkmıştı. Kötü niyetli takipçiler elleri boş döndü. Peygamberliğin 5. yılıydı çocuklar. Zaman ilerliyor, Mekke'de mücadele devam ediyordu. Habeşistan'a gelen bir haber muhacir Müslümanları sevindirdi. Bu habere göre Mekkeliler Müslüman olmuştu. Gurbetteki Müslümanlar hemen dönüş hazırlıklarına başladılar. Mekke'ye yakın bir yere geldiklerinde ise acı gerçeği öğrendiler. Durum eskisinden daha da beterdi. Bunun üzerine bazı Müslümanlar tekrar geri dönerken bazıları da Mekke'ye gizlice girdiler. Peygamber Efendimiz Müslümanlarla görüşerek yeni bir yolculuk için hazırlanmalarını emretti. Ve 13'ü hanım olmak üzere 100'e yakın Müslüman yine bir gece vakti yola çıktı. Başkanları Ebu Talib'in oğlu Cafer'di. Kalabalık bir Müslüman grubunun Mekke'den ayrıldığını öğrenen müşrikler bundan çok rahatsız oldu. Daha önce Habeşistan'a gitmiş, orada tanıdıkları bulunan ve çok zeki bir genç olan Amr bin As'la bir arkadaşını bazı hediyelerle Necaşi'nin yanına gönderdiler. Amr bin As ve arkadaşı ilk önce ülkenin ileri gelenleriyle görüştü. Müslümanları kendilerine teslim etmeleri için onları etkilemeye çalıştılar. Maalesef bunda başarılı da oldular. Son olarak Necaşi ile görüşmeye sıra gelmişti. Kıymetli hediyeler sunup Necaşi'nin huzuruna çıktılar. Hemen söze girdiler: "Bizim içimizden bazı akılsız kimseler çıkarak atalarının dinini terk ettiler. Sizin dininize de girmediler. Mekke'nin ileri gelenleri memleketinizde bulunan bu şahısları alıp götürmek üzere bizleri gönderdi. İzin verirseniz onları teslim almaya geldik." Necaşi bu istekten hiç hoşlanmadı. "Vallahi benim himayeme sığınan, benim ülkeme yerleşen bu insanları çağırıp dinlemeden asla bir karar almam. Eğer siz haklıysanız onları veririm. Yok, eğer onlar haklıysa asla vermem ve onları sonsuza kadar da korurum." Müslümanlara haber salındı. Onlar bir grup olarak Hazreti Cafer başkanlığında geldiler. Necaşi sordu: "Siz niçin memleketinizi bırakıp buraya geldiniz?" Hazreti Cafer çok akıllıca bir soru sordu: "Ey hükümdar, onlara lütfen sorunuz. Biz kaçıp gelmiş köleler miyiz?" Amr bin As cevap verdi: "Hayır, onlar şerefli ve hürdürler." "Ey kralım, onlara sorun lütfen. Biz haksız yere birini mi öldürdük, suçlu muyuz?" "Hayır, bunlar hiç kan dökmediler." "Ey Necaşi, sorun onlara, haksız yere kimseden bir mal almış ve bunu ödememiş miyiz?" "Hayır, onların hiç kimseye borçları yoktur. Ama bu Müslümanlar putlara tapmıyor, İslam'a inanıyorlar." Cafer bunun üzerine şu mükemmel açıklamayı yaptı çocuklar: "Ey adaletli hükümdar, bizler cahiliye toplumuyduk. putlara tapar, leş yer, her türlü kötülüğü yapardık. Akrabalarımızı ziyaret etmez, komşularımıza kötü davranırdık. Bizim güçlümüz zayıf olanı ezerdi. Ve Allah bize, bizim aramızdan doğru, güvenilir, ahlaklı olarak tanıdığımız birini peygamber olarak gönderdi. Bu peygamber Allah'ın varlığına ve birliğine inanıp putları inkar etmemizi istedi. Doğru söylemeyi, emaneti sahiplerine vermeyi, akrabalık haklarına dikkat etmeyi, komşularımıza güzel davranmayı, haramlardan ve kan dökmekten uzak kalmayı emretti. Bizi ahlaksızlıktan, yalan söylemekten, yetimin malını yemekten alıkoydu. Bize namaz kılmayı emretti. İşte biz ona iman ettik, onun dediğini kabul ettik. Bunun üzerine Mekkeliler bize saldırdı. Bizlere işkence yaptılar. Tekrar putlara tapmak için bizleri dinimizden döndürmek istediler. Bunun üzerine biz de senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik. Ve ey hükümdar, senin adaletli davranacağını ümit ediyoruz. Necaşi etkilenmişti. Peki Allah'ın size bildirdiği bazı ayetlerden okur musunuz? Hazreti Cafer, Meryem suresinden bazı ayetler okudu. Necaşi tarafsız bir Hristiyandı. Duydukları karşısında çok memnun oldu, duygulandı, gözleri nemlendi. Gerçek şu ki bu söylediklerinizde Hazreti İsa'nın getirdikleri aynı kaynaktan gelmektedir. Allah'a yemin olsun ki size bu iki adama teslim etmeyeceğim. Müslümanlar bu karara çok sevindiler çocuklar. Müşriklerse üzüldüler. Amr son bir hamle yapmak istedi. Ey hükümdar dedi. Bunlar Hazreti İsa hakkında çok ağır sözler söylüyorlar. Bunun üzerine Cafer şunu söyledi. Hazreti İsa Allah'ın kulu, peygamberi ve tertemiz Meryem'in oğludur. Necaşi açık ve kesin konuştu. Hadi gidin hepiniz. Sizler tamamen serbest ve güvenlik içindesiniz. Amr ve arkadaşı Mekke'ye eli boş döndü. Müslümanlarsa orada huzur ve güven içinde yıllarca yaşadı. 15 yıl sonra da Medine'ye döndüler. Peygamber Efendimiz Habeş Kralı Necaşi'ye dua etmiş, o da Müslüman olmuştu. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor. Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.

0: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun. Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu. Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir.

Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tavır, hal ve davranış bakımından Fatıma'dan, Allah onun yüzünü ağartsın, daha fazla benzeyen birini görmedim. Fatıma onun huzuruna girdiği zaman Resulullah ayağa kalkar, onun elini tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Resulullah Fatıma'nın yanına girdiği zaman da o aynı şekilde hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.

Bir defasında Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar bulut gördükleri zaman yağmur vardır ümidiyle sevinirler. Halbuki bunu sen gördüğünde yüzünden hoşnutsuzluk okuyorum," demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ya Ayşe, bunda bir azap bulunmadığına dair bana kim teminat verebilir? Halbuki bir kavim, Ad kavmi, rüzgarla helak edilmişti. Onlar aslında azabı görmüşler, fakat ümitlenerek bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," demişlerdi.

Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

Enes bin Malik'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınır.

0: kör olurlar buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.
1: Diyanete soralım, az sonra.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.

0: alır valim bizi.
1: Nerede orasını bozan bir hanımefendi bu?
2: Dinimizde zorlama var mı?
3: Hangi kişiler kullanmış?
4: İslami mezhebine göre evde nikaha girebiliyor muyum?
3: Kadın değil,
5: nedir? Öğrenmek herkese farzdır.
6: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Ankara'dan, Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına burada olacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Doktor Hüseyin Arı Hocam. Sizler de muhterem hocamıza telefon bağlantısıyla sorularınızı sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını mail üzerinden bize iletmek isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr adresini hem yayın içinde hem de yayın dışında diledikleri zaman kullanabilirler. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de yine mail adresimizi kullanabilirsiniz. Facebook'tan ya da Instagram'dan bağlantı kurmak, soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen dostlarımız her iki sosyal medya platformundan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirler efendim. Sosyal medya üzerinden gelen soruları da kıymetli hocama bendeniz sizler adına aktarmaya gayret ederim inşallah. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde inşallah sorularınızı sormaya başlayacağım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
7: Hoş bulduk Furkan.
6: Nasılsınız efendim?
7: Hamdolsun, Allah razı olsun. Sizler nasılsınız?
6: Elhamdülillah hocam, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizinle olunca daha bir iyi oluyor insan. Allah var etsin. Müsaadeniz varsa galiba telefonumuz var. Onunla başlayalım inşallah. Kayseri'den Ayşe Hanım hattımızdaymış. Hoş geldiniz Ayşe Hanım.
8: Hoş bulduk hocam. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar.
6: Teşekkür ederiz.
8: Cumalarınız olsun. Nasılsınız? İyisiniz?
6: Elhamdülillah efendim. Duacı sağlığınıza. Siz nasılsınız?
8: Allah'ım iyilik, afiyet versin hepinize.
6: Amin, amin.
8: Hocam.
6: Buyurun.
8: Bütün kutsal kitaplar ilk insanlara indirilmek yerine günümüzde sosyal medyanın ve modern bilimin tam ortasına ilk kez indirilseydi insanlığın dine bakışı ve inanma biçimi nasıl değişirdi diye merak ediyorum.
6: Ayşe abla harika bir soru sordun ya. Teşekkür ederim. İlginçti yani benim için. Çok teşekkürler. Kayseri'ye selamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet ol. Ya böyle demek yerine insanlık var olduğu andan itibaren bilim ve teknoloji bugünkü seviyede olsaydı daha iyi olur muydu demek daha belki makul. Yoksa bunların da her biri birer imtihan mı?
7: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabii öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Bizim klasik batının bize öğrettiği ve lanse ettiği şekilde ilk insan çok ilkel bir insandı. Daha sonra teknoloji geliştikçe, insanlar yeni şeyler icat ettikçe insanlık da gelişti. Hı hı. Bilim olarak gelişti, teknoloji olarak gelişti ve bugün insan en iyi seviyede her anlamda gerek bilimsel gerek teknolojik anlamda şeklinde bir anlayış var Batı felsefesinde. Ancak İslam bunu böyle görmüyor. Yani İslam'a göre ilk insan aynı zamanda ilk peygamber. Ve dolayısıyla ilk insana öğretilmiş olan şeyler, temel ilke ve esaslar aslında yani Hazreti Adem'e öğretilmiş olan esaslar diğer peygamberlere de aynı şekilde öğretilmiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyler öğretilmiş. Dolayısıyla buradan şöyle bir yargıya ulaşmak doğru değil. Yani işte ilk insan çok ilkeldi. Dolayısıyla onun bildiği şeyler azdı. Ama şu anda biz çok daha iyi şeyler biliyoruz. Çok daha iyi şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla biz İlk insanlardan daha üstün.

0: Şunu da düşünmek lazım burada. Aslında insan dediğimiz varlık çok değişen bir varlık değil. Belki kullandığımız aletler değişiyor. Ondan sonra vasıtalarımız belki değişiyor. Teknolojik imkanlarımız daha da ilerliyor olabilir ama ilk insan hangi fıtrat üzere yaratılmışsa aslında şu anda da insanlar aynı fıtrat üzere yaratılıyor.
1: Yani buradan şunu çıkartabilir miyiz? Dini bir takım öğretileri anlama yeteneği ilk günden itibaren insanda hep vardı. Bunun teknolojiyle daha anlaşılabilir olması da aslında çok akla yatmıyor. Zaten anlayacağı şekliyle fıtraten bu kendisine sahip olan bir özellikti yani.
0: Kesinlikle. Bilimin sadece bize şöyle bir katkısı var. Sadece Kur'an-ı Kerim'de özellikle karalarla, denizlerle, sema ile alakalı bir takım bilgiler veriliyor. Biz bilim sayesinde bugün ayeti kerimedeki o bilgileri daha iyi anlıyoruz. Daha iyi anlamamıza vesile oluyor. Önceki ümmetler veya sahabe döneminde veya sonraki dönemde onlar sadece iman ediyorlardı bunlara. Ama biz şimdi şu anda işte teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında Kur'an-ı Kerim'de bildirilen birçok şeyin aslında gerçekten var olduğunu bilim de bize ispatlamış oluyor. Aslında bu Kur'an'ın da mucizevi bir yönünü ortaya koymuş oluyor. O yüzden yani burada Allah Teala'nın hikmeti gereği farklı kitaplar indirmiştir, farklı peygamberler göndermiştir. Her ümmete kendi dilinden peygamberler göndermiştir. Ama temelde gönderilen esaslar ve bildirilen esaslar, temel dini değerler aynıdır. Bir takım teferruatta farklılıklar vardır. Ve insan denen varlık da aslında temelde çok değişen bir varlık değildir. Zaaflarımız aynı zaaflardır. Yani bundan 100.000 sene önce yaşayan insanlarda da aynı zaaflar vardı. Heveslerimiz aynı heveslerdir. Kabiliyetlerimiz aşağı yukarı aynı kabiliyetlerdir.
1: Eyvallah.
0: Dolayısıyla burada hani zamana bağlı olarak bir şey söylemek çok mümkün değil.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var. Fikriye Hanım hattımızda efendim. Ankara'dan aramış bizi. Alo.
2: Buyurun hocam.
1: Hoş geldiniz Fikriye Hanım.
2: Sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
1: Ben teşekkür ederim. Buyursunlar.
2: Selamun aleyküm.
1: Yalnız televizyonun sesini kapatmanız lazım.
2: Öbür odaya geçeyim hocam.
1: Yok geçmeyin. O televizyonun sesini kapatmazsanız anlaşamayız Fikriye abla.
2: Bir saniye.
1: Evet.
2: Evet.
1: Buyurun dinliyoruz.
2: Bir sorum vardı hocama.
1: Dinliyoruz efendim.
2: Hocam ben hacca yazıldım da tek başıma gidemiyorum. Dizlerim arızalı. Oğlumu da alacağım yanıma ama onun da müsait değil şeyi. Ben harcasam bütün masraflarını. O diyorlar kendi parasıyla gitmeyince hacı olamaz diyorlar.
1: Soralım Fikriye Hanım. Bakalım hocam ne diyecek. Rabbimiz inşallah en kısa zamanda hac farizası için Mekke'ye gitmeyi nasip etsin size ve oğlunuza. Ankara'ya selamlar. Dizleriniz için de şifa diliyorum. Yani kişinin hac yapması için illa onun masraflarını kendisinin mi karşılaması lazım?
0: Böyle bir zorunluluk yok. Yani kimse, bir kimse nafakasını birisi tarafından, nafakası birisi tarafından karşılansa, bilet masrafları ve oradaki masrafları karşılansa ve bu şekilde haccını yapmış olsa haccı geçerlidir. İlla kendi parasıyla gitmesi gibi bir zorunluluk yok. Yani birisi diyelim ki bir başka kimseye ciddi bir miktarda bir para verir. O da bu parayla hacca giderse yapmış olduğu hac geçerli bir hac olur. İlla kendi parası şart değil veya bir zengin yanına birisini alıp ben seni de hacca götürmek istiyorum diyebilir. Bütün masrafları kendisi üstlenebilir. Bu şekilde hac farizası yerine getirilmiş olur.
1: Allah kabul
0: Dolayısıyla etsin. Oğluyla birlikte gitmesinde hiçbir sakınca yok.
1: Peki efendim. Sevda Hanım'ın selamları var size. Muhterem hocam, anneme mehir olarak tarla verilmiş. Fakat annem bu tarladan hiçbir zaman eline bir gelir almamış. Yani hiçbir zaman bir miktar para gelmemiş. Bu tarladan dolayı acaba annem zekat vermek durumunda mı? Bununla alakalı ne söylersiniz diye bir soru iletmiş. Merakla bekliyorlar.
0: Yani mehir bir alacaktır ama bu zayıf bir alacaktır. Kişinin eline geçmediyse kişi bundan dolayı zekat mükellefi olmaz. Ne zaman ki eline geçer, ondan sonra

0: Eğer bu nisap miktarını aşan bir şey ise bir sene dolduktan sonra zekatla mükellef hale gelir. Bu bizim fıkıh kitaplarımızda zayıf alacak olarak genelde kabul edilir. Dolayısıyla kendi eline geçmediği müddetçe herhangi bir zekat mükellefiyeti doğmaz.
1: Peki. İstanbul'dan bir telefonumuz var. Vedat Bey telefon attığımızda efendim. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz Vedat Bey.
2: Hoş buldum. Selamun aleyküm.
1: Ve
2: Hayırlı
1: aleyküm
2: işler dilerim.
1: selam. Teşekkür ederiz.
2: Hocam size sorum şöyle ki evde birikmişliğim altınım var benim. Onun zekatını nasıl ödeyebilirim? Ancak kiracıyım da cevaplarsanız çok teşekkür
1: Yani nisabı aşan bir miktar olduğunu anlıyorum.
2: ederim. Evet.
1: Tamam. Allah yardımcınız olsun Vedat Bey. İstanbul'a selamlar, hayırlı akşamlar. Ya belki Vedat Bey de bir ev almak için veyahut da bir otomobil almak için falan bir birikim yapıyor. Nisabı da aştı. Zekatını vermeli mi? Kişinin kiracı olması bu durumu değiştirir mi?
0: Yani burada insanlar tabii bir takım birikimler yapıyorlar, ev sahibi olmak, araba sahibi olmak için. Buradaki bizim ifade ettiğimiz temel kriter şu: eğer bir kimse bir konut almak üzere bir anlaşma yapmamışsa veya bir araç almak üzere bir sözleşme imza atmadı, yani parasını bir şekilde bir yere kanalize etmediyse, o biriktirmiş olduğu para zekata tabidir. Kiracı da olmuş olsa böyledir. O yüzden şu anda anladığımız kadarıyla herhangi bir sözleşmeye girmemiş, bir borç altına girmemiş. Dolayısıyla elde bir birikimi var ama bu henüz daire almaya yetmiyor. Bu para zekata tabidir. Çünkü bu parada istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Yani diyelim ki ben ev almaktan vazgeçtim deyip
1: Başka bir
0: bu
1: şey de
0: parayı başka
1: yapabilir.
0: bir ihtiyacı için kullanabilir. Ama ne zaman ki bir müteahhitle anlaşma yaptı veya bir projeye dahil oldu, orada bir borç miktarı oluştu, artık o elindeki para oraya kanalize edilmiş olacağından o zaman onu zekata tabi kılmaz. Ama böyle bir anlaşmaya veya bir projeye dahil olmamışsa eldeki birikimin de tabii ki zekatını vermesi gerekir.
1: Eyvallah. Şimdi bir Allah nasip eder de inşallah Vedat Bey bir ev alır.
0: İnşallah.
1: Ondan sonra onun da böyle içinde huzurlu oturur.
0: İnşallah.
1: Eren Bey bir soru sormuş. Diyor ki hani herhangi bir şeye insan kavuşunca işte Vedat Bey ev alınca mesela Eren Bey otomobil alınca genelde bizim insanımız bir kurban keser.
0: Evet.
1: Ondan sonra hani kazadan beladan musibetten korunalım diye. Bu kesilen kurbanın aile efradı tarafından yenmesinde bir problem var mı? Onu soruyor. Ne dersiniz?
0: Yani burada kişi bir nimete kavuştuğu zaman Allah'a şükrünü ifa edebilmek için, göstermek için bir kurban kesebilir. Buna şükür kurbanı denir. Şükür kurbanı kişinin kendisine vacip olmayan bir kurbandır. Dolayısıyla kestiği bu kurbandan kendisi de yiyebilir, zengin kimselere de ikram edebilir veya fakirlere tasadduk edebilir. Burada bir genişlik var. Ama mesela bu kimse şart koşsaydı, yani işte araba alırsam Allah için bir kurban keseceğim,
1: O zaman
0: o zaman
1: adak oluyor.
0: adak kısmına girerdi. O zaman tabii kendisinin yemesi caiz olmazdı. Ama burada hiçbir adak ifadesi kullanmadan bir araba aldıktan sonra şükrünü göstermek için bir kurban kesti. Onu herkes yiyebilir, kendisi de yiyebilir.
1: Eyvallah hocam. Allah kabul etsin. Osmaniye'den Fatih Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Fatih Bey.
3: Aleyküm hocam, nasılsınız?
1: Ve aleyküm selam. Hamdolsun efendim. İyi, siz de iyisiniz inşallah.
3: Allah iyilik, güzellik versin. Biz de iyi olmaya
1: Amin.
3: çalışıyoruz hocam.
1: Ne güzel, maşallah.
3: Hocam bir sorumuz vardı ya.
1: Buyurun.
3: Hocam bu kabristana gittiğimiz zaman dua ediyoruz ama geçen bir toplantıda hoca efendi dedi ki ne Fatiha okunmaz dedi hocam. Normal dua edilir ama Fatiha Kur'an-ı Kerim'de falan da yazmıyormuş böyle. Öyle bir söylenti var mı?
1: Yani o hoca değilmiş herhalde o zaman. Onunla bir ilişkinizi gözden geçirmenizi
3: Mesela
1: tavsiye
3: dua
1: ediyorum.
3: edilir diyor ama Fatiha okunmaz diyor.
1: Peki. Bakalım hocam ne diyecek? Osmaniye'ye selamlar, hayırlı akşamlar. Yani hoca diye adlandırılan hiçbir kimsenin Fatiha'nın Kur'an'da geçmediğini söyleyeceğini düşünmüyorum ama.
0: Fatiha okunmaz diyor anladığım
1: Bir de onu söylemiş. Hem okunmaz hem de Fatiha da Kur'an'da geçmiyor
0: Kur'an'da
1: gibi bir şey
0: geçmiyor demiş.
1: söylemiş. Yani orası enteresan geldi bana.
0: Yani böyle demesi, bir Müslümanın böyle demesi düşünülemez. O, yani orada gerçekten bir problem var.
1: Ya yanlış anlaşıldı
0: O,
1: veyahut da
0: belki
1: bize
0: olabilir.
1: yanlış aksettirildi. Ama dua kısmını biz cevaplandıralım hocam.
0: Yani ölen kimselere Kur'an-ı Kerim okunabilir. Sevabı bağışlanabilir. Yani bu ehli sünnetin ittifak ettiği bir görüştür. Bu konuda yani Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, diğer mezhepler yani burada genel bir kabul vardır. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in sevabını biz ölmüşlerimize bağışlayabiliriz. Yine kaynaklarımızda geçtiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilen bir hadis var. Orada bir kimse bir kabristana uğradığında 11 defa İhlas suresini okur ve onun sevabını orada yatanlara bağışlarsa, orada yatan kişiler sayısınca bu ecre o kişiler nail olur şeklinde bir rivayet var kaynaklarımızda. Bunun dışında Yasin suresinin okunması, yine kabristana gidildiğinde Fatiha suresinin okunması, bir takım başka Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin ve surelerin okunması meşru görülmüştür. Ve Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra oradan hasıl olan sevabı yine ölmüşlere bağışlanması yine bizim geleneğimizde de vardır ve yine meşru bir ameldir. Çünkü buradaki aslında temel espri şu. Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman bir sevap ortaya çıkıyor. Biz bu sevabı ölü veya diri kişilere bağışlayabiliriz. Ve bağışladığımız zaman bizim sevabımızdan da herhangi bir şey eksilmez. Öte yandan bir yerde Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman o okunan yere rahmet iner, sekinet iner ve melekler orayı kuşatır. Hadiste böyle ifade ediliyor. O yüzden yani biz bir kabristana gittiğimiz zaman orada Kur'an-ı Kerim okuduğunda o Kur'an'dan onların bir rahmet umması, onlara bir rahmet ve mağfiret gelmesi makuldür, meşrudur. Yani hatta şöyle ifade edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde hani iki kabir görüyor. O kabirlerden Efendimiz buyuruyor ki buradaki insanlar kabir azabı görüyorlar dedikten sonra bir hurma dalı alıp onu ikiye bölüp kabirlere dikiyor. Ve diyor ki Peygamberimiz, umulur ki bu yaş kaldığı müddetçe bu hurma dalları onların azabı hafifler. Buradan hareketle alimlerimiz demişler ki yani bu hurma dalının kabirlerin üstüne dikilmesiyle azabın hafiflemesi arasında nasıl bir ilişki var? Yani neden böyle bir azap hafiflemesi oluyor? Alimlerimiz şöyle bir yorum yapmışlar. Her şey malum Allah Teala'yı zikrediyor, tesbih ediyor.
4: Evet.
0: Yani o yaş hurma dalları da aslında onlar yaş kaldığı müddetçe kamil manada Allah'ı tesbih ediyorlar. Oradaki tesbih ve Allah'ın zikredilmesi oradaki ölüye bir rahmet oluyor. Onun kabir azabının hafiflemesine vesile oluyor. Kur'an-ı Kerim de aynı zamanda bir zikirdir. Yani nasıl ki bir yaş hurma dalı o kabirdeki insanların azabının hafiflemesine vesile oluyorsa, okunan Kur'an-ı Kerim'in oradaki mevtaların kabir azabının hafiflemesine vesile olmasını niye biz uzak görüyoruz?
1: Kesinlikle öyle. Yani mesela bu hocam baktığımızda bu soruyla bir bağlantısı olabilir kanaati taşıdığım için şimdi bunu da sorayım. Safiye Hanım diyor ki muhterem hocam babam nafile oruç tutuyor. Ve bunu acaba kabir azabından emin olmak niyetiyle yapsam, bu şekilde bu oruçları tutsam olur mu demiş. Evet. Yani hem Kur'an'la hem oruçla hem efendim kıldığımız namazlarla zaten temelde hedefimiz kabir azabına duçar olmamak.
0: Tabii.
1: Ve nihayetinde rıza ilahiyi kazanıp cennete gitmek. Doğru. Safiye Hanım'ın bu sorusuna ne dersiniz efendim?
0: Yani şöyle bir kere niyetimizi yaparken hani oruç, namaz, Allah rızası için niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya veya ne niyet ettim Allah rızası için nafile namaz kılmaya diye niyet ederiz. Daha sonra bu ibadetimizi bitirdikten sonra bu yapmış olduğumuz amellerimizi, salih amellerimizi, ibadetlerimizi günahlarımızın affı için bir vesile edinebiliriz. Yani salih amelle tevessül dediğimiz bir konu vardır ve bu ehli sünnet uleması tarafından da meşru görülmüştür. Yani siz bir salih amel yaptığınız zaman o amelinizi vesile ederek bir konuda Allah'tan yardım isteyebilirsiniz. Yani ya Rabbi tutmuş olduğum şu oruç hürmetine beni kabir azabından muhafaza eyle. Ya Rabbi kılmış olduğum şu nafile namaz hürmetine benim falanca müşkilimi, problemimi çöz diye salih amellerimizi bu manada vesile edinebiliriz. Bu da güzeldir, meşrudur. Dolayısıyla bir kimse orucunu tuttuktan sonra orucu bu şekilde duasına katarak Allah'tan yardım isteyebilir veya artık mağfiret isteyebilir, kabir azabının hafiflemesini isteyebilir veya dediğim gibi bu tutmuş olduğum oruç hürmetine İşte benim ölmüşlerimin günahlarını affeyle diyebilir. Bu da meşrudur.
1: Bunların onların zaten kabir azaplarını tamamı kabir azabından koruyacak.
0: Tabii ki. Yani bunları yapmakta hiçbir beis yoktur. Hatta kaynaklarımızda da var olan şeylerdir. Salih amelleri vesile etme konusu bu manada yapılabilir.
1: Allah kabul etsin.
0: Sakınca yok. Allah kabul etsin.
1: Peki efendim. Bir telefonumuz daha var. Şanlıurfa'dan Halil Bey hattımızda. Alo.
4: İyi akşamlar hocam.
1: Sağ olun, hayırlı akşamlar Halil Bey.
4: Size hocamıza iyi akşamlar dilerim. Allah razı olsun, sizden istifade ediyoruz.
1: Cümlemizden efendim. Buyursun.
4: Benim bir sorum olacak. Biz buyurun. Burada sulu tarım yapıyoruz.
1: Evet.
4: Buğday, arpa ekiyoruz. Bu sene yağışların bol olması sebebiyle ekini az suladık. Yani her sene 3 su veriyoruz. Bu sene 1 su verdik. Ancak biz sulamaya diye sulama yapan işçiye %10 pay veriyoruz. Biz o payı bu insan bu sulamayı beklediği için, başka iş yapmadığı için onun hakkını tam veriyoruz. Bu konuda artık zekatımızı neye göre vereceğiz? Ne kadar vermemiz gerekiyor? Mesela kuru tarımda %10 vermemiz gerekiyordu. Sulu tarımda %5. Ama bu sene az su verdik ama sulamacının hakkını diğer masraflar aynıdır.
1: Anladım. Soralım Halil Bey. Rabbimiz bereketlendirsin. İnşallah hasadınız da bol olur. Şanlıurfa'ya selamlar. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun.
0: Evet,
1: bereketli bir mevsimden geçiyoruz hocam. Ülkemizin hemen hemen her yerinde yağışlar güzel. Afet olmasın tabii. Bu da çok önemli. Bunun en güzel örneklerinden birisini Halil abi, Allah selamet versin, Urfa'dan. Urfa sıcaktır. Yağış biraz azdır. Bak bu sene 2 defa suladık. Her sene 3 defa sulardık dedi. Dolayısıyla masraf biraz azaldı ya, öşürde acaba bir değişiklik yapılmaya gerek var mı?
0: Evet. Yani burada öşür konusunda eğer masrafla sulanan arazilerde %5 öşür verilmesi gerekir. Hı hı. Masrafsız, yani tamamen yağmur suyuyla, biz hiç masraf etmeden mahsulümüz gelişiyorsa ve bu şekilde mahsul alıyorsak, o zaman %10 öşür vermemiz gerekir. Burada karışık olan durumlarda, yani biz hem bir taraftan yağmur suyu, bir taraftan da biz masraf yapıyoruz. Orada bizim fıkıh kitaplarımızda şöyle geçiyor. Galip olana itibar edilir. Yani biz masraflı sulama mı daha çok yapıyoruz, yoksa yağmur suyu mu daha fazla? Ona göre galip olana itibar edilip ona göre hareket edilmesi gerekir. Yani masraflı sulama, yani bizim işte ne diyelim, kanallarla veya işte bir takım yağmurlama yöntemleri gibi bir takım yöntemlerle masraf yaparak sulama yapıyorsak çoğunluk olarak, o zaman %5 öşür vermemiz gerekir. Ama ağırlıklı olarak yağmurla sulanıyor ve çok az bir zaman, senenin çok az bir zamanı biz masraf yapıyorsak, o zaman masrafsız sulama gibi değerlendirilip %10 şeklinde öşür vermemiz gerekir. Yani burada galip olana itibar. Yani bunun örneğini mesela şey olarak da verebiliriz. Mesela hayvanların zekatı hesaplanırken, işte hangi hayvanlardan zekat verilir? Mesela saime hayvanların zekatı. Saime hayvanlarla ilgili genelde fıkıh kitaplarında şöyle bir bilgi geçer. Senenin çoğu eğer otlaklarda yayılarak bu hayvanlar besleniyorsa, senenin çoğunda, o zaman saime hayvan kabul edilir ve zekatının verilmesi gerekir. Ama senenin çoğu eğer ahırda besleniyorsa, o zaman tabii ki saime olmaktan çıkar ve zekat verilmesi gerekmez şeklinde. Yani orada da mesela onun gibi değerlendirmemiz gerekir tabii ki.
1: Eyvallah hocam. Sosyal medyadan Ali Bey hayırlı akşamlar demiş. Bir konuda bilgi almak istiyorum. Farklı bir şehirde adak adadım. İşte falanca işim olursa adak keseceğim ve şu şehirde keseceğim dedim. Evet. Fakat şartlar el vermedi. Adağımı adak adadığım şehir değil de farklı bir şehirde kessem olur mu demiş.
0: Evet, adaklarda zaman ve mekan şartı bağlayıcı değildir. Yani bir kimse ben işte İstanbul'da filan işim olursa, İstanbul'da kurban keseceğim diye adasa, daha sonra bu adağını Ankara'da kesse mesela,
1: olur mu?
0: Adağı geçerli olur. Herhangi bir problem olmaz. Yani veya işte zamanla ilgili bir kayıt koydu, o da dediğim gibi. Önemli olan burada adanan şeyin yerine getirilmesidir. Getirildiği takdirde adak geçerli olmuş olur.
1: Allah kabul etsin. Evet. Diyarbakır'a gidiyoruz. Yahya Bey hattımızda. Hoş geldiniz Yahya Bey.
5: Hoş bulduk.

0: Selamun aleyküm hocam.
1: Ve aleyküm selam.
0: Nasılsınız? Rahatsınız inşallah.
1: Hamdolsun iyiyiz. Dua bekleriz efendim sizden. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Allah'a çok şükür. Programlarınızı severek izliyorum.
1: Allah razı olsun. Sağ olun.
0: Emeği geçen tüm kardeşlerimize Allah çok razı olsun.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Bir sorum olacaktı hocam. Tabii. Bir baba vefat edince çocuklarına haram bir miras bıraksa o miras çocuklarına helal mi haram mı? Nasıl etmeli çocukları o mirası?
1: Soralım Yahya Bey. Allah yardımcımız olsun. Diyarbakır'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Acaba tabii bu haramdan kasıt ne diye belki biraz detaylandırmak gerekirdi ama sizden böyle birkaç farklı cevap alabiliriz.
2: Tamam. Yani bir mal miras kaldığı zaman tabii o malın haramlık helallik konusunu araştırmak gerekir. Yani bu bir haram bir para karışmış mı bu mirasa diye onu bir değerlendirmeye tabi tutmak gerekiyor. Şimdi burada haram mal dediğimiz şey bir doğrudan bir insandan gasp edilmiş veya hırsızlık yoluyla alınmış bir mal ise mirasçıların bir kere bu malı sahibine vermesi gerekir.
1: Evet.
2: Yani burada onu kesin olarak ifade etmemiz gerekiyor. Yani bu sonuçta haram mal hırsızlık yoluyla da elde edilebilir, bir faiz yoluyla da elde edilebilir, bir kumar yoluyla da elde edilebilir. Dolayısıyla eğer bir kişiden haksız bir şekilde bir mal alınmış ve daha sonra kişi, alan kişi vefat etmişse mirasçıların bu malı sahibine iade etmesi ve helalleşilmesi gerekir. Ama mesela bir bankaya para yatırmıştı, faiz geliri geldi oradan. Ondan sonra bu faiz geliri de artık miras olarak kaldı mirasçılara. O zaman bu faiz gelirinin fakirlere, fukaraya tasadduk edilmesi gerekir. Yani bunun tekrar bankaya iade edilmesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Ana para yine miras olarak mirasçılara kalır. Ama ana paraya ek olarak bankanın yatırmış olduğu faiz geliri tamamen fakirlere tasadduk edilir. Bu şekilde mirasçılar da üzerine düşeni yapmış olur.
1: Eyvallah hocam. Edis Bey'in selamları var size. Muhterem hocam zekatla alakalı bir sorum olacak. Bir kiracım var. İşleri iyiyken bozuldu, iflas etti. 6 aydır da kiramı ödeyemedi. Bir işe girersem borcumu ödemeye çalışacağım diyor. Fakat durumunu da görüyorum demiş. Evet. Aradan 6 ay geçtiği halde hala ödeyemedi kiramı. Hı hı. Ben bu kira alacaklarımı zekatıma sayabilir miyim diyor.
2: Evet, yani bu temlik meselesi zekatta şartlardan birisi. Yani biz zekatımızı fakire doğrudan temlik etmemiz gerekiyor. Onun mülkiyetine geçirmemiz gerekiyor. Kira alacakları ile ilgili de farklı görüşler var. Ancak şu anda Din İşleri Yüksek Kurulu bu kira alacaklarının zekata mahsup edilebileceğini, zekat olarak bırakılabileceğini, sayılabileceğini ifade ediyor. Bu da bir nevi temlik sayılabilir. Çünkü biz aslında alacağımızı karşı taraftan ibra ettiğimiz anda o meblağı sanki temlik etmiş gibi oluyoruz. Yani bu doğrudan fiziki bir temlik belki değil ama ne diyelim, fiziki olmayan bir ortamda zimmet üzerinde biz temliki gerçekleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla alacağımız olan zekat, kira alacağımızı kardeşim tamam ben senin alacağını kapatıyorum dediğimizde, zekata niyet ederek bunu yaptığımızda biz bu alacağımız parayı zekata sayabiliriz inşallah.
1: Peki. Rabbimiz borçlu kullarına ödeme kolaylıkları nasip etsin. Nuray Hanım hattımızda efendim. Karabük'e gidiyoruz. Alo.
3: Alo. İyi akşamlar hocam.
1: Hayırlı akşamlar Nuray Hanım.
3: Sağ olun. Hocam ben bir şey soracağım. Üniversiteye Buyurun. Gidecek çocuklarımız için sosyal medyada işte şu kadar namaz kılın, şu kadar tespit çekin diyorlar. Hocam hangisi doğru? Hani ne yapmalıyız üniversite sınavına gidecek çocuklarımız için? Nasıl bir dua
1: Peki.
3: yapabiliriz?
1: Soralım. Cenab-ı Allah başarılar nasip etsin her bir çocuğumuza, kardeşimize. Karabük'e selamlar. Çocuklar kadar anne babalar evet, da heyecanlı. Evet. Yani böyle alışık olduğumuz bir manzara televizyonlarda, haberlerde falan işte çocuklar sınavdayken anne babalar da dışarıda Kur'an okurlar, Yasin-i Şerif okurlar, dua ederler falan. Bunun için özel yapmamız gereken bir şey var mı? Yoksa bunu zamana mı yaymak lazım? Veyahut da anne babanın evladına ne gibi duaları olabilir diyelim.
2: Yani burada tabii her anlamda anne baba evladının muvaffakiyeti için dua eder. Zaten bunu söylemeye gerek yok. Ama bunun dışında hani çocuklarının sınavda başarılı olması için işte şu kadar tesbih veya şu kadar Esma-i Hüsna'dan şu kadar ismin çekilmesi şeklinde bir takım şeyler var sosyal medyada. Yani bunların dini bir aslında temeli yok. Yani sahih kaynaklarımızda işte bir muvaffakiyet için şu kadar Esma-i Hüsna'dan çekilmelidir veya şu dua okunmalıdır şeklinde bir şey yok. Ama yani burada belki anne babanın duası evlatları hakkında makbul dualardır. Makbul dualar cümlesindendir. Anne baba samimiyetle dua edebilir. Bunun dışında çocuk veya anne baba yine hacet namazı kılarak Allah Teala'dan bu manada muvaffakiyet için yardım isteyebilir. Yani burada samimiyetle ibadetlerimizi yaptıktan sonra muvaffakiyet için, hayırlısının gerçekleşmesi için dua etmemiz yeterlidir. Böyle ekstra bir külfete girmek doğru değil. Allah Teala samimiyetle yapacağımız duaları zaten kabul i̇nşallah. Eder inşallah.
1: Amin efendim. Pınar Hanım diyor ki, eşim ve ben emekliyiz. Maaşlarımızın toplamından %2,5'unu her ay hesap edip zekat olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Hı hı. Maaşlarımızdan tasarruf ettiğimiz miktar için ayrıca zekat da vermeli miyiz? Bu hususta alakalı ne söylersiniz?
2: Maaşlarımızdan tasarruf ettiğimiz yani biriktirdiğimiz...
1: Bir tarafta da biriken bir para var galiba. Evet.
2: Yani burada zekat şimdi yıllık bir ibadet olduğu için hesaplamayı da yıllık yapmak gerekiyor aslında. Yani o yüzden bizim hani tavsiye edebileceğimiz, edeceğimiz şey şu olur. Yani zekat nisabı için bir tarih belirledikten sonra, hı hı. yani kişi zekat nisabına ulaştıktan sonra bir sene geçince üzerinden, yani bir kameri yıl, 354 gün, yani tam miladi yılda değil, 354 gün geçtikten sonra artık o kimse elindeki meblağa bakıp o meblağın %2,5 zekatını vermesi gerekir. Yani bu durumda eğer aslında asıl olan budur. Fakat kişi zekatını önden verebilir. Yani henüz o bir yıl dolmadan önden de verebilir. Mesela bu örnekte olduğu gibi bir kimse yani ben zaten zekat mükellefiyim. Ben her ay maaşımdan %2,5 ben zekat niyetiyle veriyorum dediği zaman bu aylık ödemelerini toplayacak ve bir sene dolduğunda hani zekat hesaplaması yapacak ya bir sene yani
1: asıl
2: dolduğunda
1: asıl vermesi gereken zaman geldiğinde
2: evet asıl vermesi gereken zaman geldiğinde eldeki meblağa bakacak, dolayısıyla tasarruflar da onun içinde çünkü tasarruflar da zekata tabidir. O bir sene dolduğunda toplam mal varlığını yani altın, işte para, gümüş veya ticaret malı neyse bunları toplayacak ve %2,5'unu hesaplayacak. Ve hesapladığı zaman diyelim ki ortaya 100 bin lira gibi bir rakam çıktı ödemesi gereken. Ama o bir sene içerisinde de 90 bin lira zaten zekat ödemiş. Ha, o zaman o kalan 10 bin lirayı da yine zekat olarak verip
1: ayrıca
2: bu şekilde verecek. İbadetini tamamlamış olacak.
1: Yani tarih geldiğinde de bir mahsuplaşmak için bir bakacak.
2: Bir mahsuplaşma yapması lazım. Yani önden verebilir, ay ay, peyderpey verebilir. Bu güzel bir davranıştır. Ama yıl sonu geldiğinde zekat hesaplamasını yapması gerekir. Bir de burada şunu da ifade edelim. Hani burada aileler bazen ortak birikim yapıyorlar. Maaşlarını ortak bir hesaba atıyorlar. Buradaki şöyle bir burada da şöyle bir durum var. Yani ortak hesaptan zekat ödeme gibi. Burada böyle bir şey yapılabilir. O zaman her ikisi de zekat nisabına malik olmuşsa o zaman her ikisi de bu manada kendi ortaklıklarına göre %2,5 zekat mükellefiyeti olur. Yani diyelim ki ortak bir birikim var karı koca. Hı hı. Bu ortak birikimlerini %50-50 ise bunları %50 olarak herkes kendi hesabına göre. Yani orada bir ortak mal var ama bunun dışında başka mali gelirleri de olabilir. Herkes kendi parasını ortaklıklarına göre hesap edip ona göre zekatını ayrıca vermeleri gerekir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Osmaniye'den bir telefonumuz daha var. Cemal Bey hattımızda. Alo.
4: Alo.
1: Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar.
1: Allah razı olsun.
4: Hocam benim bir sorum var hocama.
1: Evet.
4: Ben varis çorabı icap etti. Bacağımda varis var. Varis çorabını giydim. Hı hı. Yalnız bunu abdestlerde çıkarıp şey yapması çok zor oluyor. Acaba ben bunun üzerine mest yapabilir miyim?
1: Ucu açık mı Cemal abi?
4: Parmaklarımın ucu açık.
1: Peki. Şifa diliyoruz Rabbimizden sizin için. Osmaniye'ye selamlar, hayırlı akşamlar. Niye sordum? Çünkü bunun bir tamamı kapalı olanları var. Bir de böyle Cemal abinin kullandığı gibi ucu açık olanlar var. Abdesti nasıl yapacaklar efendim?
2: Yani varis çorabı bir nevi sargı hükmündedir. Dolayısıyla bunu çıkartıp takması ciddi manada bir zorluk da meydana getireceği için varis çorabı giydiği yerleri ıslak elle tamamını meshedecek. Açık kalan yeri de o parmakları da yıkayacak. Bu şekilde abdestini aldığı zaman abdesti geçerli olmuş olur. Her defasında o varis çorabını çıkarması gibi bir zorunluluk söz konusu değil. Çünkü orada ciddi bir meşakkat oluyor. Ama burada varis çorabı üzerine mes yaparken sadece ayağının meslerde olduğu gibi ayağının üstünü değil, abdest azasının yani yıkaması gereken yerinin tamamını meshetmesi gerekir ıslak elle. Evet. Bu şekilde yaptığı takdirde inşallah abdesti geçerli olmuş olur. O açık kalan yerleri de yıkaması şartıyla tabii ki.
1: Peki efendim. Halil Bey diyor ki, muhterem hocam, Hanefi mezhebine göre sahibi özür bir kimse öğle namazı vakti henüz çıkmadan abdestini alıp namaz için iftirah tekbiri almışken ikindi namazı vakti hemen akabinde girse... Başladığı namazı ve abdesti bozulur mu? Namaza devam edebilir mi? Eğer bozulmuyorsa bu ne kadar bir süre için geçerlidir merak ederiz demiş.
2: Şimdi burada özürlü bir kimse, Hanefi mezhebine göre konuşacak olursak, özürlü bir kimse abdest aldığı zaman, o vakit içerisinde abdest aldığında o diğer vakit çıkışına kadar abdestlidir. Ama vakit çıktıktan sonra abdesti bozulmuş olur. Dolayısıyla orada öğle namazını kılarken o esnada ikindi namazının vakti girdiği anda artık orada abdesti bozulmuş olur ve dolayısıyla namaz da bozulmuş olur. Ama özürlü olmasaydı bu kimse, öğle namazına başladı, öğle namazının son anlarına yetişmişti ve namaz kılarken o esnada ikindi ezanı okundu. O zaman namazını devam edip bitirebilir. Ama Hanefi mezhebi açısından düşündüğümüzde vakit çıktığı anda abdesti de bozulacağı için o zaman abdesti bozulduğu gibi namazı da bozulmuş olur.
1: Eyvallah hocam. Bir telefonumuz daha var. Meryem Hanım hattımızda efendim. İstanbul'a gidiyoruz. Alo.
5: Evet, hayırlı akşamlar. Hatta.
1: Sağ olun Meryem Hanım, hayırlı akşamlar.
5: Evet, ben kafama takılan bir sorum vardı, size sormak buyurun, istiyorum. Buyurun. Ben böyle mutfakta iş yaparken mesela hep Mescid-i Haram'ı izliyorum.
1: Evet.
5: O izlerken Kur'an-ı Kerim okunuyor.
1: Evet.
5: Bu şekilde üzerimize, hani sürekli Kur'an-ı Kerim okunduğu için üzerimize bizim takıldım.
1: Ney? Tilavet secdesi mi?
5: Tilavet secdesi, evet, bizim üzerimize şey oluyor mu?
1: Soralım.
5: Vacip oluyor mu?
1: Soralım. Diye. Yani televizyondan dinlemek durumunda kalmadığınız zamanlarda Diyanet Kur'an Radyo'yu da dinleyebilirsiniz. Şöyle radyo üzerinden. Orada da çok güzel hocalarımız tilavet yapıyorlar Kur'an-ı Kerim'i. İstanbul'a selamlar, dua bekleriz Meryem Hanım. Evet, dinlediğimizde tilavet secdesini yapmamız icap eder mi?
2: Yani televizyondan ve radyodan secde ayetini dinlediğimizde aynen normal bir şahsı dinlediğimizde nasıl tilavet secdesi yapmamız gerekiyorsa televizyondan ve radyodan dinlediğimizde de tilavet secdesi yapmamız gerekir.
1: Eyvallah.
2: Daha da bir fark yok.
1: Peki. Efendim Mehmet Bey'in selamları var size, diyor ki mezarlıkta bulunan meyve ağaçlarından meyve toplayıp yemek caiz midir, helal midir?
2: Evet, yani mezarlıkta meyve ağaçları olabiliyor. Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Eğer oradaki meyve ağaçları toplanıp mezarlığın ihtiyaçları için satılıp mezarlığın ihtiyaçları için kullanılıyorsa veya oranın idaresini üstlenen mesela belediyeler vardır. İşte mezarlığın temizliği, bakımı gibi mezarlığın temizliğini üstlenen bir takım kuruluşlar, kurumlar varsa, o kurumlar bunu topluyorsa ve mezarlığın yine ihtiyaçları için sarf ediyorsa, o zaman buradaki ağaçlardan yemek çok uygun olmaz. Ama böyle bir durum yok. Orada işte ağaçlar dikilmiş zamanında, kimin diktiği de çok belli değil. Ve mezarlığın bakımı yine belediyeler tarafından yapılıyor veya muhtarlık tarafından yapılıyor. Oradaki ağaçtaki elmalar, armutlar, işte bir takım meyveler toplanmıyorsa bu tamamen artık kamuya bırakılmış, kamunun menfaatine, onların tüketimine bırakılmış meyveler olarak değerlendirilir. Onları tüketmekte herhangi bir sakınca olmaz. Yani oradaki mevcut örfe veya o meyvelerin kullanım durumuna bakmak gerekir. Şu anda mesela Anadolu'da birçok yerde genelde meyveler o şekilde dalında durur, gelenler istifade eder.
1: Yani bunu hocam, hani bu söylediğiniz ölçüler dışında insan şunu da merak ediyor. Hı hı. Mezarlıkta yetişmesi onun yenmeyeceği anlamına gelmiyor zaten.
2: Gelmiyor, yok. Tamam. Hani orada işte mezardakilerden sanki efendim besleniyor, büyüyor dolayısıyla. Yani bunun çok bir aslı yok. Yani sonuçta o mezarlıkta yetişmesi o ağacın, o ağacın meyvesinin yenmesine bir engel teşkil etmez.
1: Eyvallah.
2: Ama dediğim gibi eğer toplanıyorsa ve bir şekilde satılıp oranın ihtiyaçlarına harcanıyorsa o zaman bir vakıf gibi değerlendirilir. Onu tüketmek çok doğru değildir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hocamızın memleketinden diyeyim de Hüseyin hocam nereli olduğunu da zaman zaman hatırlamış olalım. Konya'dan Fatma Hanım hattımızda. Alo.
6: Alo.
1: Hoş geldiniz Fatma Hanım.
6: Hoş buldum. Hayırlı vakitler, hayırlı akşamlarınız olsun.
1: Sağ olun, Allah razı olsun.
6: Konya'dan selamlar, saygılar.
1: Ve aleyküm selam.
6: Hocam benim sorum olacaktı da, şöyle bir sorum olacaktı. Bu namazlarımızdan sonra tesbih çekiyoruz ya.
1: Evet.
6: Onun haricinde günlük çektiğimiz zikirler oluyor. Yani ben kendi adıma sorayım, kendi adıma yaptığımı söyleyeyim hocam. Günlük güzel tane zikir çektiğim tesbihatlarım var. Bunları çekerken niyet almalı mıyım? Bunları çektikten sonra yatsı namazından sonra da tesbihatımı da çekiyorum. Hatim duası yapmalı mıyım hocam? Yani bu tesbihleri çekerken niyet almalı mıyım? Ben niyet almıyorum doğrusu, ama alınması gerektiği gibi bir şey duydum.
1: Soralım.
6: Tamam.
1: Ama bunlar için ayrı bir hatim duası falan onu sormuyorsunuz değil mi?
6: Onu soruyorum aslında hocam.
1: Ha, tamam. O zaman onu da cevaplandıralım. Allah kolaylıklar versin. İman yurdu Konya'ya selamlar. Evliya Çelebi hocam, Allah rahmet eylesin, Konya için iman yurdu ifadesini kullanıyor. Böyle farklı şeyler için farklı seslenişler var da Konya'ya da bir iman yurdu yakışıyor yani. Allah selamet versin.
2: Maşallah. Evet.
1: Tesbihat yaparken niyet efendim gerekir mi? Bir de bunun için ayrı bir hatim duası, ilk defa duydum.
2: Yani şimdi tesbihat namaz gibi, oruç gibi niyet gerektiren bir ibadet değil. Yani bir ibadettir. Subhanallah demek, elhamdülillah demek veya hangi zikirleri çekiyorsa onun günlük virdi neyse, bunlar için özel bir niyet yapmak gerekmez. Yani bunu namazda nasıl ki bir takım, hani niyet olmadan namaz olmaz, niyet olmadan oruç olmaz. Ama zikirde böyle bir şey söz konusu değil. Yani kişi zaten Allah'ı anmak için zikreder. Bunun için niyet ettim Allah rızası için şu zikri yapmaya şeklinde bir niyet edinmesi ne gerek yok, böyle bir zorunluluk yok. Ama hani bazen niyet almak derken ben şöyle de anlıyorum. Bazen bir mesela talebimiz oluyor Allah'tan veya bir isteğimiz var Allah'tan. Onun gerçekleşmesi için onu niyete alarak bir takım zikir çekme şeklinde uygulamalar da var. Hani bazı bölgelerde. Yani bu zorunlu değil. Yani ben diyelim ki filan müşkilimin çözülmesi için veya bir muradım var, o muradımın gerçekleşmesi için ben zikir çekiyorum ve Allah'tan bu zikirleri vesile edinerek bunu istiyorum derse bunda da bir sakınca yok. Ama dediğim gibi böyle bir zorunluluk da yok. Kişi doğrudan sadece Allah'ı zikretmek için tesbih çekebilir. Başta herhangi bir niyet almak zorunda değil. Ayrıca hatim duası dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim'in baştan sona bitirilmesi durumunda yapılan bir duadır. Zikirlerin sonunda hatim duası diye bir uygulama yok. Yani ama siz zikir yaptıktan sonra
1: dua etmek
2: ondan sonra zikrin sevabını başkalarına bağışlama noktasında veya o zikirleri vesile edinerek bir takım istekler noktasında Allah Teala'ya dua edebilirsiniz. Hani zikrin sonunda dua edilmesinin önünde bir engel yok ama bunun adı hatim duası değil, normal duadır.
1: Eyvallah hocam. Teşekkürler. İstanbul'a gidiyoruz. Melek Hanım hattımızda. Melek Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz efendim. İyiyiz. Siz de iyisiniz inşallah.

0: teşekkür ediyorum. Hocama bir sorum olacaktı.
1: Buyurun, buyurun.
0: Hocam ben din ve ibadetlerim konusunda hassas bir insanım. Tesettürlü değilim ama tesettüre girmeyi çok istiyorum. Fakat takip ettiğim bir bayan mutasavvıf Allah ve peygamber sevgisinin yeterli olduğunu, şekle takılmamak gerektiğini söylüyor kitaplarında. Ben bir ikilemde kalıyorum. Hocam aydınlatırsa çok sevinirim.
1: Eyvallah. Allah yardımcınız olsun efendim. Bir şey söylesem canım, yani sussam gönül razı değil, söylesem tesiri yok diye bir söz var. Evet. Ben kimi kastettiğini çok iyi anladım. Belki siz de anlamışsınızdır hocam, evet. Ama ya böyle nasıl olur böyle şeyler söyleyebilirler insanlar? Gerçekten akıl alır gibi değil.
2: Evet. Yani burada şunu ifade edelim. Yani şimdi şekle takılmamak lazım ifadesi çok tehlikeli bir ifade. Çünkü namaz da aslına baktığınız zaman şekillerden ibarettir. Yani o zaman biz Allah Teala açıkça namaz kılmayı emretmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılacağını bize öğretmiş. Ama bu aslında namazın özü duadır. O zaman biz bu şekle takılmayalım, olduğumuz yerde dua edelim diyemiyorsak, hani böyle bir şeye nasıl İslam dışı bir düşünce ise, İslam'ın şekle dair bir takım emirlerini de inkar etmek veya en azından basite indirgemek aynı şekilde çok tehlikeli bir yaklaşımdır.
1: Hocam fıkıh tabi istihfaf diye bir şey var.
2: Tabi.
1: Hafife almak.
2: Evet.
1: Yani bu İslam'ın, bir emir sonuçta.
2: Tabi İslam'ın açık ve kesin bir emrini hafife almak, basite indirgemek Allah muhafaza kişinin İslam dairesinden çıkmasına sebep olabilir. O yüzden tesettür İslam'ın açık ve kesin emridir. Bu konuda bütün Müslümanlar icma etmiştir. Burada farklı bir görüş kimse söylememiştir. Dolayısıyla bir kimse tesettüre takılmamak lazım veya tesettür de çok şekildir, önemli değildir derse bu çok tehlikeli bir görüştür. İslam'la bu görüşün uzaktan yakından ilgisi yoktur. O yüzden burada bu vesileyle şunu bir kez daha söyleyelim. Kimi dinlediğimize, kimden etkilendiğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru insanların peşinden gitmek yolumuzun doğru bir yere varması noktasında çok önemlidir.
1: Eyvallah.
2: Eğer yanlış insanların peşinden gidersek varacağımız yol yanlış bir yol olur.
1: Eyvallah hocam. Sarpa sararız efendim. Allah muhafaza. Şimdi tabii burada Melek Hanım'a ve Melek Hanım gibi olanlara bir sözümüz yok değil mi hocam?
2: Tabii ki.
1: İnsanlar tesettürün emir olduğunu, farz olduğunu bilip, hı-hı, yapamayıp işte tembelliğinden dolayı yapamayacak, o ayrı bir konu, ama şekle takılmamak diye bunu adlandırmak, bunlar ayrı meseleler. O
2: yani yüzden bu söyleyeyim. Basite indirgemek oluyor ama halbuki dinimizde şekille alakalı birçok emir var. Mesela hac menasikinde şeytan taşlama diye bir ibadet
1: sembolik
2: var.
1: Sembolik yani şimdi.
2: O da bir şekildir değil nihayetinde mi? Aslında baktığınızda.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Recep Bey diyor ki, muhterem hocam, teheccüd namazı nasıl kılınır? Tahiyattan sonra salli barik okunur mu? Üçüncü rekata kalktığımızda Sübhaneke okunacak mı? Sadece Fatiha mı okunacak? Bunlarla alakalı bilgi verir misiniz? Teheccüd namazını ve diğer sünnet namazları,
2: evet,
1: bu revatip sünnetlerin dışında kıldığımız sünnetleri, hı-hı, iki rekatta bir selam vermek daha mı güzel olur?
2: Evet, yani teheccüd namazı iki rekat iki rekat meşru kılınmıştır. Dolayısıyla iki rekat kılmak güzeldir. İki rekatta bir selam vererek, ama dört rekatta da kılınabilir. Bu takdirde ilk oturuşta salli barik duasını okumak, ondan sonra kalktığımız zaman da Sübhaneke duasını okumak gerekir. Çünkü bu namazlar, işte kuşluk namazı da böyledir, teheccüd namazı da böyledir, diğer revatip sünnetler dışındaki nafileler, İki rekat iki rekat meşru kılınmış namazlardır. Dolayısıyla bunları kılacağımız zaman iki rekatta bir selam vermemiz evla olmakla birlikte, dört rekatta selam vereceksek birinci oturuşta salli barik ve ayağa kalkınca da Sübhaneke'yi okumak gerekir.
1: Peki. Meral Hanım'ın selamları var. Ziynet eşyalarının zekatının verileceğini bilmiyorduk. İki yıldır bu zekat verilmedi. Ve bizde bunlar demiş. Zekatı nasıl hesaplamalıyız ve tevbesini nasıl etmeliyiz diyor.
2: Evet. Yani geriye dönük bir zekat borcumuz varsa geriye dönük bunun hesaplamasını %2,5, mesela 2025 veya 2024 yılı için %2,5, bir sonraki yıl için %2,5 hesaplayıp bunun zekatını vermek gerekir. Burada aslında yine az önce de ifade ettiğimiz gibi, yani kişi o ziynete, yani nisap miktarı bir mala ne zaman sahip oldu, bunun belirlemesini yaptıktan sonra bunun

0: üzerinden bir sene geçince o anda artık kişinin zekat ibadetini yerine getirmesi farz olur. Dolayısıyla zekat yılını da o şekilde hesap eder. Geriye dönük olarak %2,5 şeklinde zekatını öder. Ve hani burada bilmediğinden dolayı bir günah olduğundan bahsedemeyiz. Çünkü burada hani kişi belki bunu ilk defa duymuştur veya bu konuda farklı görüşler vardır. Kasıtlı bir durum yoktur ama yine tabii tövbe istiğfar etmesini tavsiye ederiz. Ama yapılması gereken bu manada özel bir şey yok.
1: Peki efendim. Esra Hanım diyor ki hayırlı akşamlar kıymetli hocam. Bir kişi ölmeden önce ölmeden önce kurban almış. Fakat Kurban Bayramı günleri gelmeden ve kurban kesilmeden vefat etmiş. Cami hocasına sormuşlar. O kişinin şahsı için kesilmiş olmaz. O kurbanı da eve sokmayın demişler. Etini tamamını dağıtın demişler. O kişinin ruhuna geçer mi yani onun kestiği gibi mi olur yoksa olmaz mı? Bu hususla alakalı ne söylersiniz?
0: Yani burada eğer kişi kurbanını satın almış, daha sonra kurban kesilmeden vefat etmişse, mirasçılarının tamamı eğer bu kurbanın kesilmesi konusunda ittifak ederse, kurban kesilir ve kurban kesildikten sonra da normal kurban eti nasıl paylaştırılıyorsa o şekilde paylaştırılır. Diğer hissedarlar açısından da bir olumsuz durum meydana gelmez. Burada önemli olan nokta varislerin tamamının bunun kurban olarak kesilmesi konusunda ittifak etmesi. İttifak ettikleri takdirde o kurban ibadet olarak yerine getirilmiş olur. Dolayısıyla diğer hissedarların da yine ibadetleri yerine getirilmiş olur ve o eti de tüketebilirler, tasadduk edebilirler. Bu konuda da bir serbestlik var. Bir sıkıntı olmaz inşallah. Yani o eti eve sokma gibi ifadeler doğru değil.
1: Ya eve de alabilirler.
0: Tabii eve de alabilirler. Yeter ki burada mirasçılar bu konuda, çünkü o kişi öldüğü anda onun hissesi olan kurban doğrudan mirasçılara intikal etti ya. İntikal ettiği için orada artık o kurbanın tamamında sanki o mirasçıların bir şeyi var, bir
1: Hakkı
0: payı
1: var.
0: var, bir hakkı var. Dolayısıyla onlar ittifak ettiği anda o ölen kişi adına kesilmiş olur. Bunda da herhangi bir mahsur olmaz.
1: Eyvallah hocam. Mustafa Bey diyor ki, muhterem hocam Müslüman olmayan bir kişi ömrü boyunca veyahut da çok sık surette ihtiyaç sahiplerine Müslüman veya gayrimüslim diye ayrım yapmaksızın herkese yardım etse ahiret hayatında acaba durumu ne olur? Cennete gidebilir mi demiş. İman sahibi değil.
0: Yani burada önemli olan nokta, bir kimsenin iman ile son hak dine iman ederek, son peygambere iman ederek öbür tarafa göçmesi. Dolayısıyla aslında cennetin anahtarı imandır. Yani bir kimse iman etmeden vefat etmişse, o kimse biz ne kadar iyilik de yapmış olsa, ne kadar iyi bir insan da olsa o kimsenin cennetlik olduğunu söyleyemeyiz. Yani ehli sünnetin bu konudaki temel yaklaşımı budur. Ha, burada şöyle bir şey akla gelebilir. Ya bu tamam, belki iman etmedi ama çok iyi bir insandı. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kimse, Müslüman olmayan bir kimse bu dünyada iyilikler yapmışsa, zaten o iyiliklerin karşılığı kendisine bu dünyada verilir. Nimet olarak verilir, başarı olarak verilir, huzur olarak verilir. Yani aslında yapmış olduğu iyiliklerin karşılığını o kimse bu dünyadayken alır. Yani burada o kişiye bir haksızlık edilmez. Yani Müslüman değil ama bir takım iyilikler var. Bu iyilikler boşa gidecek çünkü iman etmediğinden dolayı yarın bu iyilikler onu cennete götüremeyecek. O zaman bu iyiliklerin karşılığını dünyada almış olur. Öbür taraftan bir takım sıkıntılar da yaşayabilir bir insan gayrimüslim olduğu halde. Akla o zaman şöyle gelebilir. Ya çok iyiydi ama dünyada da bir takım sıkıntılar yaşadı. Bir takım nimetlere de nail olmadı. O zaman burada bir haksızlık yok
1: Belki
0: mu?
1: azabı
0: Heh,
1: hafifletilebilir.
0: o zaman da aynen bunu söylüyorlar
1: Eyvallah.
0: alimlerimiz. Yani azabı hafifletilir. Yani Ebu Talip meselesinde olduğu gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i himaye ettiğinden dolayı ama iman da etmediği için cennete giremeyeceği, mümin olarak ölmediği genel olarak kabul edilir. Ama azabının çok hafifletileceği ifade edilir. Bunu da alimlerimiz bu şekilde anlamışlar.
1: Eyvallah hocam, evet. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki bizim hocamızsınız. Allah başımızdan eksik etmesin. Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Kıyamet günü Yüce Allah, ey Ademoğlu ben hasta oldum da sen beni ziyarete gelmedin der. Buna şaşıran insan, ey Rabbim sen alemlerin Rabbisin, seni nasıl ziyaret edebilirdim ki der. Yüce Allah, bilmiyor muydun? Falanca kulum hasta oldu, sen onu ziyarete gelmedin. Ziyaret etseydin beni onun yanında bulacağını bilmiyor muydun der. Cenab-ı Allah, hastalara ziyaret eden, yaşlıların ihtiyaçlarını gideren, küçüklerine sevgiyle, büyüklerine saygıyla davranan kimselerden olmayı bizlere nasip eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Hadislerle İslam az sonra.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

Namazın kılınışı, kulun Rabbi ile buluşması. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır." Kulun Rabbi ile buluştuğu namaza tekbirle başlanır ve mümin ellerini bağlayarak Allah'ın huzurunda bir süre kıyamda, yani ayakta durur. Kıyam, Allah'a karşı olan saygının bir ifadesidir. Rabbinin karşısında el pençe divan duran kul, dünyalık her şeyi bir kenara bıraktıktan sonra Rabbine münacata başlar ve Sübhaneke duası ardından istiaze ve besmele ile Allah'a dua mahiyetindeki Fatiha suresiyle kıraate başlar. Kıraat, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun ayeti gereğince namazda Kur'an'dan bir bölüm okumaktır. Kıraatsiz namazın geçerli olmayacağını belirten Peygamberimiz, "Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır." buyurarak, aslında namazın kulla Allah arasında bir konuşma olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla namaz kılan kimsenin okuduğu dua ve surelerin anlamlarını öğrenmesi önemlidir. Anlamak da ancak sakin ve sade bir okuyuşla mümkün olacaktır. Nitekim Ümmü Seleme validemize Peygamberimizin namazdaki kıraati sorulunca onun her ayetin sonunda durarak ve tane tane okuduğunu söylemiştir. Namazda kıraate Fatiha suresiyle başlanır. Bu bağlamda Peygamberimiz, "Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur." buyurarak, Fatiha'nın namazda mutlaka okunması gerektiğini vurgulamış, Fatiha'dan sonra da amin kelimesinin söylenmesini tavsiye etmiştir. Peygamberimizin bildirdiğine göre Allah, Fatiha'yı kendi ile kulu arasında paylaştırmış, ilk bölümü kendisine ait kılmış, kulun isteklerini beyan ettiği ikinci bölümü ise kuluna tahsis etmiş ve buradaki dileklerin ona verileceğini müjdelemiştir. Fatiha suresi namazda kişi ile Rabbi arasında bir konuşma niteliğindedir. Fatiha'yı okuyan kişi öncelikle hamd ve sena ederek Rabbi ile konuşmasına başlar, ardından isteklerini Rabbine arz eder ve sonunda amin der. Rabbe olan bu münacatın hemen bitmesini istemeyen Hazreti Peygamber, "En faziletli namaz hangisidir?" sorusuna, "Kıyamı uzun olan" şeklinde cevap vermiş, kendisi de namazlarında kıyamı uzun tutmuştur. Namaz kılan kişi kıyamdan sonra tekbir getirerek rükûa gider. Rükû, Allah'ın azameti ve celali karşısında kulun acizliğini ifade eder. Aczini idrak eden kul, yüce yaratıcısı huzurunda başka hiçbir varlığın önünde eğilmeyeceği şekilde eğilir. Rükûda Kur'an'dan ayetler okunmaz. Peygamberimiz, "Namaz ancak tekbir, tesbih ve Kur'an okumaktır." buyurarak namaz ibadetini üç bölüme ayırmıştır. Namaza tekbirle başlanır, kıyamda Kur'an okunur, rükû ve secdede ise Allah tesbih edilir. Bu hususta Peygamberimiz, "O halde o yüce Rabbin adını tesbih et, yücelt" ayeti gereğince rükûda "Yüce Rabbim her türlü noksanlıktan uzaktır" manasına gelen "Sübhaneke Rabbiyel Azim" denilmesini tavsiye etmiştir. Kul bunu üç kere tekrar ettikten sonra "Allah kendisine hamd edeni işitti" manasındaki "Semiallahu limen hamide" diyerek doğrulur. "Rabbena velekel hamd" diyerek Rabbini içten gelen bir saygı ve şükran duygusuyla över. Hamd, Rabbi kendisine ikram ve ihsanda bulunsa da bulunmasa da kulun ona büyük bir tazim ve hayranlıkla övgü ve şükranda bulunmasıdır. Bu övgü karşısında Allah kulunun hamdini duyar ve ona icabet eder. Nihayetinde kul secdeye kapanır ve "Sübhane Rabbiyel A'la" diyerek yine Allah'ı tesbih eder. Allah'ın önünde hürmetle secdeye kapanmak kulluğun en güzel ifadesidir.
Secde, Allah'a gösterilen saygı, itaat ve teslimiyetin en mükemmel şeklidir. Yaratanın yüceliğini samimiyetle kabul eden kişi, Rabbi karşısındaki acizliğini itiraf etmiş ve kulluk şuuruna ermiş demektir. Bu anlamda secdede insan bedenen eğilirken ruhen yücelir ve Rabbine yaklaşır. Hazreti Peygamber, kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz tavsiye.

İşaret parmağını kaldırması Allah'ın varlığına, birliğine ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna kalbi ve diliyle şahitlik ettiği gibi hal ve hareketleriyle de tüm bedeninin şahitliğini simgelemektedir. Namaz boyunca defalarca hamd ve tesbih eden kul, tahiyyat duasını okuduktan sonra salli ve barik dualarını da okur. Peygamberimiz bu bağlamda, sizden biriniz namaz kılarken son oturuşa geldiğinde Allah'a hamd ve sena tahiyyatla başlasın, ardından peygambere salat ve selam getirsin, sonra da dilediği şekilde dua etsin buyurarak hamdle başlanan namazın kendisine salavat getirilerek ve dua edilerek bitirilmesini tavsiye etmiştir. Onun bu tavsiyesi Allah'ın şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, selam edin emri gereğincedir. Peygamber Efendimiz'e salat ve selam getirdikten sonra kişi, kendisi, ailesi ve ümmeti Muhammed için dua eder ve bunun için Kur'an'da geçen Rabbena dualarını okur. Özellikle nafile namazlarda Peygamberimizin içinde bulunduğu yer, zaman ve durumlara bağlı olarak çeşitli dua ve niyazlarda bulunduğu görülmektedir. Namaz kılan kişi son oturuşta dualarını okuduktan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun şeklinde selam vererek namazı bitirir. Bu selam adeta namazla dünyadan ayrılan kişinin tekrar dünyaya dönmesini simgeler. Topluluğun içine giren kimsenin etrafındakilere selam verdiği gibi, namazını bitiren kimse de sağına ve soluna selam vererek, Rabbi ile konuşmasını bitirerek tekrar topluma karışır ve günlük işlerine devam eder. Ancak daha öncesinde selamdan hemen sonra, Allahümme entesselam ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram, yani Allah'ım, selamete eriştiren sensin. Selam, selamet senden gelir. Sen ne kadar yücesin ey celal ve ikram sahibi der. Ardından 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber diyerek Allah'ı tesbih eder ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir, yani tek olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı da yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir, der. Peygamberimiz her namazın arkasından bu tesbihleri okumanın deniz köpükleri kadar çok olsa da kişinin günahlarının silinmesine vesile olacağını müjdelemektedir. Bu tesbihlerden sonra Peygamberimizin Ayetül Kürsi olarak adlandırdığı Bakara suresinin 255. ayeti okunur. Peygamberimiz farz namazın ardından Ayetül Kürsi'yi okuyan kimse sonraki namaza kadar Allah'ın himayesi altındadır buyurarak namazlardan sonra Ayetül Kürsi'nin okunmasını tavsiye etmiştir. Nihayetinde kul, namaz kılmanın kendisine verdiği huzuru ve Rabbine karşı görevini yerine getirmiş olmanın sevincini hisseder. Bunun tezahürleri olarak Rabbine karşı gösterdiği hürmet ve tevazu yüzüne yansır. Öyle ki bu çevresindekiler tarafından da görülür. Zira Yüce Allah namaz kılanlar için onların nişanları yüzlerindeki secde izidir buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Humullezine la yerkûn ve la yesterkûn ve la yetetayyarûn ve alâ rabbihim yetevekkelûn.
1: Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan

0: ve Rablerine güvenenlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimlerin azap görmeden cennete gideceğini merak eden ashabına, insan iradesine devre dışı bırakma isteğine uyup, gizemli işlerle uğraşmayan ve yalnız senden yardım isterim diyerek Allah'a güvenenlerin bu ikrama kavuşacaklarını bildirmiştir. Bu insanların bir diğer özelliği, Allah'ın yarattıklarından herhangi bir varlığa uğursuzluk ithamından sakınmalarıdır. İnsan, yaratılışında var olan merak duygusu sebebiyle gelecekte neler olacağını bilmek istemiştir. Allah Resulü, geleceğe dair bilgi verdiklerini söyleyerek insanların merak duygularını istismar eden, bunu meslek haline getiren falcılar ve kahinlerden uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir. Aksi davranıp onların sözlerine inananları, namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceği konusunda uyarmıştır. Çalınan eşyaları bulduğunu iddia edenlere ve kahinlere inananlarsa, Peygamberimize indirilenleri inkar etmiş olmak gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Rabbimiz, gaybı sadece kendisinin bileceğini Rabbimiz Kur'an'da defalarca ifade etmiştir. Bu kesin bilgiye rağmen, tarih boyunca devam eden geleceği bilme isteği günümüzde de sürmekte ve insanlar her gün yeni teknikler geliştiren modern falcıların istismarına maruz kalmaktadırlar. Bu işi meslek edinen insanlar, aile problemlerini çözeceklerini iddia ederek kendilerine başvuranları yanlış yönlendirmekte, esrarengiz çözüm yolları önermektedir. Bazen şirke düşmekle eşdeğer olan sihir, büyü gibi yollara başvurulmaktadır. Bu yöntemler ailede çok daha büyük krizlere sebep olmakta ve aile bireylerinin birbirine güveni sarsılmaktadır. İnsanları tedirgin eden olumsuz duygulardan biri de bazı kişilerin, eşyaların, hatta bazı zamanların uğursuz olduğunu düşünmeleridir. Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur buyuran Allah Resulü, insanların enerjilerini gereksiz yere tüketmelerine sebep olan bu düşüncelerden kurtulmalarını ister.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebubekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.

Kureyş'in ileri gelenlerinden Urve bin Mesud, Hudeybiye görüşmeleri dönüşünde Resulullah'la ilgili olarak Kureyşlilere şöyle demiştir. Ey kavmim! Vallahi ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Ebu Züheyr başından geçen bir hadiseyi etrafındakilere şöyle anlatmıştı. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte dışarı çıkmıştık. Devamlı ve ısrarla dua eden bir adamın yanına geldik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durup onu dinlemeye başladı ve "Eğer mühürlerse kazandı" dedi. Cemaatten birisi "Neyle mühürleyecek?" diye sorunca sallallahu aleyhi ve sellem "Amin" ile "Eğer amin ile mühürlerse kazandı" diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soru soran kişi dua eden adama gidip dedi ki "Ey filanca, aminle bitir ve müjdeye nail ol."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken İstediği kadar uzatsın.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı rahim Allah'ın huzuruna geldi ve "Bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır," dedi. Allah, "Evet, seni gözeteni gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın?" buyurdu. "Evet, buna razıyım," dedi. Allah, "Bu böyledir," buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer isterseniz, ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealindeki ayet-i celileyi okuyun," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde, üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise, üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Peygamberimiz ziyaretine gittiği bir bedeviye, hastalığının Allah'ın izniyle hataları için kefaret ve arınma vesilesi olacağını anlattığında, halinden hayli şikayetçi olan yaşlı adam huysuzluk yapmış ve yakalandığı bu ateşli hastalığın onu ölüme götüreceğini söylemiştir. Bundan rahatsızlık duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki, öyle olsun," demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının gelişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.

Bera'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var.

0: işittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin.
3: Kırk hadiste iman.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: İnne edna ehlin nari azaben yenta'ilu bina'leyni min nar yagli dimaguhu min hararatin aleyh.
4: Muhakkak cehennemliklerin en hafif azap göreni ateşten iki ayakkabı giyecek. Ayakkabılarının sıcaklığından beyni kaynayacak. Cehennem, hiç kimsenin girmek şöyle dursun, karşılaşmak bile istemediği bir yer. Yalnızca dinleyenin veya okuyanın değil, anlatanın yahut yazanın dahi tüylerini ürperten, dehşet verici manzaraları barındıran azap yurdu. Cehennemde görevli melekler, bu azap verici yere gelenlere o gün şöyle sesleneceklerdir. İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi? Bu soruya muhatap olanlar, evet geldi diyerek pişmanlıklarını ifade edeceklerdir. Ne var ki son pişmanlık kimseye fayda vermeyecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz ise hadislerinde cehennemin nasıl bir yer olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir. Cehennem, 7 kattan oluşan, etrafı kalın duvarlarla çevrili bir çukurdur. Alevli ve sıcaklığı yüksek bir ateşe sahiptir. Uğultusu yürekleri yerinden hoplatır. Isısı insanları yakıp kavurur. Hararetinden sineler yanıp tutuşur. Böylesine bir durumda cehennemde olan kişi susuzluğunu gidermek üzere bir su ister de kendisine kaynar sular içirilir. Yine kişi acıkır da kendisine zakkum ağacından yedirilir. Peygamberimiz, zakkumun bir damlası dünyaya düşmüş olsaydı dünyadakilerin geçim kaynaklarını mahvederdi. Peki ya yiyeceğe zakkum olan kimse buna nasıl dayanacak diyerek bütün insanları uyarır. Bu kadar yakıcı ve yıkıcı bir azaptan sonra cehennemlik olan kişi dinlenmek ister. Bu sefer ateşten örtülere büründürülür. Böylesine sıkıntılı halden kim kurtulmak istemez? Cehennemlikler böylesine dehşetli bir azaptan kurtulmak için görevli meleklere seslenirler. Ancak bu beklenti de nafiledir. Melekler onlara, Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenlerin yalvarması boşunadır derler. Böyle dehşetli bir halde bulunan cehennem ehli, ölüp de yok olacaklarını umarlar. Allah'ın kendilerini öldürmesini talep ederler. Yalnız cevap açıktır. Sizler burada kalıcısınız. Günahları sevaplarından fazla olan müminler, cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkarılacaktır. Fakat,

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü duaların kabul olunacağı vakti şöyle haber verir. Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o ana rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir. Allah Resulü, ben ve karşılaştığı sıkıntılar ve bakımsızlık yüzünden yanakları kararmış kadın, kıyamet gününde şu ikisi, işaret parmağı ve orta parmağı gibi yakın olacağız. O kadın ki, kocasının ölümü sebebiyle dul kalır da, asil ve güzel olduğu halde çocukları yetişinceye ya da ölünceye kadar kendisini yetim çocuklarının bakımına hasreder buyurmuştur.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'd'a şifa ver diye 3 kere tekrarladı. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin

Almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri sakın Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin. İsteğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için hiçbir zorlayıcı yoktur.

Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi yine. Muaz "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" diyerek cevabını yineledi. Resulullah "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır" sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler" cevabını verdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike minel cubni vel buhl ve a'udu bike min en uradda ila erdelil umur ve a'udu bike min fitnetid dunya ve a'udu bike min fitnetil kabr.
2: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

17 yaşında İslam'ı seçen ve ilk Müslümanlardan olan Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh, Allah Resulü ile ilgili bir anısını şöyle anlatmaktadır. Veda haccı senesi hastalığımın artması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete gelince ona "Ya Resulallah, gördüğün gibi hastalığım çok arttı. Ben mal sahibiyim. Bir kızımdan başka da varisim yok. Malımın üçte ikisini sadaka olarak verebilir miyim?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Yarısını sadaka olarak verebilir miyim?" dedim. "Hayır" buyurdu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Üçte biri olur. Hatta üçte bir bile çoktur. Varislerini zengin bırakman, insanlara el açan fakirler olarak bırakmandan daha iyidir. Allah'ın rızasını kazanmak için vereceğin her nafaka, hatta hanımının ağzına koyduğun her lokma sana sevap kazandırır" buyurdu. "Ya Resulallah, arkadaşlarım seninle Medine'ye gidecekler. Ben geride mi bırakılacağım?" dedim. Resulullah şöyle buyurdu. "Sen geride bırakılmayacaksın. Daha salih ameller işleyeceksin ve derecen yükselecek. Umulur ki sen hayatta bırakılacaksın ve bazı topluluklar senden yararlanacak. Öteki düşman topluluklar da senden zarar görecektir."

0: Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar. Aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de mis gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızasıyla sadece cennet istenir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır. Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre, kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah canlı hayvanı hedef yapana lanet etti" demiştir.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El sıkışın, içinizdeki kin gitsin, birbirinize hediyeler verin, sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sen Mekke'de giyimine kuşamına dikkat ederdin. Güzel giyinirdin. Kınalar yakar, güzel kokular kullanırdın. Ne oldu böyle? Bir sıkıntın mı var?
2: Sorma Ayşe. Kocam Osman dünyadan elini ayağını çekti. Gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla geçirir oldu. Artık gözü beni görmüyor.
1: Allah Allah.
3: Peygamberimiz ona şunları söyledi. Ben biraz uyurum, biraz da namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Eşimle de beraber olurum. Allah'tan sakın ey Osman. Eşinin sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Nefsinin bile sende hakkı var. Şu halde bazen oruç tut, bazen tutma. Bazen namaz kıl, bazen de uyu. Osman kendisine yapılan uyarıyı anlamıştı ve kendine çeki düzen verdi.
4: Ali, evlilik çağına geldin. Peygamberimizin kızı Fatıma da öyle. Neden onu babasından istemiyorsun?
5: Belli bir gelirim yok. İçinde oturduğum şu evden başka bir şeyim de yok. Bu şartlarda nasıl olur da Resulullah'ın kızına talip olurum?
4: Öyle deme. Peygamberimiz seni ne kadar sever bilmiyor musun? Senin baban ona babalık yapmıştı. Sen de onun ellerinde büyüdün. Fatıma için senden daha hayırlı bir talip olamaz. Sakın çekinme. Emin ol bu peygamberimizi de memnun edecektir.
6: Bu da düğün hediye.
5: Ama az önce bedelini ödediğin zırh bu. Kabul edemem. Bu kadar büyük düğün hediyesi olmaz.
6: Ali bin Ebi Talip zırhını kaybetmemeli ki düşmanların ne yaman bir askerle karşılaşacaklarını bilsin.
0: 53. Bölüm.
3: Mescid-i Nebevi'de bir namaz vaktiydi. Süleymoğullarından yeni Müslüman olmuş Muaviye bin Hakem namaza katılmıştı. Namaz kılarken cemaatten biri aksırdı.
7: Yerhamukallah. Allah sana merhamet eylesin. İnsanlar bundan rahatsız oldu. Bana ters ters baktıklarını hissediyorum. Ne oldu? Neden öyle ters ters bakıyorsunuz? Beni neden?

0: dürtüyorlar. Neden böyle tepki verdiklerini anlamadım. Herhalde susmamı istiyorlar. Bunu Resulullah'a sormalıyım.
1: Namaz bitmişti. Muaviye bin Hakem safları yararak ilerledi.
0: Ya Resulallah, sen biriniz aksırdığı zaman bunu duyan kişi ona hayır dua etsin dememiş miydin? Ben de biri hapşırınca yerhamukallah dedim ama cemaat neredeyse beni kovacaktı.
1: Peygamberimiz tebessüm ederek bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır dedi.
0: Öyle mi? Bilmiyordum. Gördünüz mü? Annem babam uğruna feda olsun. Ne ondan önce ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi peygamberimiz beni ne azarladı, ne bana vurdu, ne de hakaret etti. Sadece yapmam gerekeni söyledi.
1: Peygamberimiz arkadaşlarıyla sohbet ederken muhatabının ruh halini dikkate alır, sorduğu sorulara onun ihtiyacına göre cevap verirdi. Bir gün Abdullah bin Mesud şöyle bir soru sordu.
2: En üstün amel nedir ya Resulallah?
1: Peygamberimiz vaktinde kılınan namaz diye cevapladı. Daha önce kendisine aynı soruyu sormuş olan Ebu Zer'e ise Allah'a iman ve onun yolunda cihad etmek şeklinde cevap vermişti. Bu arada biri ayağa kalktı ve şöyle sordu.
3: Bize nasihat eder misiniz ya Resulallah?
1: Peygamberimiz o adama Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol dedi. Aynı isteği tekrarlayan bir başkasına ise asabiliğini dikkate alarak kısaca öfkelenme dedi. Resulullah sonra cennetten bahsetmeye başladı. Ashabı da can kulağı ile onu dinliyordu. Allah'ın iman edip de kendisinin razı olduğu işleri yapan kullarını bitmez tükenmez nimetlerle dolu cennetleriyle mükafatlandıracağını anlattı. Ve şu ayeti kerimeyi okudu. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele.
3: Ya Resulallah, cennete nasıl gireceğiz?
1: Peygamberimiz müminlerin ahiret yurtları olan cennete varınca 8 kapıyla karşılaşacağını ve dünyada işledikleri amellere göre farklı bölümlerden oraya gireceklerini anlatıp bu kapıları şöyle tarif etti. Kim Yüce Allah yolunda malından çifter çifter harcamada bulunursa, cennette ey Allah'ın kulu işte hayır budur diye seslenilir. Namaz kılanlardan olan kimse namaz kapısından çağrılır. Cihad edenlerden olan kimse cihat kapısından çağrılır. Sadaka verenlerden olan kimse sadaka kapısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse ise Reyyan kapısından çağrılır. Peygamberimiz bunları anlatırken bir ses duyuldu.
4: Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?
1: Peygamberimiz, cennete girersen sana kırmızı yakuttan 2 kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin. Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu.
5: Ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır?
1: Allah Resulü dinleyenlerden her birine cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. Allah seni cennete koyarsa canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır. Allah Teala ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur.

0: Hazreti Fatıma evlenmeden önce Suffe'de kalan sahabilerin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirdi. Peygamber hanesine gelen kurbanlıklar ve sadaka olarak verilen yiyecekler Suffe'ye aktarılırdı. Medine'de hüküm süren fakirlik Resulullah'ın ailesini etkilemişti. Hazreti Fatıma'nın alışkın olduğu bu hal evliliğinden sonra daha da şiddetlendi. O zamana kadar hep kendisine yardım eden birileri vardı. Kız kardeşi Ümmü Gülsüm, Peygamberimizin annem diye hitap ettiği Ümmü Eymen, Osman bin Maz'un'un dul eşi Havle hep Hazreti Fatıma'nın yanındaydılar. Enes de genellikle onun yanında olurdu. Yaşının ötesinde gayretli ve akıllı bir çocuk olan Enes, ailenin sevilen bir üyesi olmuştu. Bir de Peygamberimizin amcası Abbas'ın Müslüman olduktan sonra hediye olarak gönderdiği kölesi Ebu Rafi vardı. Resulullah onu azat etmiş ama o Peygamberimizin yanından ayrılmamıştı. Ama şimdi Fatıma'nın evinde kendisine yardım edecek kimsesi yoktu. Hazreti Ali fakirliklerini hafifletmek için buğday ve su taşıyor, Hazreti Fatıma da bu buğdayları öğütüyordu.
1: Ali, ellerim su toplayıncaya kadar buğday öğütüyorum. Çok yoruldum.
2: Ben de göğsüm ağrıyıncaya kadar kuyudan su çekiyorum. Allah babana bazı esirler ihsan etti. Gidip sana bir hizmetçi vermesini istesen.
1: Nasıl isteyeceğim ki?
2: Başka bir çıkar yol göremiyorum. Gün boyu çalışıyorum ama yine de sana bir yardımcı almaya imkanımız yok. Baban seni çok sever. İsteğini geri çevirmez.
1: Peki.
0: Hazreti Fatıma istemeyerek de olsa babasının yanına gitti. Peygamberimiz onu güler yüzle karşıladı.
1: Nasıl söylesem ki? Yok, bunca ihtiyaç içinde ben bir şey isteyemem.
0: Küçük kızımı buraya getiren sebep nedir diye sordu.
1: Sizi selamlamak için gelmiştim babacığım.
0: Hazreti Fatıma maksadını söyleyemedi. Babasıyla bir süre sohbet ettikten sonra geri döndü. Hazreti Ali onu bekliyordu.
2: Ne yaptın?
1: İstemeye utandım.
2: Tahmin ettim. Gel beraber gidelim.
0: Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma birlikte Resulullah'ın yanına geldiler. Selamlaştıktan sonra Peygamberimiz geliş maksatlarını sordu. Az önce kızının demek istediklerini söyleyemediğini fark etmişti. Hazreti Ali söz aldı.
2: Ya Resulallah, vallahi buğday taşımaktan, su çekmekten göğsümde ağrılar oluştu. Fatıma'nın da değirmenle uğraşmaktan elleri kabardı. Kırbayla su taşımaktan boynu aşındı. Elinizde bulunan esirlerden birini bize yardımcı olması için verseniz.
0: Peygamberimiz, kızım sabredin dedi. Ben o esirlerin geliriyle Suffe'nin ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyorum. Onları açlıktan kıvranır bir vaziyette bırakıp size böyle bir yardımda bulunamam. Fakat bundan daha hayırlı bir şeyi size öğreteyim. Yatacağınız zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber deyin. Bunu yapmanız sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır. Hem Hazreti Ali hem Hazreti Fatıma bu tavsiyeyi yerine getirmeyi hiç ihmal etmediler. Kureyş, Bedir Savaşı'nın öcünü almak için diş biliyordu. Pek çok müşrik öldürülen yakınlarının intikamını almadan normal hayatlarına devam etmeyeceklerine ant içmişti. Müslümanların tek düşmanı Mekke değildi. Süleym oğullarının ve Gatafanlıların Medine'ye saldırmak üzere hazırlık yaptığı haberi Peygamberimize ulaştığında hemen bir kolcu kuvvet hazırlanmış ve Müslümanlar Resulullah'ın öncülüğünde yola çıkmıştı. Birden bastıran yağmurdan korunmaya fırsat bulamayan Peygamberimiz ve arkadaşları ıslandılar.
3: Nasıl da bastırdı birden. Etrafta sığınılacak bir yer de yok. Şu ileride bir ağaç görüyorum. Elbiselerimizi asarsak orada kurur, biz de biraz dinlenmiş oluruz.
4: Hadi yürüyün ilerideki tepeye.
0: Peygamberimiz sırılsıklam olan abasını ağacın bir dalına takarak ağacın altındaki gölgeliğe uzandı. İstirahate çekilmişti. Etrafta Müslümanlardan başka kimse görünmüyordu. Derken Resulullah tepesinde dikilen bir adamı fark ederek uyandı. Bu adam peygamberimizin önceden haber aldığı pek çok baskının planlamasından bizzat sorumlu olan Muharip kabilesinin reisi Dusur idi.
5: Ey Muhammed, söyle bakalım, bugün seni elimden kim kurtaracak?
0: Peygamberimiz Allah diye cevap verdi. Bu sırada Dusur'un kılıcı elinden düştü.
3: Nasıl olur bu? Sanki bir beni itti ve elimdeki kılıcı çekti aldı.
0: Peygamberimiz düşen kılıcı eline aldı. Bu sefer soru sorma sırası onda.

0: şöyle dedi: "Şimdi seni benden kim kurtaracak?"
1: "Hiç kimse. Hiç kimse. Sen nasıl bir adamsın? Elimdeki kılıcı nasıl düşürdün? Yoksa gerçekten Allah'la görüşen bir peygamber misin?"
0: Peygamberimiz Dusur'un gözlerindeki şaşkınlığı görmüştü. Bunun onun imanına vesile olacağını umuyordu. Kılıcını indirdi.
1: "Beni öldürmedin. Halbuki az önce ben seni öldürecektim. Neden beni öldürmedin?"
0: Az önce düşmanını öldürmek üzere olan bu adam, karşısındakinin sıradan bir insan olmadığını anlamıştı. Peygamberimize pek çok soru sordu. En sonunda Müslüman oldu.
1: "Ben anladım ki sen Allah'ın peygamberisin. Buna yürekten inanıyorum."
0: Dusur peygamberimizle birlikte Müslümanların kampına döndü. İslamiyetle ilgili bilgileri öğrendikten sonra kabilesinin arasına dönüp insanları doğru yola iletmeye çalıştı. Müslümanlar da herhangi bir çarpışma olmaksızın Medine'ye döndüler.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim, kimi arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin, hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Aa, babam gelmiş. Babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Nasıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet. Masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış? Buldum. Al bakalım, bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
1: bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
2: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
2: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
2: Bak bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
2: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
2: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
2: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
2: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
2: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Neye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam, gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
0: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayrolsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
4: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı. Ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
5: Sonra ne olmuş baba?
1: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
0: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
1: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
0: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
1: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
0: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
1: Allah sizlerden de razı olsun.
6: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
8: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه.
7: İnsanlara devamlı olarak borç veren bir tüccar vardı. Borçlu fakirse alacaklarını toplayan görevlilere ona esenlik tanıyın. Allah da umulur ki bizim hesabımızı kolaylaştırır derdi. Böylece Allah onu affetti. Ona mağfiret etti. Rabbimiz insanları topluluklar içinde yaratmıştır. Çünkü insanlar birbirlerinin desteğine muhtaçtır. İnsanlar hayatlarının belli dönemlerinde dünya imtihanının bir parçası olarak bazı zorluklar yaşayabilir. Böyle zamanlarda toplumdaki dayanışma bu sürecin daha kolay geçirilmesine yardım eder. İslam'ın teşvik ettiği sosyal yardımlaşma yollarından biri de ihtiyacı olup bu yönde talepte bulunan kişiye borç verilmesidir. Allah Teala ihtiyaç sahiplerine borçla destek olanları müjdeler. Tegabun suresi 17. ayette mealen şöyle buyrulur. Allah'a güzel bir borç verirseniz, o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Sevgili Peygamberimiz, borç vermenin sadaka vermekten daha faziletli bir davranış olduğunu ifade etmiş, sebebi sorulduğunda, şüphesiz dilenci çoğu zaman yanında para olduğu halde ister. Ödünç, borç isteyense ancak ihtiyacı sebebiyle borç ister buyurmuştur. İnsanların harcamalarını imkanları ölçüsünde yapıp kimseye borçlanmamaları en güzel davranıştır. Çünkü borç ağır bir yüktür. Borç alan borcunu ödeyene kadar huzur bulamaz. Borçlu alacaklı ilişkisinde iki tarafında sorumluluğu vardır. Borçlu ödeme imkanına kavuştuğu ilk fırsatta ödeme görevini yerine getirmelidir. Çünkü borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Borcu ödememek sakınılması gereken bir davranıştır. Peygamber Efendimiz, borcunu ödemeden vefat eden bir kişinin cenaze namazını kıldırmak istememiş, ancak Ebu Katade borcu ödeyeceğine dair söz verince namazı kıldırmıştır. Toplumda bu konuda güveni sarsmamak, imkanı olanları borç verdiğine pişman etmemek borçlunun sorumluluğundadır. Alacaklının borçluyu sıkıştırmaması, ecrinin artmasını sağlayan bir davranıştır. Peygamberimiz, zor durumda olan borçluya karşı anlayışlı olan kimse için şu müjdeyi vermiştir. Ödeme güçlüğü olan borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir. 40 hadiste sosyal hayat.
9: Hazreti Peygamber, Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir sorusunu az da olsa devamlı olanıdır diye cevaplamıştır. Abdullah bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ebu Vakkas abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına uğramıştı. "Bu ne israf?" buyurdu. Sa'd, "Abdestte de mi israf olur?" diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evet, akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan, israf olur diye cevap verdi.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emrolunur. Rızkı, eceli, ameli, şaki kötü yahut sait iyi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır, fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhüma şöyle rivayet ediyor. Bir bedevi Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'le karşılaşmıştı. Abdullah bin Ömer bedeviye selam vermiş ve onu kendi bindiği merkebine bindirmiş ve başındaki sarığı da ona vermişti. Hadisi rivayet eden İbn-i Dinar diyor ki, biz Abdullah bin Ömer'e Allah hayrını versin, bunlar bedevidir, bedeviler az bir şeye razı olurlar dedik. Abdullah bin Ömer, bu kişinin babası Ömer bin Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik bir adamın baba dostunun ailesini görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim diye cevap verdi. İbn Dinar'ın İbn Ömer'den bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir. İbn Ömer Mekke'ye doğru yolculuğa çıktığında deveye binmekten usandığında daha rahat binebileceği bir de merkep bulundururdu. Başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün böyle merkep üzerinde giderken ona bir bedevi rastladı. İbn Ömer, sen filanın oğlu filan değil misin dedi. O, evet cevabını verdi. Abdullah bin Ömer merkebini ve sarığını bedeviye verip, buna bin, şu sarığı da başına sar dedi. Bunun üzerine dostları, ey İbn Ömer, Allah iyiliğini versin. Rahat rahat bineceğin merkebi tuttum bu adama verdin. Üstelik başına sardığın sarığı da ona verdin diye hayret ettiklerinde, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik insanın babası öldükten sonra baba dostunu görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim. Bu bedevinin babası da babam Ömer'in radıyallahu anh dostu idi diyerek karşılık verdi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz ve fiillerinde aşırı gidenler helak oldular buyurdu ve bu sözü 3 defa tekrarladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu.

0: bir sözle başlar az sonra.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.
2: Hazreti Hafsa anlatıyor. Yünden dokunmuş kalın bir kilimi ikiye katlardık. Peygamberimiz onun üzerinde uyurdu. Bir gece şunu dörde katlasam onun için daha yumuşak olur dedim. Bu maksatla kilimi onun için dört kat yaptık. Ne var ki Hazreti Peygamber sabahleyin kalktığında bu gece benim altıma ne serdiniz diye sordu. Biz bu senin her zamanki yatağın, biz sadece onu dörde katladık ki daha yumuşak olsun dedik. Bunun üzerine siz onu yine eski haline getirin. Zira onun yumuşaklığı gece namazıma mani oldu buyurdu.

Enes bin Malik anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ne acınası bir durum, münafıklık. Baktığın aynada kendini göremezsin. Başkalarını kandırdığını düşünürken en çok kendini kandırırsın. Oysa iman, sözle halin, niyetle davranışın aynı istikamette olmasıdır. Münafıklıksa parçalanmış bir ruhtur, alametleri vardır. Peygamber Efendimiz yüzyıllar öncesinden haber verir bu alametleri. Der ki, münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Vaat ettiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanetlik eder. Resulullah'ın bu sözü asırlar ötesinden bugüne uzanan bir aynadır. O aynaya bakan başkalarını değil, önce kendini görür. Yalan söyleyen insan sadece karşısındakini aldatmaz, zamanla kendi vicdanını da susturur. Bir yalan başka bir yalana kapı aralar ve nihayetinde doğru insanın hayatından çekilir. Doğrunun çekildiği yerde huzur barınmaz. Söz vermekse hafife alınacak bir davranış değildir. Söz insanın ahlakını gösterir. Verilen her söz görünmeyen bir bağ kurar. O bağ koparıldığında sadece güven değil, kardeşlik de parçalanır. Sözünde durmayan insan zamanla kimsenin güvenmediği bir gölgeye dönüşür. Emanet ağır bir imtihandır. Çünkü emanet insan yalnızken de sadakat ister. Kimsenin görmediği yerde Allah'ın gördüğünü bilmektir. Emanet sadece mal değildir, sırdır, makamdır, yetkidir, bir kalptir. Bir yetim hakkı, bir öğrencinin umudu, bir eşin güveni de emanettir. Hıyanet eden yalnızca emanet sahibini değil, kendi imanını da zedeler. Gerçek mümin kendini hesaba çeker. Bugün sözüm doğru muydu? Verdiğim sözlerin arkasında durabildim mi? Bana emanet edilene hakkını verebildim mi? Zira mümin kusursuz insan değildir. Ama muhasebeli insandır. Hatasını inkar eden değil, hatasından dönebilen insandır. Ey Ademoğlu! Doğruluk kalbi aydınlatır. Doğru söz ruhu güçlendirir. Emanete sadakatse Allah'a yakınlaştırır. Unutma.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizler, ya Zelcelali vel İkram, ey ikram sahibi yüce Allah'ım duasına devam edin. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi. İtban bin Malik'ten radıyallahu anh, rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşum nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun? O Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi bitseydi Ebuada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ
0: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi hayır namına kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Sevgili Peygamberimiz bir gün sahabeye, "Hanginizin iyi, hanginizin kötü insan olduğunu size haber vereyim mi?" diye sordu ve ardından şöyle buyurdu. "İyi olanınız, kendisinden herkesin iyilik umduğu ve kötülüğünden güvende olduğu kimsedir. Kötü olanınızsa, kendisinden hiç kimsenin iyilik ummadığı ve kötülüğünden güvende olmadığı kimsedir." Peygamber Efendimiz, iyi bir müminin, örnek bir insanın nasıl olması gerektiğini, sözleri ve yaşantısıyla bizlere göstermiştir. Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz, bir müminde olmaması gereken bir huy olan bencilliği uygun görmemiştir. Bencil insan, kendi benliğinde kaybolan, başka insanlarla sağlıklı beraberlikler kuramayan kimsedir. O, fedakarlıkta bulunma hissinden de yoksundur. Heva ve hevesinin ardından şuursuzca koşar. Hep kendisini merkezde görür. Allah Resulü, "Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği bir şeyi, kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz" buyurarak, bencilliğin imanla bağdaşması mümkün olmayan kötü bir huy olduğunu ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz bu öğüdüyle kendimiz için istediğimiz her şeyi, kardeşlerimiz için de dilemeyi, sakındığımız bütün kötülüklerden onların da uzak durmasını arzulamayı imanımızın bir gereği olarak saymıştır. Böylece aramızdaki ben ve diğerleri ayrımını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca sevgili Peygamberimiz biz Müslümanları bir binanın birbirine kenetlenmiş tuğlalarına, bazen de bir bedenin organlarına benzetmiştir. Böylece birbirimizin derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlu olan ve mümin kardeşimize karşı duyarlı bir toplum olmamızı istemiştir. İslam tarihinden fedakar ve merhamet sahibi insan modelinin sayısız örneğini vermek mümkündür. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de örnek verdiği Ensar'ın yardımseverliği bunlar arasında özel bir yere sahiptir. Onlar, Mekkeli Müslümanların Medine'ye gelmelerinden önce İslam'a girmiş olan kimselerdir. Medine'ye hicret edenleri bütün şefkat ve merhametleriyle kucaklayarak evlerini ve servetlerini kardeşleriymiş gibi onlarla paylaşmışlardır. Bu doğrultuda bencillik yerine başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine yardım ve cömertlikleriyle İslam kardeşliğini oluşturmuşlardır. Kırk hadiste güzel ahlak.

Peygamberimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem peygamberimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e karşılaşmıştı. Onlara sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir diye sordu. Açlık ya Resulallah diye cevapladılar peygamberimizi. Resulullah, varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alimlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Haysem'in evine geldiler. Fakat Ebul Haysem evinde yoktu. Evin hanımı efendimizi görünce merhaba, hoş geldiniz dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın bize tatlı su getirmeye gitti dedi. Ebul Haysem efendimizi ve değerli dostlarını karşısında görünce çok sevinmişti. Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini evine davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. Bundan yiyin dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi ona sakın sağmal koyuna dokunma buyurdu. Ebul Haysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz buyurdu.

Allah Resulü dua edeceğinde bazen kıbleye yönelir, bazen koltuk altı görünecek kadar ellerini kaldırır, bazen avuçlarını açarak, bazen de avuçlarını birleştirerek içtenlikle dua ederdi. Dua bittikten sonra ellerini mutlaka yüzüne sürer ve ashabına da bunu tavsiye ederdi.

Peygamber Efendimiz bazı sahabileriyle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallad bin Rafi isimli sahabi içeri girdi ve alelacele namaz kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'e yaklaşarak selam verdi. Hallad'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bunun üzerine Hallad namazını tekrar kıldı ve Hazreti Peygamber'in yanına gelerek selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra yine "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar ettikten sonra Hallad, "Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükuya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazını bu şekilde tamamla.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor, kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Mealindeki ayet bunu ifade eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hiçbir canlıyı atış için hedef yapmayın.

Ömer bin Hattab anlatıyor. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir bende mal bulunan bir zamana rastladı. Kendi kendime eğer bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem ancak bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ardından Ebu Bekir de malının hepsini getirdi. Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O da onlara Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Bunun üzerine ben bundan sonra hiçbir şeyde seninle yarışa girmeyeceğim dedim. Ebu İshak'ın işittiğine göre Ebu Abdullah el-Cedeli şöyle demiştir. Ayşe'ye Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını sordum. Şöyle dedi. O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.

Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin, tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine, cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَاكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.
2: Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Hepimiz bu dünya hayatında imtihan olmaktayız. Kimimiz varlıkla, kimimiz yoklukla, kimimiz hastalıkla, kimimiz ölümle ve daha pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hangi türden olursa olsun, bütün bu sıkıntılarda gayemiz imtihanı kazanan kullardan olabilmektir. Varlık da, yokluk da bizi Cenab-ı Hakk'a kulluğa yaklaştırmalıdır. Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği nimetlere kulun razı olması anlamına gelen kanaat sahibi olmak ahlaki bir özelliktir. Kanaatkarlık, Yüce Rabbimiz tarafından verilen nimetlere şükretmek ve bunlarla yetinmektir. Bu tavrın zıddı olan tamahkarlıksa, elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını istemektir. Başkalarının elindeki mala göz dikmektir. Kanaatkar kimse alçak gönüllüdür. Sadece Rabbine şükreder ve yalnızca O'na güvenir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Açgözlülük yarışı, çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun eğer bu açgözlülükten, çoklukla övünme yarışından vazgeçmezseniz, o cehennemi mutlaka göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz" buyurarak açgözlülüğün kötülüğüne işaret etmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz Tekâsür suresini okumuştu. Yanında bulunanlara dönüp şu soruyu yöneltti. İnsan malım malım der. Ey Ademoğlu, yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır? Allah Resulü bu hadisiyle dünya malının esiri olan insanların ibret verici sonlarını ortaya koymaktadır. Sevgili Peygamberimiz, insanoğlunun iki vadi malı olsa bir üçüncüsünü daha ister buyurarak, insanoğlunun daha fazlasını istemeye meyilli olduğunu ifade etmektedir. O, insanlara kanaatkar olmayı öğretmiştir. Mü'min, sadeliği ve kanaatkarlığı tercih eder, Allah Resulü'nün, "Hayat şartları sizinkinden daha kötü olanlara bakın, sizden daha iyi olanlara bakmayın. Bu, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz adına daha uygun bir davranıştır" tavsiyesine kulak verir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu tertemiz tutmuş olur.

Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi.

Enes bin Malik'in oğlu Ebu Umeyr, Ensar'dan olan amcalarından birinin şöyle dediğini nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları namaza nasıl toplayacağı konusunu düşünüyordu. Kendisine namaz vakti girince bir bayrak dik, onu görünce insanlar birbirlerine haber verirler denildi. Fakat o bu teklifi beğenmedi. Abdullah bin Zeyd bin Abdurrabbih, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem düşüncesini içinde hissederek oradan ayrıldı. O gece rüyasında ezanı gördü. Sabahleyin hemen Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben uykuyla uyanıklık arasındayken birden biri yanıma geldi ve bana ezanı öğretti," diyerek rüyasını anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, kalk ve Abdullah bin Zeyd sana ne söylerse onu yap," buyurdu.

0: hadislerle onu anlamak az sonra.
1: Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce Peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın." mealindeki ayeti okudu ve herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin dedi. Ve yarım hurma bile olsa sadaka versin sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten İki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye, açtığı çığırın sevabı verileceği gibi, o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber, onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez buyurdu.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim" anlamına gelen "Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke" sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz" dedi. Resulullah, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir" buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Adalet ve hakkaniyet, toplumsal yaşamın temeli. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Çocuklarınız arasında adaletli davranın.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah Teala onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı bir günde arşın gölgesinde gölgelendirir. Adaletli devlet reisi, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım diye cevap veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse. Abdullah bin Amr bin As'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında, Rahman'ın yanında, nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar. Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre, Kureyş kabilesinden bir grup insan, hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadını affetmesi için aracı olduklarında, Resulullah ayağa kalkarak kutbe okudu ve Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi, aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip, zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa, onun da elini keserdim. Ebu Ümame el-Bahili anlatıyor. Resulullah'ı veda hacı senesinde verdiği hutbede şöyle derken işittim. Şüphesiz Yüce Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ibadete vererek dünyadan el etek çektiğini duyduğunda Osman bin Maz'unu çağırmak üzere birini göndermişti. Geldiğinde ona şöyle buyurdu. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Misafirinin senin üzerinde hakkı var. Kendi varlığının senin üzerinde hakkı var. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana Allah'tan rahmet dilemek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

0: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
1: Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

Ardından, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
2: İbn Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evlerinizi kabir haline getirmeyin, nafile ibadet edin, Kur'an okuyun, şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir tüle inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden? Her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi, tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

0: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara: ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar: Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem: şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."

0: وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter," demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı," buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, "Ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem," buyurdu.

0: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
1: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Resulallah görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.

0: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
1: Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öfkelenme buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında öfkelenme buyurdu.

0: صادفة. جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kâfi midir dedim. Bu defa, istediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.
0: عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
1: معاذ بن أنس الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

Medine'nin genç alimi Ebu Said el-Hudri. Allah Resulü'nün hicret ettiği sıralarda Medine'de henüz 10 yaşlarında bir çocuk vardı. Babası ve annesi Medine'de İslam davetinin henüz başlarında Müslüman olmuşlardı. İnandıkları dinin gereklerini heyecanla yerine getiren bir ailede doğup büyüyen bu çocuk,

Medine'yi teşrif eden Resulullah'ın etrafında pervane olmaya başlamıştı. Kimi zaman babasıyla, kimi zaman yalnız başına Hazreti Peygamber'in sohbetine iştirak ederdi. Mescid-i Nebevi'nin inşası sırasında küçük yaşına ve çelimsiz vücuduna bakıldığında, kendisinden hiç beklenmeyecek bir güç ve çabayla taş taşıdı. Öyle bir çocukluk dönemi geçirdi ki, kah Mescid-i Nebevi'nin avlusunda oyun oynar, kah Peygamber Efendimiz'in yanı başında büyükler gibi hizmet ederdi. Suffe'den olabildiğince istifade eden bu talihli çocuk, zaman zaman da boyundan büyük bir kılıçla savaş talimi yapardı. Bedir Savaşı şartları oluşmuştu. Çocuk, küçük bedenine rağmen kocaman yüreğinde hissettiği iman davası uğrunda sınav verecekti. Bunun için uzun zamandır pratik de yapmış, yer yer güreş tutmuş, kılıç ve mızrak kullanmış, ok talimlerinde çoğu kez hedefe isabet ettirmişti. Artık mücadeleye hazırdı. Ancak Resul-i Ekrem, yaşının küçüklüğü nedeniyle heyecanını en üst düzeyde yaşayan bu minik ama cesur kalbin Bedir'e katılmasına izin vermemişti. Hal böyle olunca umut bir başka bahara kalmıştı. Bir yılın ardından Medine'de Hazreti Peygamber'in rehberliğinde bu kez Uhud Savaşı için hazırlık yapılıyordu. Kahraman çocuk çok istemesine rağmen yaşının tutmaması sebebiyle Bedir'e katılamamış olmanın da verdiği buruklukla Uhud'a iştirak etmeyi şiddetle arzuluyordu. Kendini savaşa öylesine hazırlamıştı ki, aksi bir durumda hayal kırıklığı yaşaması işten bile değildi. Zira aradan geçen bir yıl içinde boyu uzamış, üstelik bir hayli kilo almıştı. Bunların yanı sıra kılıç kalkan kullanarak ve ok atarak savaş hazırlıklarını tas tamam ikmal etmişti. Artık 13 yaşındaydı. Öyle hayaller kuruyordu ki, savaş meydanında müşriklerin karşısında olanca heybetiyle duracak, kılıcıyla Allah Resulü'nü koruyacaktı. Zira yetiştiği evde ve terbiyesinde önemli yeri bulunan Suffe'de bu inanç ve azim hakimdi. Önce savaş için hazırlık yapan babasına danıştı. Babasının izninden sonra gözler Resulullah'taydı. Ancak içinden bir ses Resul-i Ekrem'in yaş kriterini öne sürerek kendisine yine müsaade etmeyeceğini fısıldıyordu. Buna rağmen babasından savaşa katılması hususunu Allah Resulüne açmasını rica etti. Babası evladının elinden tutarak Peygamber Efendimiz'in huzuruna götürdü. Boyunun uzun görünmesi için ayak parmaklarının üzerinde yükselen ve derin bir nefesle göğsünü ileri doğru çıkaran çocuğu karşısında gören Hazreti Peygamber, beklendiği gibi yaşının küçüklüğü dolayısıyla 13 yaşındaki çocuğun savaşa katılma talebini bir kez daha reddetti. Babası yine ümidini kaybetmeyerek Resul-i Ekrem'e şu sözlerle ricada bulundu. ''Ya Resulallah, evladımın yaşına bakmayın, her ne kadar yaşı ufaksa da onun kemikleri gayet gelişmiştir. İzin verirseniz bizimle gelsin.'' Ancak sunulan gerekçelerde alınan kararı değiştirmedi. Bu durum üzerine dokununca ağlayacak hale gelen çocuğun omuzlarına ellerini koyan Resulullah, müşfik bir edayla şunları söyledi. ''Bak delikanlı, senin görevin Medine'de kadınları ve çocukları korumak. Sen de gelirsen onlara kim sahip çıkar?'' Yeni görevini duyan çocuk bir nebze de olsa rahatlamıştı. Evladı için üzülse de, şehadet fırsatına kavuştuğu için şahsı adına sevince kapılan babasıysa Uhud Savaşı'na katıldı. Zorlu muharebenin sonunda artık İslam ordusu Medine'ye dönüyordu. Şehir ahalisi Allah Resulü'nü ve yakınlarını karşılamak üzere yollara dökülmüştü. Savaşa iştirak edemeyen çocuk da annesiyle birlikte Peygamber Efendimiz'i ve mücahit babasını karşılamak üzere Uhud yolu üzerindeki Kanaat Vadisi'nde bekliyordu. Çocuk bir at üzerinde görünen Hazreti Peygamber'e doğru tarif edilemez bir heyecanla koştu. Dizlerine sarılıp öptüğü şefkat peygamberi atının üzerinden indi. Babasının şehadet haberini bu heyecanlı çocuğa hüzünle ve şu ifadelerle dile getirdi. Allah babandan dolayı sana mükafatını versin. Babasının Uhud'da şehadetinden sonra maddi durumları daha da zayıflayan yetim çocuk ve annesi çok zor günler yaşadılar. Bu durumu da kimseye açmadılar, sabrettiler. Ancak ellerinde avuçlarında hiçbir şey kalmamıştı artık. Herhangi bir gelirleri de yoktu.
Esasen Medine'de yokluk günleri yaşanıyordu. Bir gün annesi, "Yavrum, Resulullah kendisine başvuranları hiç geri çevirmiyormuş. Mutlaka yiyecek bir şeyler bulup veriyormuş. Sen de git bakalım. Umarım hakkımızda hayırlı olur." diyerek evladını gıda yardımı talep etmek üzere Resul-i Ekrem'e göndermek zorunda kaldı. Çocuk utana sıkıla yanına vardığında Allah Resulü'nün şu sözleri söylediğini duydu. "Ey iman edenler! Başkalarından bir şey istemeyiniz. Allah iffetli yaşayanlara ikram eder. İnsanlardan beklentiye girmeksizin elinde olanla yetineni zengin kılar. Allah'a yemin ederim ki kişiye sabırdan daha üstün ve geniş bir rızık verilmemiştir. Eğer sabra razı değilseniz isteyin vereyim." Aslında bazılarının ısrarla Resulullah'tan bir şeyler istemesi üzerine söylenen bu sözlerden sonra delikanlı çok utandı ve söylenenleri üzerine alınarak istemekten vazgeçti. Erzak bekleyen annesine gelip durumu haber verdi. O günden sonra bu yetim delikanlı ve annesi yaşadıkları sürece hiç kimseden bir talepte bulunmadılar. Bir süre sonra Allah rızıklarını öyle genişletti ki onların çok sayıda bağları ve bahçeleri oldu. Ticarette kâr ettiler, zamanla Medine'nin zenginleri arasında sayıldılar.

yaşının küçüklüğü sebebiyle Bedir ve Uhud savaşlarına katılmasına müsaade edilmeyen, Peygamber Efendimizle birlikte ilk defa ancak Hendek Savaşı öncesi gerçekleşen Beni Mustalik gazvesine iştirak edebilen bu yetim çocuk Ebu Said el-Hudri'dir. Asıl adı Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan bin Salebe olup Medine'nin Hazreç kabilesindendir. Sa'd bin Malik bin Sinan daha ziyade dedesi el-Hudre'ye nispetle Ebu Said el-Hudri künyesiyle tanındı. Annesi Adi bin Necar oğullarından olan Üneyse binti Ebu Harise'dir. Allah Resulü'nü daha çocukluğunda tanıma imkanı bulan Ebu Said el-Hudri, Hazreti Peygamber'le birlikte 12 gazaya iştirak etti. İlk dahil olduğu gazayı ise Allah Resulü ile Beni Mustalik gazvesine katıldığım zaman 15 yaşındayım şeklinde ifade etmiştir. Ebu Said el-Hudri, Hendek Savaşı'nın en zor anlarında "Ey Allah'ın elçisi, yüreğimiz ağzımıza geldi. Okuyacağımız bir dua var mı buyursanız" demesi üzerine Peygamber Efendimiz şu şekilde dua edilmesini buyurdu. "Allah'ım, düşmanın saldıracağı gün açıklarımızı kapat. Bizi bütün korktuklarımızdan emin eyle." Mücahitler Resul-i Ekrem'in öğrettiği bu duayı can kulağıyla dinleyip yürekten tekrarladılar. Çok geçmemişti ki çıkan şiddetli bir fırtına düşman karargahını yerle bir etti. Böylece hezimete uğrayan ve kuşatmayı kaldıran müşrik ordusu Mekke'ye dönmek zorunda kaldı. Zamanının çoğunu Suffe'de ilim tahsiliyle geçiren Ebu Said el-Hudri, Resul-i Ekrem'in uygun görmesiyle savaş zamanlarında da küçük yaşlarından beri heyecanını muhafaza ettiği muharebe meydanlarına koştu. Meraklı ve iştiyaklı bu ilim yolcusu, Suffe'nin yetiştirdiği en önemli alimleri arasına genç yaşında dahil oldu. Ashab-ı kiram, verdiği isabetli iştihatları ve fetvaları sebebiyle onu Medine kadısı, müftüsü olarak tavsif etmiştir. Bu nitelendirme onun Kur'an'ı ve Allah Resulü'nü iyi bilmesinin yanında Peygamber Efendimiz'in ona bakışı ve iltifatları doğrultusunda yapılmış olmalıdır. Zira Ebu Said el-Hudri'nin aktardığı şu hatırası, meseleye dair bir ipucu verir mahiyettedir. Muhacirlerin yoksullarından oluşan bir grupla birlikte oturuyordum. Onlardan bazıları açıkta kalan yerlerini göstermemek için diğer arkadaşlarının arkalarına gizlenmek suretiyle açık yerlerini örtmeye çalışıyordu. Aramızdaki güzel okuyanlardan birisi Kur'an tilavet ediyordu, biz de dinliyorduk. Bir ara Resulullah yanımızda beliriverdi ve gelip yanımıza oturdu. Bunun üzerine Kur'an okuyan kişi tilavetini kesti. Allah Resulü bize selam verdikten sonra "Ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Biz de "Ey Allah'ın Resulü, bu kardeşimiz bize Kur'an okuyordu, biz de onu dinliyorduk" cevabını verdik. Bu durumun çok hoşuna gitmesi üzerine Hazreti Peygamber, "Ümmetimden kendileriyle birlikte sabretmekle emrolunduğum kimseleri

Gençleri oldukça önemseyen ve çevresine gençleri hoşnut etmelerini tavsiye eden Ebu Said el-Hudri, öğrencilerine "Selam olsun size ey Allah Resulü'nün vasiyetleri" diyerek hitap ederdi. Ümit var olduğu gençlere zaman zaman şunu söylerdi: "Merhaba ey Resulullah'ın bize vasiyet ettiği gençler. Şayet Allah Resulü hayatta olsaydı, bulunduğumuz ortamlarda size yer açmamızı ve mübarek sözlerini size öğretmemizi emrederdi. Zira siz bizim halifemizsiniz ve bizden sonra bu önemli vazifeyi siz ifa edeceksiniz." Ebu Said el-Hudri uygun ortamlarda tavsiye vermeyi ihmal etmezdi. Mescitte bulunanlara Peygamber Efendimizin örnek hayatını anlatır ve bu çerçevede oradakileri bilinçlendirmeye çalışırdı. Bir gün kendisinden nasihat isteyen birine şunları öğütlemiştir: "Allah'ı zikretmeye ve Kur'an okumaya devam et ki seni gökte melekler, yerde insanlar arasında yaşatacak olan budur. Doğruyu söyle. Bunun dışında da susmayı tercih et. Bunları yaparsan daima şeytana galip gelirsin." Onun insan kalbinin mahiyetini açıklayan şu sözleri gayet manidardır: "Kalpler temiz ve nurlu, perdeli ve karanlık, çarpık ve karışık olmak üzere dört çeşittir. Temiz kalpler müminlerin kalbidir. İman bu kalplerin çorağıdır. Perdeli ve karanlık kalpler kafirlerin kalpleridir. Çarpık kalpler münafıkların kalpleridir. Bunlar hakkı tanır fakat onu inkar ederler. Karışık kalplerse içinde hem iman hem nifak bulunan kalplerdir. Bu kalplerde kan da vardır, irin de. Bunların hangisi galebe çalarsa kalp de o hal ve mahiyeti alır." Ebu Said el-Hudri alçak gönüllü biriydi. Başı önde dolaşması, kimseden beklentisi olmaması ve saygı uyandıran vakur tavrı, insanları ona hürmette kusur etmemeye sevk ederdi. Hüzünlü bir görünüşe sahipti. Neşe içinde eğlenen insanları gördükçe, "Eğer ölümü düşünseydiniz, tüm lezzetler size tatsız gelirdi ve bulunduğunuz şu hali derhal terk ederdiniz" derdi. Hamd cümleleri asla dilinden düşmeyen Ebu Said el-Hudri, her yemekten sonra şu şekilde duada bulunurdu: "Bizi yediren, içiren ve Müslüman olmayı nasip eden Allah'a hamdolsun." Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman dönemlerinde hadis ve fıkıh ilmiyle meşgul olan Ebu Said el-Hudri, zamanını eğitim öğretime ve Medine'nin fetva işlerine tahsis etti. Sohbeti ve dersi esnasında çevresinde oluşan kalabalık gruplara Resul-i Ekrem'den gördüklerini ve öğrendiklerini anlattı. Bu kapsamda sorulan sorulara cevaplar verdi. Binden fazla hadis-i şerif rivayet eden Muksirun sahabiler arasında yerini aldı ve terbiyesinde yetiştiği Hazreti Peygamber'den 1170 hadis-i şerif nakletti. Bu çerçevede onun Peygamber Efendimiz'den naklettiği birkaç rivayete yer vermeliyiz. Resulullah'ın nice güzel hasletlerini ve sözlerini sonraki nesillere gerek hali gerekse lisanıyla aktaran Ebu Said el-Hudri'nin Müslüman'da olmaması gereken özellikler kapsamında aktardığı şu rivayet bunlardan biridir: "İki haslet vardır ki bunlar bir müminde asla bulunmaz. Bunlar cimrilik ve kötü ahlaktır." Müslümana etrafında yaşananlara kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan şu hadis-i şerif de geçmişte olduğu gibi yaşadığımız dönemlerde de oldukça önem arz eder. "Sizden kim bir kötülük görürse seyirci kalmayıp eliyle düzeltsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir." Müminin ayrılmaz vasfı olan tevazuya dair şu rivayeti de bize ders niteliğindedir: "Kim sırf Allah'ı hoşnut etmek üzere mütevazı olursa, Allah o kimseyi buna karşılık olarak bir derece yükseltir. Kim de kibirlenirse, Allah o kimsenin kibrine karşılık olarak bir derece alçaltır ki, nihayet onu aşağıların en aşağısında kılsın." İmanla karamsarlığın birlikte olamayacağını ve tevbe kapısının daima

açık bulunduğunu dile getiren şu rivayet de son derece önemlidir. Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişiyi öldüren bir katil vardı. Bu adam bir ara yeryüzünün en büyük alimini soruşturdu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Bunun üzerine rahibe gidip 99 kişiyi öldürdüğünü, kendisi için bir tevbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip, "Hayır, böyle bir durum yoktur. Tevbem asla kabul olmaz," dedi. Adam bu söz üzerine rahibi de öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adamcağız yine yeryüzünün en büyük alimini araştırmaya devam etti. Kendisine başka bir alimi tavsiye ettiler. Adam tarif edilen alimin yanına vardı ve ona da 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tevbe imkanı olup olmadığını sordu. "Elbette vardır. Seninle ettiğin tevbe arasında kim perde olabilir ki?" cevabını aldı. Alim zat cevabına şunları ilave etti. "Ancak falan memlekete gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet edeceksin ve bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Çünkü orası kötü bir yerdir." Bunun üzerine adam yola çıktı. Giderken yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri onun hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, "Bu adam tövbekâr olarak geldi. Kalben Allah'a yönelmişti," dediler. Azap melekleri ise, "Hayır, bu kimse hiçbir hayır işlemedi," şeklinde mukabelede bulundular. Onlar böyle çekişirken insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Hakem olan melek onlara, "Onun yola çıktığı yerle gitmeyi hedeflediği yer arasını ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa ona teslim edin," dedi. Mesafeyi ölçtüler. Gitmeyi arzu ettiği iyiler diyarına bir karış daha yakın olduğunu gördüler. Onu hemen rahmet melekleri aldılar.

Ebu Said el-Hudri, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere ashab-ı kiramın önde gelenlerinden dersler aldığı, Allah Resulü'nden duymaya imkan bulamadığı hadis-i şerifleri onlardan öğrendi, onlara sorular sordu. Aynı zamanda Abdullah bin Ömer, Cabir bin Abdullah, Enes bin Malik gibi sahabenin ileri gelenlerine de dersler verdi. Hulefai Raşidin dönemlerini yaşayan Ebu Said el-Hudri, Hazreti Osman'ın şehadetinin ardından ortaya çıkan ihtilaflara müdahil olmayıp uzakta kalmayı tercih etti. Ebu Said el-Hudri vefatından kısa süre önce oğlu Abdurrahman'ı Cennetül Baki kabristanına götürüp öldüğünde defnedilmek istediği uzak bir köşeyi ona gösterdi ve ardından kendisi için yas tutulmamasını vasiyet etti. Hasta yatağında ölümünün yaklaştığını hissettiğinde de aralarında İbni Abbas, Abdullah bin Ömer, Enes bin Malik, Cabir bin Abdullah gibi sahabilerden oluşan bir grubu çağırdı. Onlara şu vasiyetini dile getirdi. Ebu Said'in oğlu asla size galip gelmesin. Vefat ettiğimde namaz kılarken ve Allah'ı zikrederken giydiğim elbiselerle beni kefenleyin. Evde bir kuptiye, kıtriye vardır. Beni onunla kefenleyin. Bir ukiyelik tütsü ağacıyla cenazemi tütsüleyin. Kabrimin üstüne türbe yapmayın. Tabutuma erguvanlarla boyanmış kırmızı kadife koyun. Cenazemin arkasından ateşle yürümeyin. Cenazemi evimden çıkardığınız zaman sakın ola ağlayan bir kadın cenazemi takip etmesin. Bahsedilen sahabi grubu vefatını mütakiben Ebu Said el-Hudri'nin vasiyetini aynen yerine getirdi. Daha çocuk yaşta Resulullah'la tanışma ve yaşama bahtiyarlığına eren, genç yaşında bütün sahabenin sevgisini ve saygısını kazanan, Peygamber Efendimiz'i tanımak isteyenlerin başvuru kaynağı olan, verdiği fetvalarla genç sahabilerin en fakihi olarak Medine müftüsü namıyla şöhret bulan Ebu Said el-Hudri, hayırlı ve uzun bir ömrün ardından Hicri 74, Miladi 693 veya 694 yılında bir cuma günü Medine'de Hakk'a yürüdü. Vasiyeti gereği Cennetül Baki kabristanındaki işaret ettiği yere defnedildi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

0: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: En ehle Kubâ iqtetelû hattâ terâmû bil hicâre. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم.
0: Allah Resulü Kuba halkının birbirleriyle kavga ettiklerini ve birbirlerine taşlarla hücum ettiklerini duyunca hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Allah Teala müminlerin kardeş olduğunu söylemiş, aralarında anlaşmazlık çıkarsa, kardeşliğin zarar görmemesi için yakınlarında bulunan müminlere ara buluculuk yapma sorumluluğu yüklemiştir. Müminlerin en güzel örneği ve Allah'ın emirlerini uygulama konusunda en duyarlısı olan sevgili Peygamberimiz, çevresinde yaşanan anlaşmazlıklara her zaman en güzel çözümleri üretmiştir. Onun daha gençlik yıllarında Hacerül Esved'in Kabe'ye yerleştirilmesinde ortaya koyduğu çözüm en güzel arabuluculuk örneklerindendir. Hayatının her döneminde emin ve adaletli olması, problemin çözümüne tarafların hepsini dahil etmesi gibi arabulucuda bulunması gereken temel kriterleri taşıması anlaşmayı kolaylaştırmıştır. Medine döneminde de müminlerin aralarında çıkan anlaşmazlıklara müdahale eden Hazreti Peygamber, tarafları barıştırmıştır. Bir defasında Amr bin Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duyan Allah Resulü, aralarını bulmak için bir grup sahabiyle birlikte oraya gitmiş, onları barıştırmak için bir süre orada kalmıştır. Müminleri anlaşmazlıklarını çözmeye teşvik etmiş ve aksi davrananları da uyarmıştır. Pazartesi ve Perşembe günleri, Müslüman kardeşiyle arasında kin, düşmanlık ve kızgınlık bulunanlar hariç, Allah'a ortak koşmayan herkesi affetmek için cennet kapıları açılır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Bu iki kişi anlaşıp barışana kadar bekleyin. Rabbimiz, sulh hayırlıdır buyurmuş ve anlaşmazlıkları çözmede en etkili yöntemlerden birinin iyilikle davranmak olduğuna işaret etmiştir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Fussilet Suresi 34. ayet. Arabulucuya düşen görev, insanlardaki iyilik duygularını harekete geçirmektir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.
5: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
5: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim, buyurmuştur.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربة.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.
0: An Ebi Musa radıyallahu anh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.
0: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine: "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da: "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
1: عبد الله بن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler: ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.

0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
1: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim, kimi arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin, hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Babam gelmiş, babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Doğru.
2: Evet, tam 2 ay, 2 hafta, 3 gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Asıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet. Masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış. Buldum. Al bakalım, bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
1: Bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
2: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
2: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
2: Bak bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
2: Evet, Yemen işi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
2: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
2: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
2: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
2: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Niye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam, gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi, lakin şu hale baksana, kimse yerinde...

0: Ben bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
1: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
0: Hayır.
1: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
0: Nereye?
2: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayrolsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
4: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı. Ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
5: Sonra ne olmuş baba?
1: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
0: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
1: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
0: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
1: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
0: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
1: Allah sizlerden de razı olsun.
6: Hadislerin hikayeleri. Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir.

Selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ne yaptılar da götürdüler deyince, onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size buyurdu. Onlar da, evet, öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة
2: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما.
1: أنس رضي الله عنه ثابت رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.
1: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
2: عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.
1: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
2: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.
1: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَد۪يثِ
2: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi. Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.''

İşe erken başlamak. Sahrel Gamidi'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ım, ümmetimden erken kalkanların işlerine bereket ver. Hadisi nakleden Sahr'ın bu rivayetin hemen ardından dile getirdiği şu gözlem ve tecrübe konuya açıklık getirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keşif kolu veya bir ordu gönderdiği zaman günün ilk saatlerinde gönderirdi. Sahr, ravi kendisini kastederek tüccar bir adamdı. Ticaret için bir kimseyi veya kervanını gönderdiğinde sabahın ilk saatlerinde gönderirdi. Bundan dolayı da mal ve serveti çok oldu. Hadis-i şerif çarşı pazarın, iş yerlerinin, atölye ve fabrikaların erken açılarak zamanın çok iyi değerlendirilmesini teşvik etmektedir. Bu itibarla iktisadi, içtimai, ilmi vesaire faaliyetler için sabah erkenden işe başlamak, dini hüküm bakımından sünnet, müstehap sayılmıştır. Bu noktada işe erken başlamak bereket kaynağıdır manasına gelen el-mübakere, mübareketun vecizesi, unutulmaması gereken altın bir öğüt olarak görülmelidir. Malı ucuza satarak sürümden kazanmak, dürüst davranarak, yumuşaklık ve kolaylık göstererek müşteriyi memnun etmek birer bereket vesilesidir. Bereket kelimesi ziyade, nema, rağbet, devam, genişlik, bolluk, çok, mevzul, hayır, felah, saadet ve kesintisiz nimet manalarına gelir. Bereketli, çok, mevzul, ziyade hasılat veren şeyler demektir. Allah bereket versin cümlesi bir şeyin artmasını temenni yerinde kullanılır. Dilimizdeki tebrik, teberrük ve mübarek kelimeleri de aynı kökten gelir. Demek oluyor ki bereket maddi veya manevi, iyi ve hoş görülen bir imkan ve nimetin süreklilik ve kalıcılık arz etmektedir.

demektir. Yaratıcı kudretin kullarına bir lütuf ve ihsanı olarak bereket, sadece maddi imkan ve nimetlerle sınırlı değil, zaman, sevgi, umut, huzur, bilgi ve hikmet gibi hayatın her alanını ilgilendiren değerler bütünüdür. Bereket harekettedir ve bereket içinde gibi sözler meşhur darb-ı meseller arasındadır. Yüce Kur'an kendisini mübarek olarak nitelediği gibi gökten inen suyla yerden biten zeytin ağacını da mübarek diye zikreder. Ayrıca Allah'ım Muhammed'e bereket ihsan eyle. Allahümme barik ala Muhammedin cümlesi Arap dili ve hadis alimi Firuzabadi tarafından şöyle açıklanır. Allah'ım Muhammed'in zikrini, gündeme gelişini, davetini, evrensel çağrısını ve şeriatını, dinini ve üstün ahlakını payidar, devamlı kıl. Onun yolunu takip edenleri ve ona taraf olanları çoğalt. Allahümme edim zikre Muhammedin ve davetehu ve şeriatehu ve kessir etba'ahu ve eşya'ahu. Burada işaret edilmelidir ki, Cuma Müslümanlar için bereket, coşku ve heyecan dolu bir gündür. Cuma, dini bir sembol, bir bayram, haftalık özel bir toplantı ve toplu bir ibadet günüdür. Cuma gününden daha faziletli bir gün üzerine güneş ne doğar ne de batar. Ve kim Cuma namazını hiçbir geçerli sebep, mazeret, zaruret olmaksızın 3 defa terk ederse, Allah onun kalbini mühürler hadisleri o günün ehemmiyetini ve faziletini açıklar. O gün insanlar toplandığı için cem kökünden cuma adı verilmiştir. O saatlerde Müslümanlar kendi aralarında işlerini görüşürler, geçen bir haftanın muhasebesini yaparak gelecek hafta için hareket tarzı belirlerler. Hutbede Müslümanların sıkıntı ve problemleri dile getirilerek çözüm yolları üretilir. Gelecek cumaya kadar gündem canlı ve diri tutulur. Böylesine önemli olan bir zaman diliminde iş ve çalışmaya kesinlikle ara verilmelidir. Yüce Rabbimiz, ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için hayırlıdır buyurur. Bu itibarla hatip mindere çıkıp iç ezanın okunmasından itibaren namaz kılınıncaya kadar alışveriş ve benzeri bir dünya işiyle meşgul olmak, Hanefilere göre tahrimen mekruh, Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre ise haram görülür. Bu zaman zarfında yapılan alışverişin dini hükmü böyle olmakla birlikte Hanefi ve Şafilere göre akit hukuken geçerlidir. Maliki ve Hanbelilere göre ise akit de geçerli değildir.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: عبد الله بن Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir, her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

0: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
1: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın, bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı, ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu.

0: Asrı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sen Mekke'de giyimine kuşamına dikkat ederdin. Güzel giyinirdin. Kınalar yakar, güzel kokular kullanırdın. Ne oldu böyle? Bir sıkıntın mı var?
2: Sorma Ayşe. Kocam Osman dünyadan elini ayağını çekti. Gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla geçirir oldu. Artık gözü beni görmüyor.
1: Allah Allah.
3: Peygamberimiz ona şunları söyledi. Ben biraz uyurum, biraz da namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Eşimle de beraber olurum. Allah'tan sakın ey Osman. Eşinin sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Nefsinin bile sende hakkı var. Şu halde bazen oruç tut, bazen tutma. Bazen namaz kıl, bazen de uyu. Osman kendisine yapılan uyarıyı anlamıştı ve kendine çeki düzen verdi.
4: Ali, evlilik çağına geldin. Peygamberimizin kızı Fatıma da öyle. Neden onu babasından istemiyorsun?
5: Belli bir gelirim yok. İçinde oturduğum şu evden başka bir şeyim de yok. Bu şartlarda nasıl olur da Resulullah'ın kızına talip olurum?
4: Öyle deme. Peygamberimiz seni ne kadar sever bilmiyor musun? Senin baban ona babalık yapmıştı. Sen de onun ellerinde büyüdün. Fatıma için senden daha hayırlı bir talip olamaz. Sakın çekinme. Emin ol bu peygamberimizi de memnun edecektir.
6: Bu da düğün hediye.
5: Ama az önce bedelini ödediğin zırh bu. Kabul edemem. Bu kadar büyük düğün hediyesi olmaz.
6: Ali bin Ebi Talip zırhını kaybetmemeli ki düşmanların ne yaman bir askerle karşılaşacaklarını bilsin.
0: 53. bölüm.
3: Mescid-i Nebevi'de bir namaz vaktiydi. Süleymoğullarından yeni Müslüman olmuş Muaviye bin Hakem namaza katılmıştı. Namaz kılarken cemaatten biri aksırdı.
7: Yerhamukallah. Allah sana merhamet eylesin. İnsanlar bundan rahatsız oldu. Bana ter...